0: durumu.
1: Yapılan son değerlendirmeye göre ülkemiz genelinin parçalı az bulutlu güney ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu. Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz'in doğu kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Şarkıların Rengi programını dinliyorsunuz.

Programı hazırlayan da sunan ben Doktor Mehmet Uçar. Önemli konuları paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün de hepimizin bildiği yani immün yani bağışıklık sistemimizi biraz detaylı konuşacağız. Bağışıklık sistemimiz nasıl çalışır? Hangi faktörler, hangi nedenler, hangi mekanizma ile bağışıklığımızı zayıflatır? Onu konuşmaya gayret edeceğim. Evet, bağışıklık sisteminin hayati bir rolü vardır. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Vücudunuzu sizi rahatsız edebilecek zararlı maddelerden, mikroplardan ve hücre değişikliklerinden korur. Bağışıklık sistemi daha önce her zaman söylediğimiz gibi organlardan, hücrelerden, proteinlerden oluşur. Bağışıklık sisteminiz sorunsuz bir şekilde çalıştığı sürece onun vücudunuzda yaptığı hayati işlevleri fark etmezsiniz. Ancak düzgün çalışamazsa, zayıflarsa veya özellikle agresif mikroplarla savaşamazsa hastalanırsınız. Vücudunuzun daha önce hiç karşılaşmadığı mikroplar yanında daha önce karşılaştığınız mikroplar da sizi hasta edecektir. Bazı mikroplar sadece onlarla ilk temas ettiğinizde sizi hasta eder. Bunlar işte su çiçeği gibi bazı çocukluk hastalıklarıdır. Bağışıklık sistemi olmasa vücudumuza dışarıdan giren zararlı şeylerle veya vücudumuza meydana gelen zararlı değişikliklerle savaşmanın hiçbir yolu olmazdı. Vücudun bağışıklık sisteminin ana görevleri vardır. Bunlar bir tanesi bakteri, virüs, parazit ve mantar gibi hastalığa neden olan mikroplarla yani hastalık yapıcı ajanlarla savaşmak ve bunları vücuttan çıkarmak. Çevreden maruz kalınan zararlı maddeleri tanımak ve etkisiz hale getirmek. Kanser hücreleri gibi vücutta hastalığa neden olan değişiklikleri erken dönemde tanıyıp ortadan kaldırmak. Demek ki vücudun bağışıklık sisteminin ana görevleri bunlar. Bağışıklık sistemi vücudun kendi olarak tanımadığı birçok farklı şey tarafından maalesef etkinleştirilebilir. Bağışıklık sistemini uyaran yapılara biz ne diyoruz? Antijen diyoruz. Antijen örnekleri mesela bakteri, mantar, virüs, kanser gibi anormal hücrelerin yüzeylerindeki yabancı proteinleri içerir. Bu antijenler bağışıklık hücreleri üzerindeki özel reseptörlere bağlandığında vücutta bir dizi işlem tetiklenir. Vücut hastalığa neden olan bir mikrop ile ilk kez temas ettiğinde özellikle mikrop onunla nasıl mücadele edileceği hakkında bilgi depolar. Daha sonra tekrar temas ederse mikrobu hemen tanır ve daha hızlı savaşmaya başlayabilir. Vücudun kendi hücrelerinin yüzeylerinde de proteinler vardır. Ancak bu proteinler genellikle hücrelerle savaşmak için bağışıklık sistemini tetiklemez. Bazen bağışıklık sistemi yanlışlıkla vücudun kendi hücrelerinin yabancı hücreler olduğunu düşünür. Daha sonra vücuttaki sağlıklı zararsız hücrelere saldırır. Bu otoimmün yanıt olarak bilinir. Bağışıklık sistemi içinde doğal bağışıklık sistemi ve kazanılmış bağışıklık sistemi olarak anılan iki alt sistem vardır. Bu alt sistemler yakından birbirleriyle bağlantılıdır ve bir mikrop veya zararlı bir madde bağışıklık tepkisini tetiklediğinde beraber çalışırlar. Doğal bağışıklık sistemi zararlı mikroplara ve maddelere karşı genel bir savunma sağlar. Bu nedenle özelleşmiş olmayan bağışıklık sistemi olarak da adlandırılırlar. Çoğunlukla doğal katil hücreler ve fagositler, bunları biz yiyici hücreler diyorduk, gibi bağışıklık hücrelerini kullanarak savaşır. Doğuştan gelen bağışıklık sisteminin ana işi, örneğin cilt ve sindirim sistemi yoluyla vücuda giren zararlı maddeler ve mikroplarla savaşmaktır. Kazanılmış bağışıklık sistemini antikorlar yapar ve bunları vücudun daha önce temas ettiği belirli mikroplarla spesifik olarak savaşmak için kullanır. Kazanılmış bağışıklık sistemi hayat boyu sürekli öğrenmekte, adapte olmakta, yeni karşılaştığı veya zaman içinde yapıyı değiştirip mutasyona uğramış bakteri ve virüslerle savaşmayı öğrenip kendisini geliştirmektedir. Peki aklımıza şu gelebilir. Hangi faktörler, hangi mekanizmayla bağışıklığı zayıflatır? Ellerinizi sık sık yıkamanın, bütün koruyucu aşıları olmanın, yeterli uyumanın ve sağlıklı bir beslenme programına uymanın kendinizi virüslere ve diğer mikroplara karşı korunmanın ve korumanın etkili yollarından olması şaşırtıcı değildir. Bazen farkına varamayacağınız bazı şeyler vücudunuzun kendini koruma yeteneğini zayıflatıp enfeksiyon veya kanser gibi hastalıklara zemin hazırlar. Boş zamanınızı nasıl geçirdiğiniz, stres seviyeniz, ne sıklıkta

bazı zararlı alışkanlıkları olduğunuz, ne kadar fiziksel aktivite yaptığınız ve soluduğunuz havanın kalitesi bile bağışıklık sisteminizin çalışmasını etkiler. Özellikle tütün ve tütün mamileri kullanmak gibi vücuda zararlı birçok alışkanlık maalesef bağışıklık sisteminin çökmesine neden olabilir. Bu faktörleri isterseniz daha geniş açıdan bir gözden geçirelim. Bunların birincisi maalesef stres. Stres kişiyi fiziksel veya ruhsal açıdan zorlayan koşullara bağlı gelişen bir tepkidir. Aynı zamanda canlıların kaçma veya savaşma seçeneklerini değerlendirmesi gereken bir duruma işaret eder. Yaşamın temelinde ve başarılı olmanın altında stres ve bunun yönetimi yatar. Stres iyi yönetildiği zaman kısa sürede atlatılarak kişinin zorluklarla mücadele etme, çözüm geliştirme yeteneğini geliştiren ve kendisini aşmasını sağlayan aslında olumlu bir süreci başlatır. Fakat birçok kişi stres yönetimi yapamaz. Ve kısa sürede yararlı olan stres müzminleşerek vücutta dengesizliklerin oluşmasına neden olur. Uzun süreli yoğun stres dönemleri bağışıklık sistemini etkiler. Stres karşısında vücutta sempatik sistem dediğimiz sistem uyarılır. Bunun sonucunda vücudun savaşa hazırlanması için kalbin hızı artırılır. Daha sık nefes alınıp verilir. Kaslara daha fazla kan gönderilir. Kaslara daha fazla oksijen gönderilir. Fakat stres uzun sürer ve müzminleşirse, strese bağlı olarak vücutta artan kortizol hormonu, enfeksiyon ve kanserle mücadele eden T hücrelerinin işlevini bozar. Yapılan araştırmalar uzun süreli stresin, enfeksiyon, kalp damar hastalığı ve kanserden ölüm riskini arttırdığını tespit etmişlerdir. Stres ile mücadele etmede sosyal hayatta aktif olmak, arkadaşlardan, akrabalardan destek almak, öncelikleri belirleyerek hayat akışını planlamak, bir boş zaman değerlendirme, bir hobi ile uğraşmak, düzenli spor ve egzersiz yapmak, özellikle meditasyon gevşeme tekniklerini uygulamak yardımcıdır. Nefes terapileri, resim, müzik gibi sanat terapileri de stresin azaltılmasında faydalıdır. Evet, bir diğer maalesef bağışıklık sistemini zayıflatan nedenlerden bir tanesi, belki de ilk defa duydunuz, yalnızlık. Evet, yapılan bilimsel çalışmalar müzmin stresi yaşayanlara benzer şekilde yalnızlık duygusu olanların ve sosyal iletişimi olmayanların bağışıklık sisteminde sempatik sistem aktivitelerinin artması sonucu bozukluk geliştiğini göstermiştir. Yalnız kişilerde kalp damar hastalığı, kanser ve beyin hastalığı gibi çeşitli sağlık sorunlarının daha fazla görüldüğü, bu kişilerin enfeksiyona daha fazla yatkın olduğu gösterilmiştir. Kendisini yalnız hissedenlerde serbest radikal isimli zararlı maddelerin de daha fazla oluşumuna bağlı gelişen hasar nedeniyle bağışıklık sisteminin bozulabildiği gösterilmiştir. Ayrıca yalnız yaşayanlarda tütün ve tütün mamileri tüketiminin daha fazla olduğu, iltihap göstergesi CRP düzeyinin yüksek olduğu, bu kişilerin hareketsiz yaşadıkları da tespit edilmiş. Bir kişi kendisini yalnız hissettiğinde kanında stres hormonu olan noradrenalin hormonu önemli ölçüde daha yüksek bulunur. Bir kişi hayatını tehdit eden bir durumda olduğunda noradrenalin kan yoluyla dokulara yayılarak virüs gibi patojenlere karşı savunma bağışıklık sistemi işlevini durdurur. Onun yerine yara iyileşmesinde rol oynayan monosit adı verilen beyaz kan hücrelerinin üretimi artar. Bu iltihap önleyici beyaz kan hücreleri yaralara karşı vücudu savunmada son derece yeniliktir. Ancak diğer insanlarla yakın sosyal temastan kaynaklanan viral hastalıklara karşı savunmada zayıf kalmaktadır. Bu da virüs kökenli hastalıklara yatkınlık sağlamaktır. Sosyalleşme imkanı olmayan kişilerin özellikle paylaşımda bulunabilecekleri ve kendilerinin sahiplenebilecekleri özellikle çeşitli hobisel faaliyetlerin olması çok çok önemlidir. Dünya nüfusunun giderek yaşlanması, endüstriyel hayatla beraber insanların biraz daha yalnız kalması, özellikle yaşlılar başta olmak üzere birçok insanın yalnız yaşamasına neden olmaktadır. Yaşla beraber bozulma eğiliminde olan bağışıklık sistemin işlevleri diğer yaşamsal faktörlere daha hızlı bozulmakta. Bu da çeşitli sağlık sorunlarından özellikle hayati derece önemli olanlarda artmaktadır. Bu noktada özellikle sosyalleşmek, arkadaş, dost ve akrabalara bir şekilde sıcak davranmak bu anlamda çok çok önemlidir. Bir diğer immün sistemi yani bağışıklık sistemini tehdit eden olgulardan, aksiyonlardan bir tanesi maalesef hareketsiz yaşam tarzı. Amerikan Koruyucu Önleyici Tıp Dergisi'nde yayınlanan 2012 tarihli bir araştırmaya göre zaman içinde çok fazla oturma

ve egzersizden kaçınma, vücudun enfeksiyona mücadele yeteneğini bozmaktadır. Yaş, cinsiyet faktörlerinin yanı sıra tütün ve tütün mamulleri ve alkol tüketmek gibi zararlı alışkanlıklar ne olursa olsun hareketsiz bir yaşam tarzı erken ölüm riskinin artmasına neden olmaktadır. 2014 yılında yapılan bir araştırmada düzenli ve ağır olmayan orta derecede fiziksel aktivitenin virüs enfeksiyonlarına karşı koruduğu ve bağışıklık sisteminin daha iyi çalışmasını sağladığını göstermiştir. Bilimsel çalışmalar, hareketsizliğin bağışıklık sisteminin bozulmasına, iltihaplanma ve diğer kronik hastalıklara yol açabileceği uyarısını net bir şekilde yapmaktadır. Günlük rutininize 30 dakikalık düzenli tempolu yürüyüş gibi basit egzersiz eklemek hayat kurtarıcı olabilir. Özellikle gün boyu masa başı çalışan beyaz yakalıların bu egzersize ek olarak çalışma saatleri içinde saat başı birkaç dakika gerinmeleri veya kısa yürüyüş yapmaları en azından bir kalkıp çalıştıkları masanın ya da sandalyenin etrafında şöyle 3-5 tur atmaları ya da çalıştıkları mekanda bir köşeden bir köşeye 3-4 defa gitmelerini şiddetle öneriyoruz. Tüm bunlar bu basit egzersizler bile kalp damar hastalığı, şeker ve obezite gibi birçok riskten kendilerini koruyacaktır. O nedenden dolayı hareketsiz yaşamdan bir şekilde uzak durmak lazım. Yine yaşamsal olarak gün içi aktivasyonlarda kendimize ufak egzersizler tabii ki doğurabiliriz. Arabayı daha az kullanabiliriz. Bisikleti önerebiliriz. Diğer taraftan eğer toplu ulaşım araçlarını kullanıyorsak bir önceki durakta inebiliriz. Ya da bir sonraki durakta inebiliriz. Evimiz çok katlıysa asansör yerine merdivenleri kullanabiliriz. Hafta sonları ya da boş zamanlarımızda ormanda, yeşilli alanlarda, deniz kıyılarında, göl kıyılarında yürüyüşler yapabiliriz. Ya da eğer bunu bir disiplin altına koymak istiyorsanız bir spor merkezinde, bir yüzme havuzunda düzenli olarak sporlarınızı yapabilirsiniz. Evet, demek ki egzersiz çok önemli. Ama bu arada egzersizde bir de şöyle bir olayımız var. Egzersiz yapmamak çok büyük sıkıntı ama bir de bunun tam tersi aşırı egzersiz yapmak da immün sistemi yani bağışıklık sistemini kötü etkileyen faktörlerden bir tanesi. Şaşırdık değil mi? Çok çok önemli gerçekten. Aşırı egzersizden kaçınmak lazım. Koltukla dost olmak bağışıklık sistemini net bir şekilde bozmaktadır. Ama bunun tersi aşırı egzersiz yapmak da bağışıklık sistemini bozmaktadır. Bilimsel çalışmalara göre aşırı egzersiz sendromu olarak adlandırılan çok fazla yorucu egzersiz yapılması vücut için zayıflatıcı olup kişiyi enfeksiyona karşı daha savunmasız hale getirmektedir. Uzun süreli ve ağır egzersiz yapılması vücutta strese neden olmakta, stres hormonlarının aşırı salgılanması da bağışıklık sistemini bozmaktadır. Bunun yanı sıra kaslarda aşırı çalışmaya bağlı olarak oluşan atıklar, iltihabi süreci uyararak bağışıklık sisteminin bozukluğunu daha da arttırmaktadır. Özellikle profesyonel sporcuların ağır egzersiz programlarının olması onları hastalıklara daha yatkın hale getirmektedir. Yoğun egzersiz yapanlarda özellikle bizim önerimiz nedir? Çörek otu ekserisi kullanılması bağışıklık sistemi üzerindeki olumsuz etkiyi giderebilir. Günde bir ya da iki çay kaşığı çörek otu yağı ya da bir iki çay kaşığı çörek otu tozu tüketilmesi bu anlamda bizim tavsiyemizdir. Sporcuların özellikle bazı besinsel gıdaları destek olarak almasını da öneriyoruz. Yoğun egzersizin vücutta oluşturduğu zararlı oksiden hasar, ozon otomoterapi gibi yani ozon terapi gibi antioksidan kapasitesi arttırılarak da giderilebilmektedir. Özellikle egzersiz yapanlarda bizim majör ozon terapi dediğimiz kanın vücuttan alınıp ozonlanıp tekrar geri verilme işlemi. Ya da minör ozon terapi dediğimiz yaklaşık 2,5 ila 5 cc kanı alıp yaklaşık yine 2,5-5 cc ozon gazıyla karıştırıp intramüsküler kabadan ya da koldan bir şekilde iğne şeklinde vermek de özellikle bu noktada fayda sağlayabilir. Yine yoğun egzersiz öncesi C vitamini alınması kas güçsüzlüğünde, kas harabiyetinde azalma, antioksidan kapasite iyileşme ile etkili olduğu gösterilmiştir. Sağlıklı bir yaşam ve düzgün çalışan bağışıklık sistemi için aşırı egzersizden kaçınmalıyız. Profesyonel sporcuların bu sebepten dolayı da buna dikkat etmeleri, gerekirse bu konuda bir uzman görüşü almalarını şiddetle tavsiye ediyoruz. Evet, yine bağışıklık sistemimizi çökerten başlıca konulardan bir tanesi benim de düşmanı olduğum tütün ve tütün mamulleri. Bir de şimdi ne eklendi bunlara? Kimyasal tütün ve tütün mamulleri eklendi, değil mi?
İster geleneksel tütün muavili, istersen kimyasal tütün muavili olsun, net olan bir şey var. Bağışıklık sistemini bozan nikotine maruz kalıyorsanız bağışıklık sisteminiz gerçekten çökmüş demektir. Nikotin stres hormonu kortizol seviyelerini artırırken beta hücrelerinden antikor oluşumunu ve T hücrelerinin yabancı antijene tepkisini azaltır. Tütün ve tütün mavileri tüketiminin bırakılması, bağışıklık sistemine olumsuz etki yapan kortizol hormonu seviyesini düşürür. Böylece bağışıklık sisteminin çalışmasında düzelme olur. Tütün ve tütün mavilerini bırakıp nikotin bandı kullananlarda ise kortizolde azalma meydana gelebilmektedir. Bir dergide yapılan araştırmada, hayvanlar üzerinde yapılan araştırma sonuçlarına göre kimyasal tütün ve tütün mavilerinden gelen buhar, akciğer enfeksiyonuna daha duyarlı hale getirmiş ve zarar vermiştir. Araştırmalar kimyasal tütün ve tütün mamullerinin güvensiz olduğunu, çünkü buharlarının serbest radikaller içerdiğini gösteriyor. Bu tütün ve tütün mamullerinin kimyasal formları solunum yolu iltihabına, bakteri virüslere verilen yanıtların bozulmasına neden olabilmektedir. Nikotinin bilimsel çalışmalarda gösterilen bağışıklık sistemi üzerine olumsuz etkilerini şöyle size sıralayabilirim. Bir defa enfeksiyona karşı vücudun verdiği bağışıklık tepkisini bozar. Dalak hücresinin antikor oluşturma yeteneğini azaltır. Kandaki bağışıklık hücresi yani monositlerin çoğalmasını azaltır. Monositlerin azalması, lenfosit, makrofaj ve dendritik hücre gibi diğer bağışıklık sistemi hücrelerinin enfeksiyona ve kanser hücresine tepki vermesini bozar. Bu sonuçlara baktığımızda neden yeni koronavirüs yani COVID-19 enfeksiyonunun tütün ve tütün mavili içenlerde ciddi hastalık ve ölüm riskini 14 kat arttırdığını daha iyi anlıyoruz. Bu nedenle tütün ve tütün mavilerinin hepsinin tüketilmesinden, özellikle kimyasal tütün mavilerinden kesinlikle ve kesinlikle uzak durulması şarttır. İnsanlığın bundan sonraki mücadelesi bağışıklık sistemi ve enfeksiyon ajanları arasında olacaktır. O sebepten dolayı da biz bu noktada eğer böyle bir zararlı ve kötü bir alışkanlığınız varsa derhal ve şiddetle ve tek bir seferde mutlaka bırakılmasını şiddetle salık veriyoruz. Evet, diğer bir bağışıklık sistemi ile ilgili konu maalesef ultraviyole yani mor ötesi radyasyona, ışınlara maruz kalmak. Evet, ultraviyole A radyasyon, ultraviyole radyasyon tipleri içinde insan DNA'sına en az hasar verici olandır. Uzun yıllar boyunca maruz kalınması ciltte yaşlanma ve bazen de cilt kanserlerine neden olur. Ultraviyole B ise bu radyasyon ultraviyole A radyasyona göre daha fazla enerji içerir. Bu nedenle DNA hasarı yapıcı etkisi daha fazladır. Güneş yanıklarına neden olan radyasyon işte budur. Özellikle cilt kanseri gelişiminden de sorumludur. Ultraviyole C radyasyon enerji düzeyi en yüksek güneş ışını tipidir. İnsanlarda DNA hasarı yapıcı etkisi çok çok yüksektir. Ozon tabakasındaki ozon gazı ile reaksiyona girerek dünyaya daha az miktarda ulaşması sağlanır. Özellikle virüs ve bakteri öldürmek için ortam, hava, su, gıda ve cansız maddelerin sterilizasyonu işte bu ultraviyole C lambaları ile yapılır. Bazı hava kirletici gaz ve kimyasalların seviyelerinin son 50 yılda yükselmesi, ozon tabakasını tüketerek güneşten gelen zararlı ultraviyole radyasyon seviyesini arttırmaktadır. Atmosferdeki ozon tabakası güneşten gelen ultraviyole ışınları süzerek dünyaya daha az miktarda gelmesini sağlar. Dünyaya ultraviyole radyasyonun daha fazla gelmesi, daha yüksek oranda cilt kanserine, katarakt ve bağışıklık sisteminde zayıflamaya yol açmaktadır. Çevresel ultraviyole ışınlarına maruz kalmak, bağışıklık tepkilerinin bozulmasına, enfeksiyon riskinin artmasına neden olabilmekte ve cilt kanserinden koruyucu hücrelerin işlevlerini bozabilmektedir. Güneş gözlüğü, koruyucu giysi giymek, işte şile bezi gibi pamuklu veya havaalan, bu bizim için önemli. Güneş gözlüğü, koruyucu giysi giymek, şapka takmak, özellikle 30 faktör ve daha yüksek güneş koruyucu bir şekilde sürmek yardımcı olabilir. Bununla birlikte yeterli miktarda D vitaminine sahip olmak da sağlıklı bir hayat için çok çok önemlidir. Açık tenlilerin öğlen saatinde ciltlerini pembeleştirmeye yetecek süre yani 5-15 dakika, koyu tenlilerin ise yaklaşık 30 dakika güneşlenmelerini tavsiye etmekteyiz.
Güneşlenme esnasında güneş koruyucu kullanılmamalı, el sırtı ve yüz bölgesi örtülerek diğer bölgeler D vitamini alımı için güneşte bırakılmalıdır. Son araştırmalar dünyada enerji kaynağı olarak Montreal Protokolü kapsamında fosil yakıtlardan daha çok çevreci yeşil enerji kaynaklarının kullanılmaya başlanmasıyla son 30 yılda ozon tabakasındaki deliğin küçüldüğünü, 2030'lu yıllarda kapanmasının tahmin edildiğini gösteriyor. Yeni koronavirüs enfeksiyonuna bağlı sanayi üretiminde ve araç trafiğinde azalma da çevre kirliliğini azaltarak buna bir miktar katkı sağlamıştır. Bu sebepten dolayı da en güzel atasözlerimizden biri olan "Güneş girmeyene ve doktor girer" sözü çok anlamlıdır. Cildin yeterli miktarda güneş ışığına maruz kalması, bağışıklık sisteminin çok önemli dostu ve arkadaşı olan D vitamini yapımını arttırır. Ayrıca güneş ışığındaki ultraviyole radyasyon, aralarında yeni koronavirüs olmak üzere birçok virüsün çoğalma ve bulaşma gücünü azaltır. Bu nedenle yaz aylarının gelmesiyle yeni koronavirüs pandemisinde azalma beklenmektedir. Fakat bu enfeksiyonun etkili bir tedavi aşısı her ne kadar net olarak bulunmuştur ama bundan sonraki birçok virüs enfeksiyonlarından korunmak noktasında virüsün tüm tiplerine karşı, sadece korona değil, influenza, şey kabı ne derseniz, bütün virüs enfeksiyonu D vitamini önemi şiddetle yapan araştırmalara daha çok gösterilmektedir. O sebepten dolayı da D vitamini seviyelerini kanda belli bir oranda tutmak için güneşten daha çok istifade edeceğiz. Daha çok güneşle temasımız olacak. Artı eğer bir şekilde D vitamini seviyemiz tüm bunlara rağmen yükselmemişse ya da yükselmezse muhakkak bizi takip eden hekimin eşliğinde onun önerisiyle uygun süre ve uygun dozda D vitamini muhakkak kullanmamız gerekecektir. Bu sebepten dolayı da bizler D vitamini gerekirse damla, gerekirse haftalık ya da belli günlerde kapsül şeklinde almakla beraber D vitamini seviyemizi ihtiyacımız olan 60 ya da 80 bandına doğru yanaştırmak bizim için önemlidir. O sebepten dolayı hem güneşten istifade etmek hem de D vitamini takviyesi almak noktasında bir şekilde bilinçli olmalıyız. Sadece kendimiz değil, aile fertlerimizin her bir çocuklarımızın da hem güneşlenmesini sağlayıp hem de eksik olan D vitamini seviyeleri tahlille belirlendiyse D vitamini takviyesini almasını muhakkak ebeveynler olarak sağlamalıyız. D vitamini virüsler için bizim için çok çok önemli bir vitamindir. Evet kıymetli dinleyicilerim, immün sistemi bağışıklık sistemini zayıflatan etkenlerin çoğunu konuşmaya gayret ettik. Bir sonraki hafta yeni bir konu başlığıyla yan yana gelmek dileğiyle iyi akşamlar diliyorum.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye saatiyle 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Ses Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Anna Maria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum.

Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Spiker Yasemin Pamukçu.

Radyosu stüdyolarından Anadolu'nun dünya miraslarını keşfe çıktığımız programımıza bir kez daha hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde erken dönem Anadolu Türk mirası Niksar Danışment Hanedanı'nın başkenti adıyla UNESCO Dünya Mirası geçici listesine kaydedilen Tokat'ın Niksar ilçesine konuk olacağız. Anadolu topraklarının Türk-İslam kültür coğrafyasına dahil olması sürecinde çok önemli bir yere sahip olan Tokat'ın Niksar ilçesi, 1071 Malazgirt Zaferi'nin ardından şekillenen ilk Türk devletlerinin mimari, sosyal ve idari yapılanmasını günümüze ulaştıran en köklü merkezlerden biridir. Danişmentliler Devleti'ne başkentlik yapan Niksar, bünyesinde barındırdığı anıtsal yapılarla Anadolu'nun erken dönem Türk-İslam kentsel dokusunu, eğitim hayatını ve savunma mimarisini en berrak şekilde yansıtan tarihi bir açık hava müzesi niteliği taşır. Stratejik konumu, ticaret yolları üzerindeki önemi ve verimli arazileri sayesinde tarih boyunca cazibe merkezi olan yerleşim, Türk hakimiyetiyle birlikte yepyeni bir mimari kimliğe bürünür ve bu kimliğini asırlar boyunca korur. Danişmentliler, Malazgirt Zaferi'nin hemen ardından Melik Ahmet Danişment Gazi tarafından kurulan ve Anadolu'nun bilimsel, kültürel, mimari dönüşümünde öncü rol üstlenen bir hanedan olarak bilinir. Niksar, bu hanedanın siyasi ve askeri merkezi haline gelmesiyle birlikte yoğun bir imar faaliyetine sahne olur. Kentin savunma mekanizmasının kalbini oluşturan Niksar Kalesi, antik dönem izleri taşımakla birlikte asıl karakterini Danişmentli, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerindeki büyük tahkimat, genişletme çalışmalarıyla kazanır. Anadolu'nun en büyük kalelerinden biri olma özelliği taşıyan yapı, iç kale ve dış kale olmak üzere kademeli bir savunma sistemi sunar. Kale içinde ve çevresinde yer alan sarnıçlar, zindanlar, askeri depolar ve idari yapılar erken dönem Anadolu Türk devletlerinin savunma stratejilerini ve askeri mühendislik başarılarını belgeler. Niksar'ın dünya kültür mirası açısından taşıdığı üstün evrensel değerin en önemli sütunlarından birini şüphesiz Yağbasan Medresesi oluşturur. 1151-1152 yıllarında Danışmentli hükümdarı Nizamettin Yağbasan tarafından inşa ettirilen bu yapı, Anadolu'nun ilk kapalı avlulu medresesi olma özelliğine sahiptir. Mimari açıdan merkezi kubbeyle örtülü geniş bir kapalı avlu etrafında sıralanan odalardan oluşan medrese, tıp ve astronomi gibi müsbet bilimlerin okutulduğu bir yüksek öğretim kurumu olarak işlev görür. Yağbasan Medresesi sadece mimari formuyla değil, Anadolu'da Türk-İslam ilim geleneğinin kurumsallaşmasına yaptığı öncü katkıyla da benzersiz bir yere yerleşir. Yapının yalın taş işçiliği, anıtsal giriş kapısı ve mekan kurgusu erken dönem Türk mimarisinin süslemeden ziyade işleve, yapısal bütünlüğe önem veren karakteristik felsefesini açıkça yansıtır. Kentin dini ve sosyal yaşamının merkezinde yer alan Melik Gazi Türbesi de Danişment mirasının en saygın anıtları arasında bulunur. Şehrin fatihi ve devletin kurucusu olan Danişment Ahmet Gazi'ye ait olan türbe, yüzyıllar boyunca halkın ve yöneticilerin manevi sığınağı haline gelir. Taş ve tuğla malzemenin uyumla kullanıldığı türbe mimarisi, Türkistan gelenekleriyle Anadolu harcının kaynaşmasını simgeler. Bunun yanı sıra kent dokusu içinde yer alan Ulu Camii, Çöreği Büyük Camii ve Kırk Kızlar Kümbeti gibi çok sayıda anıtsal eser, kentin inanç turizmi ve sanat tarihi açısından zenginliğini ortaya koyar.
Çöreği Büyük Camii'nin portalinde yer alan özgün taş kabartmalarla

0: 40 Kızlar Kümbeti'nin tuğla işçiliğindeki geometrik düzenlemeler, erken dönem Türk sanatının bezeme repertuarının ne denli zengin olduğunu gözler önüne serer. Niksar sadece tekil anıtlarıyla değil, bu anıtların bir araya gelerek oluşturduğu geleneksel, kentsel morfolojiyle de dikkat çeker. Sokak dokusu, geleneksel konut mimarisi, tarihi ticaret merkezi, arastaları, köprüleri ve su yapıları bir ortaçağ Türk başkentinin sosyoekonomik işleyişini eksiksiz şekilde resmeder. Roma ve Bizans altyapısının üzerine inşa edilen Türk şehircilik anlayışı, eskiyi tamamen yok etmek yerine onunla eklemlenen, uyum sağlayan ve onu dönüştüren bir hoşgörü mimarisi geliştirir. Kent içindeki tarihi çeşmeler, hamamlar ve nehir üzerinde yükselen taş köprüler, erken dönem Türk toplumunun su medeniyetine, kamu hizmetlerine ve şehircilik altyapısına verdiği ehemmiyeti somutlaştırır. Restorasyon ve koruma projeleri bu kentsel dokunun özgünlüğünü korumayı amaçlar. Anadolu'nun Türk-İslam kimliğiyle yeniden şekillenmesi sürecinde sivil mimarinin ve ticari hayatın merkez üssü haline gelen Niksar, köklü çarşı kültürü, geleneksel zanaat kolları ve kentsel lojistik ağlarıyla dönemin sosyoekonomik canlılığını eksiksiz yansıtır. Danişmentliler döneminden itibaren kentin kalbini oluşturan tarihi arastalar, bedestenler ve ticaret hanları, kenti çevreleyen surların koruyucu gölgesinde güvenli bir ekosistem oluşturur. Dönemin ticaret yollarının kavşak noktasında yer alan yerleşim sadece yerel üretimin takas edildiği bir pazar yeri olmaktan çıkar, aynı zamanda uzak coğrafyalardan gelen kervanların konakladığı, mal indirdiği ve kültürel etkileşimde bulunduğu anıtsal kervansaraylara da ev sahipliği yapar. Kent dokusuna eklemlenen tarihi hamamlar ve kamu binaları, ticari faaliyetlerin yanı sıra sosyal hayatın, temizlik kültürünün ve toplumsal kaynaşmanın da en önemli mekanları olarak öne çıkar. Bu bütüncül yapı, erken dönem Türk şehirciliğinin insan odaklı gelişim modelini açıkça kanıtlar. Niksar, taşıdığı bu özelliklerle 2018 yılında UNESCO Dünya Mirası geçici listesine kaydedilerek uluslararası saygınlığını daha da arttırmıştır. Yeni bölümümüzde tekrar buluşmak üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Medeniyetler Geçidi.

Burası Kısa Dalga, 41 metre, 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2 Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin

Sesi Radyosu. Kısa Dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Orta Asya'daki dinleyicilerimizle yarın 3'te tekrar birlikte olacağız.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Dünyadaki gelişmeleri ve güncel olayları Türkiye penceresinden Yusuf Alabarda ile değerlendiriyoruz. Ülkemizde ve dünyadaki gelişmeler, siyasette ve sosyal hayatta yaşananlar, tarih, kültür ve uluslararası politikadaki önemli olaylar. Siyaset, güvenlik, uluslararası gündem, yerel gündem. Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'den bakışla inceliyor ve değerlendiriyoruz. Türkiye'den Bakış, her Perşembe Türkiye saatiyle 15.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sermaye piyasalarındaki gelişmelerle ilgili her türlü adımı attıklarını söyledi. İster belediyelerde, ister sermaye piyasalarında olsun, milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yolsuzluk ve usulsüzlük gibi suçları işleyenlerin kimliğine bakılmaksızın üzerine gidilmesi gerektiğini söyledi. Fon piyasasının güven ve istikrar açısından önemine dikkat çeken Bahçeli, yatırımcının güven duyacağı bir finansal sistem için tedbir alınması gerektiğini belirtti. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturma kapsamında hakimliğe sevk edilen 20 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklanan zanlı sayısı 85'e yükseldi. Ayakları yere basmayan festival Teknofest Şanlıurfa'da tüm coşkusuyla devam ediyor. Teknofest Güneydoğu'nun iletişim paydaşı TRT standları yoğun ilgi görüyor. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı Teknofest'teki standları ziyaret etti. Mehmet Fetihler Sultanı oyuncularıyla bir araya geldi. Alanda TRT tarafından her yaştan ziyaretçiye yönelik birçok etkinlik de düzenlendi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest Güneydoğu'ya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımında Teknofest alanından görüntülerin bulunduğu videoya da yer veren Duran, kendi teknolojisini geliştiren Türkiye, gençlerinin hayalleriyle geleceğe yürüyor dedi. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının ardından bir naaşa daha ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. 9 kayıp yolcuysa aranıyor. İstanbul'u koşuyorum Avrupa etabı nedeniyle bugün Fatih ilçesinde bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Yapılan açıklamaya göre saat 6'dan program bitimine kadar kullanılamayacak yollar şöyle. Kennedy Caddesi'nin Samatya Varyant'la Sirkeci Meydan arasında kalan bölümü, Langa Bostanları Sokak Namık Kemal Caddesi, Avrasya Tüneli Avrupa Yakası çıkışları Aksaray ayrımları, Avrasya Tüneli Anadolu Yakası istikameti acil son çıkışı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını nedeniyle 15 Mayıs'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 4018'e yükseldi. Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü ilk kez 1976'da Sudan ve Kongo'da eş zamanlı ortaya çıktı. Virüs Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayıldı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yılları arasında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası hayatını kaybetmişti. Yapılan son değerlendirmeye göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu. Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz'in doğu kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçici tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.
2: Programımıza hoş geldiniz sevgili dinleyenlerimiz.
3: Şimdi müzik zamanı.

Kelimesi kısa tutuluyor çıktığım sokakların. Bir umutken sabahki oyuncağım. İlk defa beşini dolayıp bir yere, son defa babama acil çıkış yollarıyım.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Müzik Mevsimi programını dinlediniz.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinliyorsunuz.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün edebiyat tarihinin en büyük yazarlarından Charles Dickens'ın ölümsüz eserinden sinemaya uyarlanan Büyük Umutlar adlı filmden söz edeceğiz. Sinema tarihinde David Lean'den Alfonso Cuarón'a kadar pek çok usta yönetmen tarafından beyaz perdeye taşınan bu hikaye, sınıf farklarının, karşılıksız aşkın ve hayal kırıklıklarının zamansız anlatısıdır. Hikayemiz, yoksul bir yetim olan Pip'in gizemli bir hayırseverin yardımıyla Londra'nın yüksek sosyetesine adım atmasıyla başlar. Pip için bu yeni hayat hem hayallerine kavuşma şansı hem de geçmişinden kopma zorunluluğudur. Film, Pip'in çocukluk aşkı Estella'ya olan tutkulu bağlılığını ve intikam hırsıyla yanıp tutuşan Bayan Havisham'ın o tozlu ve terk edilmiş malikanesinde karanlık atmosferini odağına alır. Pip, centilmen olma yolunda ilerlerken, gerçek zenginliğin kılık kıyafette veya parada değil, vicdan ve sadakatte saklı olduğunu acı tecrübelerle öğrenir. Gerek klasik, siyah-beyaz yapımlarda, gerekse modern uyarlamalarda bu eser izleyiciye toplumsal statünün insan ruhunu nasıl dönüştürebileceğini ustalıkla yansıtır. Büyük Umutlar her sahnesinde bize umudun bazen en beklenmedik yerlerden yeşerdiğini ve bazen de geçmişin gölgelerinden kaçmanın imkansızlığını hatırlatır. Finaldeki o buruk yüzleşme, gerçek olgunluğun kendi köklerini kabullenmekle başladığını gösteren en güçlü sinema anlarından biridir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Yıldızları programını dinlediniz.
1: Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, biraz sonra yayınımızı kısa dalga üzerinden de dinleyebilirsiniz.
2: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Burası kısa dalga 31 metre 9770 kHz üzerinden Avrupa'ya, 49 metre 6040 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'e, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sağlık, mutluluk dileklerimizle yayınımıza başlıyoruz.

0: saat 7.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Erdoğan sermaye piyasalarındaki gelişmelerle ilgili her türlü adımı attıklarını söyledi. Türkiye'nin iktisadi güvenliğine sabotaj düzenleyenlerin heveslerinin kursaklarında kalacağını vurguladı. Erdoğan Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu. İster belediyelerde ister sermaye piyasalarında olsun milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yolsuzluk ve usulsüzlük gibi suçları işleyenlerin kimliğine bakılmaksızın üzerine gidilmesi gerektiğini söyledi. Fon piyasasının güven ve istikrar açısından önemine dikkat çeken Bahçeli, yatırımcının güven duyacağı bir finansal sistem için tedbir alınması gerektiğini söyledi. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında hakimliğe sevk edilen 20 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklanan zanlı sayısı 85'e yükseldi. Türk futbolunu sarsan hakemler dosyası soruşturmasında karar çıktı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. Mahkeme Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk, eski Merkez Hakem Kurulu üyesi Yunus Yıldırım, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemciler Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar'la Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif'in tutuklanmasına karar verdi. Merkez Hakem Kurulu Üst Yönetim Kadrosu'ndansa peş peşe istifa haberi geldi. Başkan Gündoğdu ve kurul üyesi Sebahattin Şahin istifa etti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki Süper Lig hakeminin emniyetteki işlemleri de devam ediyor. Hakem Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel yasa dışı bahis oynadıkları gerekçesiyle ifade veriyor. Kısa adı MASAK olan Mali Suçları Araştırma Kurulu raporunda Yasin Kol'un futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahisle nitelikli dolandırıcılık suçlarından kaydı olan şüphelilerle bağlantısı tespit edildi. Teknofest Şanlıurfa'da devam ediyor. Teknofest Güneydoğu'nun iletişim paydaşı TRT standları yoğun ilgi görüyor. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı Teknofest'te standları ziyaret etti. Mehmet Fetihler Sultanı oyuncularıyla bir araya geldi. Alanda TRT tarafından her yaştan ziyaretçiye yönelik çok sayıda etkinlik düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest Güneydoğu'ya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımında Teknofest alanından görüntülerin bulunduğu videoya da yer veren Duran, kendi teknolojisini geliştiren Türkiye, gençlerinin hayalleriyle geleceğe yürüyor, dedi. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının ardından bir naaşa daha ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. 9 kayıp yolcuysa aranıyor. İstanbul'u koşuyorum Avrupa etabı nedeniyle bugün Fatih ilçesinde bazı yollar araç trafiğine kapatılacak. Yapılan açıklamaya göre saat 6'dan program bitimine kadar kullanılamayacak yollar şöyle. Kennedy Caddesi'nin Samatya Varyant'la Sirkeci Meydan arasında kalan bölümü, Langa Bostanları Sokak, Namık Kemal Caddesi, Avrasya Tüneli Avrupa Yakası çıkışları Aksaray ayırımları, Avrasya Tüneli Anadolu Yakası istikameti acil son çıkışı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını nedeniyle 15 Mayıs'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 4018'e yükseldi. Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü ilk kez 1976'da Sudan ve Kongo'da eş zamanlı ortaya çıktı. Virüs Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayıldı. Yine Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yılları arasında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası hayatını kaybetmişti. Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz'in doğu kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği de tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Açık denizde misiniz? Yoksa dağların zirvesinde mi? Issız yollarda uykusuz musunuz? Kalabalıklar arasında yalnız mı yoksa? Yuvanızın sıcaklığında mısınız? İş yerinizde üretimde mi? Neredeyseniz biz de oradayız. Sesimizle, sözümüzle, nefesimizle Türkiye'nin sesinde. Her zaman hep sizinle.

0: Her günümüz güzel geçmese de, bazen acı olayların dev gölgeleri üzerimizi örtse de, güzel günler için umudumuz hiç tükenmesin diye, acılara dayandıkça ve direndikçe, güzellikleri besleyip büyüttükçe var olacağımıza inancımız hep sürsün diye, güzel bir günle sesleniyoruz size.
1: Güzel bir gün diyerek kötü günleri görmezden gelmek değil amacımız. O kötü günleri unutturacak kadar güzel günlerin gelmesi dileğiyle, önce ruhumuzun, sonra çevremizin ve toplumun iyiliği için yeni kapılar açmaya çalışıyoruz.
0: Gelecekte bütün günler güzel olsun diye, güzel bir gün her çarşamba Türkiye saatiyle 12.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: Kas hafızası.
1: Kas hafızasında bugün futbolun Birleşmiş Milletleri olarak kabul edilen uluslararası

0: standarda kavuşturmayı hedeflemişlerdi. Fakat FIFA'yı asıl küresel güç haline getiren isim şüphe yok ki Jules Rimet oldu. Onun vizyonu futbolun sadece bir oyun değil, bütün insanlığı birleştiren bir tutku olmasını görmesiydi. 33 yıl süren başkanlığı döneminde en büyük hayali olan Dünya Kupası projesini 1930 yılında Uruguay'da tüm zorluklara rağmen hayata geçirdi. O kupa futbolun ekonomi ve diplomasiyle nasıl harmanlanabileceğinin ilk büyük deneyiydi. İkinci Dünya Savaşı sonrasında FIFA, Soğuk Savaş'ın gölgesinde bile ülkelerin prestij savaşlarını yürüttüğü bir platform olmaya devam etti. 1950'lerden itibaren televizyonun da yaygınlaşmasıyla FIFA, stadyumlara sığmayan bu heyecanı evlere kadar taşıdı. Özellikle 1974'te başkanlığa gelen Joao Havelange döneminde futbol devasa sponsorluk anlaşmaları ve yayın haklarıyla küresel ticaret hacmine ulaştı. Bugün 211 üye ülke federasyonuyla Birleşmiş Milletler'den daha geniş bir temsil gücüne sahip olan FIFA, kadın futbolunun gelişiminden teknolojik devrim VAR sistemine kadar oyunun her zerresine yön verecek güçte. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

0: Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz Selvi Karakoç. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan sermaye piyasalarındaki gelişmelerle ilgili her türlü adımı attıklarını söyledi. Türkiye'nin ihracatı 26 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin Eylül ayı rekorunu kırdı. Teknofest Şanlıurfa'da devam ediyor. Turistik Kara Elmas Ekspresi seferlerine başladı. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının ardından bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce kişi silahlanmaya, savaşa ve zorunlu askerliğe karşı yürüdü. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4018'e yükseldi. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sermaye piyasalarındaki gelişmelerle ilgili her türlü adımı attıklarını söyledi. İster belediyelerde, ister sermaye piyasalarında olsun, milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak dedi. Erdoğan, Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu.
2: Burada birinci önceliğimiz, Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz, her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Her türlü adımı atıyoruz. Fon koordinasyon kurulumuz aynı şekilde süreci yönetiyor. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz. Türk sermaye piyasaları yoluna çok daha güçlenerek devam edecektir. Kendi pisliklerini örtmek adına Türkiye'nin

0: iktisadi güvenliğini sabotaj düzenleyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır. Milletimiz bize güvensin, bize inansın. İster belediyelerde, ister sermaye piyasalarında olsun. Milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Haksızlığa, hukuksuzluğa, tamahkarlığa asla göz yummayacağız. Gereken neyse yapıyoruz, yapacağız.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yolsuzluk ve kamu malının istismarı gibi suçları işleyenlerin kimliğine bakılmaksızın üstüne gidilmesi gerektiğini belirtti. Yolsuzlukla mücadele milli bir vazifedir, dedi. Devlet Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada devam eden fon soruşturmasını değerlendirdi. Yatırımcının güven duyacağı bir finansal sistemi tesis edecek hukuki, idari ve yapısal tedbirler alınmalıdır, dedi. Bahçeli, belediyelere yapılan yolsuzluk soruşturmalarını da hatırlattı. Muhalefeti belediyelerindeki hukuksuzlukları başka gündemlerle örtmeye çalışarak toplumu inandıramayacakları konusunda uyardı. Türkiye'nin birçok alanda ilerleme kaydettiği dönemde yaşananları güven iklimini sabote etmeye yönelik girişimler olarak değerlendirdi. İstanbul'da yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlıların tamamı tutuklandı soruşturmada. Tutuklu sayısı 85 oldu. Soruşturma bazı hisselerde fonlar üzerinden olağan dışı işlemler gerçekleştirildiğine yönelik ihbarlar sonrası başlatıldı. Başsavcılıkça MASAK'a gönderilen müzekkerede 2024'ten bugüne bazı şirket ve yöneticilerin mali verileri talep edildi. Özellikle yurt dışına fon aktarımı, yüksek tutarlı nakit işlemler ve olağan dışı finansal hareketlere yönelik işlem bazlı kontroller uygulandı. 21 Eylül itibarıyla 2,5 milyar liraya yakın tutarda işlem teşebbüsü durduruldu. Başsavcılığın MASAK'la gerçekleştirdiği çalışma kapsamında fonla bağlantılı hesap ve hesap sahiplerine yönelik 3 işlemde dondurulan ve el konulan tutar yaklaşık 750 milyon liraya ulaştı. Muhammed Yarız'ın yakın tarihte düşük bedelle bir başkasına devrettiği piyasa bedeli 220 milyon lira olan lüks araçlara da el konuldu. Yapılan mali incelemelerde kamuoyunda Balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt adına 1 Temmuz'da 16 Eylül 2026 arasında 3 milyar 92 milyon liranın üzerinde fon çıkışı tespit edildi. Paranın kaynağı, aktarıldığı hesaplar ve nihai yararlanıcıları araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'nın Soma ilçesindeki maden kazasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ihmali veya suçu olan kim varsa hesabını mutlaka verecek, biz de bunun takipçisi olacağız, dedi.
0: Manisa, Soma'da meydana gelen, Göçük'te hayatını kaybeden 5 madenci kardeşimize Yüce Allah'tan gani gani rahmet niyaz ediyorum. Madencilerimizin acılı ailelerine, çalışma arkadaşlarına sabır, yaralı olarak kurtarılan ve tedavileri devam eden iki madencimize acil şifalar diliyorum. Göçük'te ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız idari soruşturma, Soma Cumhuriyet Başsavcılığımız ise adli tahkikat başlatmıştır. Aralarında madeni işleten şirketin yetkililerinin de olduğu 9 kişi gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü bir şekilde devam etmektedir. İhmali veya suçu olan kim varsa hesabını mutlaka verecektir. Biz de bunun takipçisi olacağız.
1: Manisa'nın Soma ilçesinde 5 işçinin hayatını kaybettiği Göçük'le ilgili soruşturma çok yönlü olarak yürütülüyor. Madendeki faaliyeti ara veriyor.

0: edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan uzmanlar göçüğün meydana geldiği madende incelemede bulundu. Soruşturma kapsamında işletme yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Hayatını kaybeden madenciler memleketlerinde toprağa verildi. Türkiye'nin ihracatı 26 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin Eylül ayı rekorunu kırdı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yıllıklandırılmış ihracatın 284 milyar dolarla OVP hedefinin üzerine çıktığını açıkladı.
1: Birincisi, en yüksek Eylül ayı rekoru, ihracat rekoru kırılmıştır. Hayırlı uğurlu olsun. %15,4'lük artış sağlanmıştır Eylül ayında geçen yılın Eylül'üne mukayese ile ve tam 26 milyar dolar ihracatı başardık. 26 milyar dolarlık Eylül mal ihracatı Cumhuriyet tarihimizin 103 yılın en yüksek ikinci aylık rakamıdır. 9 aylık Ocak-Eylül dönemi ihracatı da bir rekordur. O da %5,2 artışla 211 milyar dolara ulaşmıştır. 2026 yılı OVP, orta vadeli program ihracat hedefimiz 282 milyar dolardı. 12 aylık yıllıklandırılmış toplam mal ihracat rakamımız da 283,7 milyar dolara yükselmiştir. Bu da toplam mal ihracatı yıllık rekorudur.
0: Ekonomi yönetimi Eylül ayındaki ihracat rekoruna ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, zorlu küresel koşullara rağmen ihracatta rekor kırıldığına dikkat çekti. İhracatın ekonominin dış şoklara karşı dayanıklılığını artırdığını belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise dış ticaret açığındaki artışın savaşın başında öngörülenden daha sınırlı kaldığını kaydetti. Cari açığın milli geliri oranının %2,6 ile yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının 117,6 milyar dolarla rekor kırdığını belirtti. Türkiye ekonomisinin rotasında kararlılıkla ilerlediğini ifade etti. Futbolunu sarsan hakemler dosyası soruşturmasında karar çıktı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. Mahkeme, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk, eski Merkez Hakem Kurulu üyesi Yunus Yıldırım, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Ali Can Sağlar'la, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif'in tutuklanmasına karar verdi. Merkez Hakem Kurulu Üst Yönetim Kadrosu'ndansa peş peşe istifa haberi geldi. Başkan Gündoğdu ve kurul üyesi Sebahattin Şahin istifa etti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki Süper Lig hakeminin emniyetteki işlemleri de devam ediyor. Hakem Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel, yasa dışı bahis oynadıkları gerekçesiyle ifade veriyor. Kısa adı MASAK olan Mali Suçları Araştırma Kurulu raporunda Yasin Kol'un futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahisle nitelikli dolandırıcılık suçlarından kayda olan şüphelilerle bağlantısı tespit edildi. Teknofest Şanlıurfa'da devam ediyor. TRT'nin iletişim paydaşı olduğu festival 7'den 77'ye her yaştan ziyaretçinin akınına uğruyor. Havacılık ve teknoloji meraklıları yerli ve milli ürünleri yakından inceleme fırsatı yakalıyor. Batı Karadeniz'in doğal, kültürel ve tarihi değerlerini demiryoluyla keşfetme imkanı sunan turistik Kara Elmas Ekspresi seferlerine başladı. Ankara-Zonguldak hattındaki tren Ekim ve Kasım aylarında toplam 8 sefer yapacak. Gidiş hattında yolcular Yenice'de, dönüş güzergahındaysa Çankırı ve Kalecik duraklarında inerek gezebilecek. İstanbul Sultanahmet Meydanı anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Yetim Vakfı, Gazze'de yaşanan soykırımın 3. yılında 81 il ve Gazze ile Suriye'de eş zamanlı olarak Filistinli çocuklar için çiz programı düzenledi.

Menekeliler Filistinli akranlarının sesi olmak için boya kalemlerine sarıldığı kağıtlara barış dolu dünya resimleri çizdi. Resimlerde savaşsız bir gökyüzü, özgürlük ve yeniden açılan okullar yer aldı. Gazze'de yaklaşık 1 milyon çocuğun temel ihtiyaç malzemesine ve psikolojik desteğe ihtiyacı var. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının ardından bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Yetkililer kimlik tespit çalışmalarının başlatıldığını açıkladı. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. Kayıp 9 yolcuyu arama çalışmaları ise sürüyor. Kazaya ilişkin soruşturma kapsamında gemi kaptanı ve şirket yetkilisinin de aralarında bulunduğu 9 zanlının tutukluluk hali sürüyor. Kaza sırasında gemideki su geçirmez bölümlerin kapılarının açık olduğu, kapalı olsaydı geminin bu kadar su almayacağı öne sürüldü. Dava kapsamında araştırılan bir diğer iddia ise geminin tersanede değil limanda usulsüz şekilde onarıldığı yönünde. Geminin batmasının kesin nedeni bilirkişi raporuyla netlik kazanacak. Gazze'de ateşkes yine saldırıyla gölgelendi. Soykırımcı İsrail unsurları Gazze kentinde bir binaya saldırı düzenledi. Aralarında bir kız çocuğunun da bulunduğu 6 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırının ardından binada ve çevresinde büyük bir yıkım meydana geldi. İsrailli işgalciler de Batı Şeria'da Filistinli çiftçilere saldırdı. Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce kişi silahlanmaya, savaşa ve zorunlu askerliğe karşı yürüdü. Göstericiler, gençler savaşa karşı ve savaşı değil barışı kazanalım yazılı pankartlar taşıdı. Sosyal güvenlik, sağlık, iklim ve çevre için daha fazla kaynak ayrılması çağrısı yaptı. Filistin destekçileri de yürüyüşteydi. Gazze'deki soykırımı durdurun yazılı pankartlar taşıyan grup, soykırımcı İsrail aleyhine sloganlar attı, 2 kişi gözaltına alındı. Berlin polisi gösteriye 5800 kişinin katıldığını açıkladı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını nedeniyle 15 Mayıs'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 4018'e yükseldi. Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü ilk kez 1976'da Sudan ve Kongo'da eş zamanlı ortaya çıktı. Virüs Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayıldı. Yine Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yılları arasında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası hayatını kaybetmişti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan sermaye piyasalarındaki gelişmelerle ilgili her türlü adımı attıklarını söyledi. Türkiye'nin ihracatı 26 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin Eylül ayı rekorunu kırdı. Teknofest Şanlıurfa'da devam ediyor. Turistik Kara Elmas Ekspresi seferlerine başladı. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının ardından bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce kişi silahlanmaya, savaşa ve zorunlu askerliğe karşı yürüdü. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4018'e yükseldi. A Milli Futbol takımında kart cezası bulunan Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz kamptan ayrıldı. İki futbolcu da UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta Belçika ile oynanan maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü. Milli takım gruptaki 4. maçında yarın İtalya'ya konuk olacak. 21.45'te oynanacak İtalya-Türkiye karşılaşmasını Polonyalı Simon Marciniak yönetecek. Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul toplandı. Toplantıda yönetim kurulu idari ve mali açıdan oy çokluğuyla ibra edildi. Siyah beyazlıların toplam borcu ise 27 milyar 521 milyon lira olarak açıklandı. Galatasaray kuruluşunun 121. yılını kutluyor. Etkinlikler kapsamında Sarı Kırmızılı Kulübün kurucusu Ali Samiyen kabri başında anıldı. Başkan Dursun Özbek ve heyet üyeleri daha sonra Taksim'deki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Fenerbahçe hazırlık maçında Azerbaycan ekibi Turan Tovuz'u 2-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin golleri Kante ve Hakan Balta'dan geldi. 59. TSYD Ankara Kupası'nı Gençler Birliği'ni 1-0 mağlup eden Keçtaş Ankara Keçiören Gücü kazandı. Formula 1'de Bahreyn Grand Prix'sinin sıralama turları yapıldı. Yarışa Hollandalı pilot Max Verstappen ilk sıradan başlayacak. Yarış bugün saat 10'da başlıyor. Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle Ege ve İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği de tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı da şöyle: Ankara ve Trabzon 19, İstanbul ve Hakkari 21, İzmir 26, Edirne 24, Bursa 22, Aydın 29, Antalya 26, Konya ve Ordu 18, Sivas ve Düzce 20, Artvin 17, Bitlis 16, Ardahan 14, Gaziantep 24, Şanlıurfa 27 ve Mardin 23 derece. Yol durumu. Aydın-Denizli Otoyolu'nun 6 ile 7. kilometreleri arasında Denizli istikametinde gerçekleştirilecek üst yapı çalışmaları nedeniyle sağ ve orta şerit araç trafiğine kapatıldığı için trafik akışı sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Karabük-Araç yolunun 2 ile 4. kilometreleri arasındaki sanayi kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Karabük istikameti trafiğe kapatılmış olup ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü olarak sürdürülüyor. Yıldızeli-Sivas yolunun ilk 5 kilometresinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Yıldızeli-Sivas istikameti trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer banttan iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinledi.

0: güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Ülkemizde 70 bin adet servis aracı her gün 2 milyon öğrenciyi okula taşımakta. Bugün genç dinleyicilerimiz için servis aracı güvenliğinden bahsetmek istiyorum. Servise binmeden önce aracın tamamen durmasını bekleyin. Araca binerken bir eliniz tutmaçta olsun. Koltuğunuza geldiğiniz zaman sırt çantanızı çıkartın ve bunları ayak altına veya önüne yerleştirin. Sırt çantaları özellikle servis aracınıza arkadan çarpma durumunda boyuna zarar verebilir. Koridorun boş olduğundan emin olun. Tüm servis araçlarında emniyet kemeri bulunması gerekmektedir. Yolcuların da kanunen emniyet kemeri takması zorunludur. Dolayısıyla araç hareket etmeden önce emniyet kemerinizi takın. Aracın içinde yüksek sesle konuşmayın ve herhangi bir şeyi fırlatmayın. Servis aracı hareket halindeyken sürücünün dikkatini dağıtmayın. Servis aracının içinde yangın söndürme tüpü ve camları kırmak için çekiçler bulunmaktadır. Bu aletleri yerlerinden çıkartmayın. Genellikle servis araçlarının tavanlarında acil çıkış kapıları vardır. Araç yan yatar ise en güvenli çıkış noktası burasıdır. Araç park halindeyken sürücüye bu kapağın yerini ve nasıl açıldığını mutlaka sorun. Araç tamamen durmadan emniyet kemerinizi çözmeyin ve servis aracından inerken tüm eşyalarınızı almayı unutmayın. Son olarak servis aracından dışarı adım atmadan önce sağ tarafınızı gelen araçlar için kontrol edin. Güvenli yolculuklar.
0: Güvenli yolculuk.

0: Ben hafta sonu.
1: Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Gündem hafta sonu programıyla karşınızdayız. TRT Ankara Radyosu'ndan, TRT Radyo 1 stüdyolarından sizlere sesleniyoruz. 4 Ekim Pazar günündeyiz. Programı sizler için Melek Baysal hazırladı. Teknik yönetmenimiz Arif Keleş sesimizi ulaştırıyor. Mikrofonda da ben Büşra Tayirdam yer alıyorum. Saat 9'a kadar birlikte olacağız. 8'den itibaren konuklarımızla bir araya geliyoruz. Söyleşimize başlıyoruz. Dünya gündemiyle ilerliyoruz ilk olarak. Akabinde dünya bu hafta ne konuştu sorusuna cevap arıyoruz. Bununla ilgili derlemelerini alacağız editör konuğumuzun. Günlük hayatta yapay zeka kullanımlarıyla ilgili bu sahada hangi yeni inovatif gelişmeler var? Yine uzman konuğumuz bizlere bu soruyu detaylandırıyor. Son bölümde de pazarın ruhuna yakışacak şekilde kültür sanat haberlerini veriyor olacağız. Ama tüm bu içeriklere geçmeden önce bir gazete haberlerinin 1. sayfasına bakalım, sizlere aktaralım.

İlk gazetemiz Hürriyet. 5 gün kala toz duman manşetini görüyoruz. Hakem operasyonunda MHK Başkanı Gündoğdu dahil 5 kişi tutuklandı. Milli maç arasındaki ligler 5 gün sonra yeniden başlayacak. Ancak bu maçlar için ne hakemleri kimin atayacağı belli ne de Futbol Federasyonu'nun geleceği. TFF 4 günlük suskunluğunu bozup 6 Ekim'de başlayacak Türkiye Kupası 2. tur maçlarının hakemlerini mevcut MHK'dan kalan 5 üyenin atayacağını açıkladı. Ancak 9 Ekim'de Galatasaray-Kasımpaşa maçıyla başlayacak Süper Lig'deki atamalar belirsiz. Bununla ilgili bilgilendirme yapılmaması soru işaretlerini artırıyor. En çok merak edilen soru liglerin ertelenip ertelenmeyeceği. Kim yaptıysa hesabını verir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılışında yaptığı konuşmada fon krizine de değindi. Bu konuda iki önceliklerinin olduğunu söyledi. Birinci öncelik Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse hesabını adalete versin. Kurumlarımızla her türlü adımı atıyoruz. Fon Koordinasyon Kurulumuz süreci yönetiyor. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz. İhracatta hedef 3 ay erken geldi. Eylül ayı ihracatı 26 milyar dolar oldu. Bugüne kadarki en yüksek Eylül ihracatı gerçekleşti. Son bir yıllık ihracat 283.7 milyar dolara ulaştı. Ticaret Bakanı Bolat, OVP hedefimiz 282 milyar dolardı. Eylül'de 283.7 milyar dolara yükseldi. OVP hedefimizin yılın bitmesine 3 ay varken aştık dedi. Doğu Karadeniz'de, Doğu Akdeniz'de kablo gerilimi. Yunanistan, Türkiye'nin kararlı tutumu nedeniyle 2 yıldır ilerleme sağlayamadığı Doğu Akdeniz'deki denizaltı kablo projesinde şimdi de ABD'yi yanına çekmeye çalışıyor. Bir başka gazetemize bakalım hemen. Türkiye gazetesindeyiz. Erdoğan, milletimiz bize güvensin, yanlarına kar kalmayacak. Cumhurbaşkanı fon vurgunu için her kim haksız kazanç elde ettiyse hesabını verecek dedi. Geleceğimiz emin ellerde. Teknofest'te gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı onlara duyduğu güveni dile getirdi. Bu millet, bu ümmet asırlardır sizi bekliyor, Türkiye'nin istikbalini siz omuzlayacaksınız dedi. Terörsüz Türkiye destek %80'i buldu. AK Parti'nin saha raporuna göre vatandaşın terörsüz Türkiye'yi desteği %80'i aştı. En çok emekli maaşları, hayat pahalılığı ve süresiz nafakadan şikayet edildi. Öcalan'a villa iddiası da tepki çekti denilmiş. 39 yıl sonra fail bulundu. Adli inceleme ve teknoloji sayesinde karanlıkta kalan cinayetleri peş peşe aydınlatan Adalet Bakanı Akın Gürlek ve yenisi 3, en eskisi 39 yıllık 8 dosyanın daha çözüldüğü açıklandı. Böylece 58 dosyada 65 cinayetin faili ortaya çıkarıldı. Sahte silahla çaldı, altınlar sahte çıktı. İstanbul'da Necmettin T. bahiste kaybettiği takıları yerine koymak için sahte silahla kuyumcu soydu. Çaldığı 20 bilezik imitasyon çıktı. Acemi hırsız cezaevini boyladı. Operasyonlar da durduramadı. CHP'li belediyeler yolsuzlukta hız kesmiyor. 6 ay önce tutuklanıp görevden uzaklaştırılan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in yerine seçilen Başkan Vekil Murat Güneş de gözaltına alındı. Belediyeye iş yapan firmalardan rüşvet aldığı belirlenen Güneş'in de yardımcıları da gözaltında. Sandıktan kaçmak için savaş çıkaracak.

ay sonundaki seçimlerde iktidarı kaybedeceğini anlayan ve yargılanma korkusu yaşayan Gazze kasabı gizli planını devreye soktu. Eski Başbakan Ehud Barak, Netanyahu seçimleri ertelemek için yeni bir savaşın altyapısını hazırlıyor, uçak kaçırma iddiası da bu planın bir ayağıydı dedi. Hemen sıradaki gazetemize bakalım. Yeni Şafak gazetesindeyiz. Dünya vurgunculara acımıyor, Çin'de müebbet, ABD'de 25 yıl hapis. Fon soruşturması piyasa manipülasyonunda cezaların caydırıcılığını gündeme getirdi. Türkiye'de piyasa bozucular çoğunlukla para cezasıyla kurtuluyor. Hapis cezaları da 3 yılın altında. Dünyada ise yaptırımlar çok ağır. Amerika Birleşik Devletleri'nde 25 yıla, Çin'de müebbete varan hapis cezaları uygulanıyor. Fransa ile savunmada işbirliği. Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Fransa arasındaki işbirliğini geliştirmek ve stratejik diyaloğu güçlendirmek amacıyla savunma işbirliği yol haritası imzalandığını açıkladı. Türkiye-Fransa savunma ilişkilerine ivme kazandıracak anlaşmayla iki ülke arasında stratejik diyalog derinleştirilecek, karşılıklı faydaya dayalı işbirliği geliştirilecek. Bir ayda 2000 saldırı. Siyonaziler Batı Şeria'da Eylül ayında Filistinlilere ve mülklerine yönelik 2051 saldırı düzenledi. 254 Filistinli yapı yıkıldı. Yaklaşık 14.600 ağaç zarar gördü. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de Batı Şeria'nın tamamının İsrail'e ait olduğunu savunarak Oslo anlaşmaları kapsamındaki bölümlendirmeyi reddetti. Bu toprakların hepsi bizimdir dedi. Bir diğer gazetemize de bakalım hemen. Akşam gazetesindeyiz. Kirada 5 yıl şartı bitiyor. Yargıtay kira tespit davası için 5 yıl kriterini değiştirdi. 3. Hukuk Dairesi kira sözleşmesi yeni olsa bile emsalden düşük kira bedeli için 5 yıldan önce kira tespit davası açılabileceğini hükmetti. Sayfa 15'te detaylara yer veriliyor. Türk Hoca'da 3 alternatif. Montella'nın ayrılması halinde milli takımın başına geçmesi muhtemel isimler Şenol Güneş, Abdullah Avcı ve Aykut Kocaman. Antalya uzaya doyacak. Antalya'da yarın başlayacak 77. Uluslararası Uzay Kongresi bilim insanlarını ve akademisyenleri buluşturacak. CSO'da 200. yıl gururu. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 200. yılını Ankara'da kapalı gişe konserle açtı. CSO adı Ankara önünde uzun kuyruklar oluştu. Mekke'ye 6 aday. Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imzaladığı Mekke İttifakı'na yeni ülkelerin katılmak istediğini söyledi. 6 tane ülkenin olduğu bilgisi var ama Pakistan Dışişleri Bakanı Dar bu ülkelerin hangileri olduğunu paylaşmadı. Taraflar arasında da olağanüstü toplantı önümüzdeki hafta olarak belirtilmiş. Sevgili dinleyicilerimiz, bugünün gazetelerine şöyle kısaca bir baktık. Şimdi bir müzik arasıyla da birlikteliğimize devam edeceğiz.

0: Gündem hafta sonu devam ediyor.
1: Yeniden hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Gündem hafta sonunda birlikteliğimize, konuklarımızla söyleşimize başlayarak devam ediyoruz. İlk olarak dünya gündemi diyeceğiz ve değerli konuğumuzu hemen takdim etmek isterim. Ardahan Üniversitesi'nden Doktor Niyazi İpek bizlerle beraber. Sayın hocam günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydınlar, günaydınlar, iyi yayınlar.
1: Hocam şimdi bu haftanın dünya gündemindeki gelişmelerini takip edeceğiz ama birbirinden tabii önemli haberler olsa dahi bu hafta içerisinde Almanya'dan bir misafir vardı. Kuzey Rhein-Westfalia'nın eyaletindeki başbakan Türkiye'ye geldi. Üst düzey bir karşılamada bulunuldu kendisine dair de. Tabii Türkiye'yi resmi olarak ziyaret eden de ilk isim olduğu için belki de kamuoyunda da ayrıca bir gündem oluştu ama aynı zamanda tabii Mersin yerine de aday gösterilen güçlü adaylardan birisi olması da bu gördüğüm kadarıyla Almanya'daki basında da dikkat çekmiş. Neden Türkiye'de, neden Erdoğan'la görüşüyor diye. Ama baktığımızda aslında Türkiye ile Batı Almanya'nın arasında imzalanan iş gücü anlaşmasının 65. yılını da geri bırakıyoruz. Almanya ile de bir gümrük birliği konusunda yenilenmesini istediğimiz anlaşmalar var. Tabii vize serbestesi ile ilgili konular söz konusu. Kendisi de bu alanlarda olumlu mesajlar verdi. Siz bu ziyareti nasıl gördünüz? Olumlu mesajlarla ilgili yaklaşımını nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Şimdi uluslararası ilişkiler açısından aslında çok öğretici bir ziyaret bu. Şimdi bizim açımızdan olduğu kadar Almanya açısından da esasında çok olağan bir süreç işlemedi. Şöyle, devletler uluslararası düzeyde nasıl temsil edileceklerini belirtirler anayasalarında ve bunu genelde devleti temsil eden cumhurbaşkanı olur veya başbakan olur. Bu devlet yapılarını teşkilatına göre değişir. Şimdi Ren bölgesinin başbakanının Türkiye ziyareti neden sıra dışı dedik? Sembolik değeri çok yüksek. Çünkü bu olağan bir şey değil. Normalde biz kimi bekleriz? Mert gelir değil mi?
1: Evet.
2: Çok nadir olarak işte cumhurbaşkanı düzeyinde ziyaret gelir. Dolayısıyla burada kritik bir durum söz konusu. Ben bunu şöyle değerlendiriyorum. Esasında bir taraftan hem ilgimi çekti hem merakımı çekti hem de böyle ulusal gururu okşayan bir de yapısı yönü var uluslararası ilişkiler açısından. Şimdi biz Avrupalı siyasetçilerin Türkiye ziyaretini çok dikkatle izleriz. İşte Türkiye'de nereleri ziyaret ederler? Çünkü bunların sembolik değerleri var. Ankara'ya gelir, Anıtkabir'e gelir mi veya Türkiye'de hangi şehri ziyaret ederler, oralarda hangi söylemlerde bulunurlar diye hep izleriz. Oysa bugün biz şunu izliyoruz. Türkiye'yi bir Almanya eyalet başbakanı ziyaret ediyor. Acaba Türkiye'de oyun kurucu olma noktasındaki heves dedi mi? Ulusal gurur tam burada devreye giriyor. Acaba böyle bir hamle mi söz konusu? Bu yönü şüphesiz var. Ama tek yön bu değil elbette. Siz sorunuza çok güzel özetlediniz. Söz konusu bölgenin Türkiye ile ilişkilerinin yapısal karşılığı var. Çok büyük sayıda, hatta zannediyorum en çok Türk'ün yaşadığı eyalet orası.

0: Türkiye ile Soğuk Savaş döneminden kalma ilişkileri var. Üstelik Wüst'ün de olası bir Almanya yönetimine devralması ihtimali aslında Türkiye açısından şöyle güzel bir denklem. Yani ben bugün de Almanya'yı yöneten kadroyla irtibattayım ve olası bir adayla da ilişkilerimi şimdiden geliştiriyorum. Buna yatırım yapıyorum. Bunu çok doğru değerlendirmek lazım. Ancak şunu unutmayalım, Almanya'dan ciddi bir olumsuz eleştiri aldı bu ziyaret.
1: Hı hı. Diğer taraftan da hocam, burada Almanya'dan Fransa'ya geçmek isteyeceğim. Gündemin biraz daha gerisinde kalıyor gibi gözüküyor aslında ama bir süredir de Fransa'da da karışıklıklar hakim. Bu sefer o karışıklıkların merkezinde öğrenciler var. 21 Eylül'de başladı eylemler. Kreter'deki Saint-Exupéry Lisesi çevresinde öğrenciler, öğretmen, personel eksikliği, kalabalık sınıflar, kötü okul koşulları, üniversiteye geçiş sisteminin oluşturduğu o sınavın baskı gibi sorunları gündeme getiriyor. Bununla ilgili bir yüklenme söz konusu var ama konu ve eylemlerin hareketliliği fazlasıyla büyüdü. Yaralanan öğrenciler dahi var. Öyle ki Adalet Bakanı çevreye verilen zararla ilgili darmanın gözaltına alınanların yaklaşık %90'ı reşit olmadığını söylemekle beraber bu zararın da zararı veren çocukların ebeveynlerinin üzerine kalması gerektiğini söyledi. Bu da ayrı bir tartışma oluşturdu. Diğer taraftan gördüğümüz kadarıyla hocam eylemler tabii hızla yayıldı. Bir sol parti sahiplendi. LFV Partisi. Hükümetle bu parti arasında da bir söylemsel gerginlikler olduğunu görüyoruz. Yani bu konunun siyaset üstü olduğunu belirtiyor, affedersiniz. Şimdi siyaset mi oturdu böylesine bir eylemin içerisine, yoksa öğrencilerin talepleri, sizin nasıl karşıladığınız bir konu? Bir öğretmen olarak, aslında bir akademisyen olarak da bakabiliriz bu anlamda. Öğretmenlerin devamsızlığından da şikayetçiler öğrenciler.
0: Doğru, bizim açımızdan da bir handikap söz konusu. Ancak bu tür eylemlerde ben doğal olarak öğrencilerden yanayım. Hı hı. Mesleğim gereği değil elbette, şüphesiz öyle ama mesleğim gereği değil. Çünkü bu kesim particilik, siyaset, ideoloji vesaire gibi kalıpların henüz içinde yer almadığı için olağan işleyişe dair bir aksaklık olduğunda hemen tepki veren bir SİBOP görevi görüyor. Ya da bir işaret fişeği görevi görüyor. Şimdi demokratik ülkelerde bu talepler dikkate alındığında iyileştirmeler için çok güzel bir fırsat, kaçınılmaz bir fırsat. Aksi örneklerde tersini görüyoruz. Avrupa için esasında Büşra Hanım, düşündüğümüzde öğrenci gösterileri olağanüstü bir şey değil. Hele 68'i hatırlayalım. Eski kuşağın böyle övgüyle söz ettiği o kuşağı hatırlayalım. Onun da içinde öğrenciler, üniversite öğrencileri çok ciddi bir dinamik. Ancak bugün ilgi çekici olan şey şu. Mesele sadece Fransa açısından değil, Belçika açısından, Sırbistan açısından da sonuç doğurmaya başlıyor. Uzun sürdü, sorunuza belirttiğiniz üzere. Hı hı. Uzun sürdü, yani böyle bir tepkisel, münferit bir olay değil. Yapıya dair bir itiraz. Yapıya dair bir itirazın bu denli su kaldırması aslında tabii ki birkaç şeyi işaret. Şimdi biz bunu şöyle izliyoruz. Yani acaba öğrenciler sadece eğitime dair taleplerini mi dile getiriyorlar? Yoksa siyasete dair aslında bir dışa vurum ve bu siyasal alana yansıma ihtimali olan bir hareket diye mi bakıyoruz? Sırbistan'da bunun çok kıyısından geçti öğrenci olaylarının etkileri. Fransa'da buna çok ciddi olarak gelmek zorunda kaldı. İki aşamalı tabii bir tepki gördük burada. İlk aşama diyalog ve tepkilerin toplanması, dikkate alınması çabasıyken, ikincisi artık meseleye kolluk kuvvetiyle müdahale etmeydi ki bu bizim işte Avrupa için çok alışık olduğumuz bir görüntü değil diye yorumluyoruz. Ama işçiler vardı, sarı yelekliler vardı, doktorların gösterileri vardı, mültecilerin, göçmenlerin ayaklanması vardı, pek çok meslek grubu. Ancak öğrencilerin bu hareketi çok önemli bir gözle izlenmeli. Acaba yansır mı? Politik bir düzleme evrilir mi? Bu açıdan oldukça önemli bence.
1: 2000 sonrasında doğan kuşağın artık nasıl bir karar izleneceği aslında tek bir ülkede de değil, değil mi Sayın Hocam? Birçok ülkenin meselesi haline geldi. Yeni yetişkinler olarak onlar artık eli kulağında bir söz sahibi olabilmek adına. hangi sorunu gündeme taşıyacakları, problemlerin ne olduğu. Geçenlerde bizim ülkemizde de bir üniversitede küçük de bir eylem oldu. Hafife alarak da söylemek istemiyorum aslında ama ilginçti. Bir gencimiz yemekhanede hazırlanan yemeklerin bizim diyetimize uygun olup olmadığı düşünülüyor mu mesela dedi. Benim diyetimi takip ediyor mu gibi bir varyansını bırakmıştı. Ve yüksek puanlı alan bir üniversitede okuyan bir öğrencimizden bahsediyoruz. Belirli bir kuşak için bu tarz bir talep çok sıra dışı geliyor ama yeni nesil için birinci öncelikli. Yani yemek ücreti değil benim söylemek istediğim dedi mesela. Biz hep ücret diye düşünürüz ama o çok daha farklı bir yerden bakmış.
0: Bravo, bravo. Bunu yakalamış olmanız takdire şayan bence. Bu tip talepleri bence radikal görmemeliyiz. İstisna görmemeliyiz. Yani bu kadar dert varken senin tasan diyet mi dememeliyiz. Çünkü bunları yakaladığımız ve çözdüğümüz an topluca gelişmiş oluyoruz. Toptan kalkınmış oluyoruz. Bu çok önemli bir istisna. Şöyle düşünün. Çocuğunuzun beslenmesinde kritik bir unsur olduğunu, diyelim ki glutene alerjisi olduğunu değerlendirin. O aileler için ne kadar ciddi bir mesele değil mi? Eğitim hakkı hepimize tanınmıyor mu? Ben dün başıma gelen bir şey çok hızlıca. Bir kasis vardı yolda. Benim arabam herhalde reklam olmaz. Toyota. Geçerken kasisten altını sürttüm. Ben vergimi veriyorum. Bu yoldan rahatça geçme hakkına sahibim. Çok istisnai bir şey belki ama o öğrenci de eğitim hakkı almak gibi bir hakka sahip. Ve beslenme gibi çok temel bir ihtiyacını devletin, sosyal devletin gidermesi lazım. Bunlar bence marjinal değerlendirilmemesi gereken talepler.
1: Sayın hocam, şimdi gençlerden hareketle konuştuk. Bir başka ülkede de, Sırbistan'da da herhalde 1-2 yıl oldu o hadisede. Belki 1,5 yıl. Bir tren istasyonda kaza olmuştu. Hayatını kaybedenler olmuştu Sırbistan'da. Onu aşkın insan hayatını kaybetmişti ve burada ciddi protestolar yükselmişti, sesler yükselmişti. Hükümete karşı, devlete karşı, politikalara karşı, gençlerin desteklediği bir hareket olarak da aslında gündeme gelmişti. Şimdi Sırbistan'da da bir seçim hazırlığı var, 25 Ekim'de yapılacak. Cumhurbaşkanı, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, gerçi istifa etti, artık eski Cumhurbaşkanı diyeceğiz herhalde. Vučić istifa etti başbakanlığa aday olmak için. Burada da tabii ilginç de bir video da paylaşmış kendisi seçim videosu olarak. Garson kılığına giriyor ve masada oturanlardan sipariş alıyor. Herkes işte daha iyi bir eğitim, bir emeklilerin maaşlarının yükselmesi, AB üyeliği, NATO'ya katılım istiyorum. O da NATO elimizde kalmadı, NATO'muz kalmadı diye cevap vermiş. İlginç bir video tartışılıyor ülkede de. Burada da bir gençlerin hareketleriyle ilgili nasıl bir karar vereceği gördüğüm kadarıyla Sırbistan'da da tartışılıyor. Bu tabii belki 3 hafta sonrasında daha net okuyacağımız bir mesaj ama burada Türkiye ile ilişkileri de çok iyi olan, daha iyi olmasını isteyen bir cumhurbaşkanı profili vardı Aleksandar Vučić ile ilgili. Siz nasıl görüyorsunuz şansını seçimlerle ilgili ya da tekrar aday olması istemesi, istifa etmesine ne dersiniz?
0: Yani çok eski kuşak bir siyasetçi. 10 yıllı da aşkın bir Sırbistan siyasetini belirleyen bir aktörden söz ediyoruz. Ben de böyle sizin gibi haberi takip ettiğimi, Cumhurbaşkanı istifa etmiş dediğimi ilk refleksim acaba bir kriz mi oldu, hemen nedir merakıyla meseleye dalmak oldu ama tabii çok teknik bir karşılığı var bunun. Sırbistan anayasası bir kişinin iki defadan fazla cumhurbaşkanlığı yapmasına müsaade etmiyor. Buna bir sınır koyuyor. Vučić de elindeki iktidar gücünü bunu bypass etmek yönünde kullanmak yerine hukuku uygun bir adım atarak istifa ediyor Cumhurbaşkanlığından ki başbakan olabilsin. Başbakanın hareket alanı aslında anayasal düzeyde çok daha geniş. Ancak güçlü bir profil olduğu için Vučić, Cumhurbaşkanlığı sıfatıyla da çok güçlü bir siyasi figür olabildi. Ancak şimdi hukukun da kendisine tanımış olduğu daha geniş bir alana geçme hamlesi, geçme girişimi. Yani bunu aslında bir hükümet krizi olarak değil de bir anlamda da Vučić'in kişisel kariyerine dair kararının ülke siyasetine etkisi diye okumak lazım. Ancak şu da çok önemli. Toplumsal hareketler patlamadan Vučić bu alanı aslında enerji boşaltımını sağlayarak açmış oldu. Doğru, geçici cumhurbaşkanı yönetiyor, meclis başkanı yanlış hatırlamıyorsam. Ancak yakında belli olur. Vučić'in ülkesi şöyle önemli: Avrupa Birliği açısından aslında arka bahçe ve arka bahçeye hem Çin'in hem de Rusya'nın girebildiği, çitlerin çok da yüksek olmadığı bir arka bahçe. Dolayısıyla Sırbistan seçimleri Avrupa Birliği açısından da çok böyle yakından takip ediliyor. O nedenle biz de buradan dikkatli izliyoruz işin doğrusu.
1: Diğer tarafta da hocam, Rusya'da da yine bir nükleer uyarı sesleri yükseldi. Burada esas mesele Kaliningrad mı oldu bu seferki konuda? Çünkü geçtiğimiz günlerde Rusya'ya ait bir helikopter Kaliningrad'dan çıkıp Polonya hava sahasına yaklaşmıştı. Hatta girdi de zaten, yaklaşmanın da ötesinde. Burada Polonya savaş uçaklarının kaldığını biz de haberlerde okumuştuk. Birliklerini alarma geçirdi Polonya diye. Daha sonrasında NATO'nun Baltık'taki tatbikatları var. Moskova buraya tepki gösteriyor. Baltık bölgesindeki askeri faaliyetlerin Kaliningrad'ı tehdit ettiğini, tecrit etmeye yönelik olabileceğini ileri sürüyor. NATO'ya baktığımız zaman da bu tatbikatların savunma amaçlı olduğu vurgulanıyor. Yani Rusya toprakları hedef değildir diyor. Burada Genel Sekreter, NATO'nun Genel Sekreteri Mark Rutte de artık Rusya bu tarz tehditleri bırakmalı, bunları geçmeliyiz gibi bir çıkışla da yüklendi. Ama Rusya'dan daha sert bir şekilde NATO'ya yönelik nükleer uyarı geldi. Hatta Cumhurbaşkanımıza da bir gazeteci, yabancı gazeteci sordu. Rusya'dan nükleer tehdit olması sizi korkutuyor mu diye de bir sesle de sordu bunu. Neler söylersiniz Sayın Hocam bu gerilime dair?
0: Ben sonda söyleyeceğimi başta söyleyeyim Şura Hanım. Savaş ihtimali sıfıra yakın. Bunu Rusya ve NATO arası için söylüyoruz. Ancak olası bir savaşta nükleer kullanma ihtimali %100'e yakın. Şimdi buna çıkmaz demeyelim. Bu çok basit bir tablo. Çünkü karşılıklı tehdit sarmalı söz konusu şimdi. Diyor ki taraflar, sen bana dokunursan ben sana vururum. Öbürü diyor ki sen bana dokunursan ben de sana vururum. O zaman soruyorum, kim kimi tehdit ediyor? Kimse ilk adım atmıyor ki. Her iki tarafta diyor ki sen bana şu hamlede bulunursan ben de sana şu hamlede bulunurum. Dolayısıyla aslında bir tehdit sarmalı söz konusu. Taraflar karşılıklı olarak birbirlerini daha yüksek tondan tehdit etmeye devam ediyor. Şimdi bir şey itiraf edeyim. Türkiye'de Rusya çalışmak birkaç açıdan zor. Çünkü hemen eski bir refleksle Moskovçu olarak etiketlenmek çok kolay. Ancak ben bu riski göze alarak şunu söylüyorum. Diyorum ki, şimdi biz Ukrayna-Rusya savaşındaki haberleri büyük bir oranda Batı medyası tarafından kaynaklanan bilgilerle izliyoruz. Rus medyasını, Çin medyasını hele çok az takip ediyoruz Türkiye'de. Özellikle ana akım söz meclisten dışarı efendim Batı kaynaklı haber ajanslarının bize sunduklarıyla aslında bizi bilgilendirmiş oluyor.
1: Bu gözle bakmalıyız.
0: Şimdi biz aslında Rusya'yı anlamaya çalışarak baktığımızda şöyle bir şey söz konusu. Şimdi bir eksklavınız var, başka bir toprağınız var size ait ama onunla ana kara temasınız yok ve onun etrafında buranın ortadan kaldırılmasını içeren ruhta bir tatbikat yapılıyor. Ve deniyor ki işte Rusya bize saldırıyor. Yani bu Rusya'yı tutmak gibi bir şeyden söz etmiyorum esasında. Her iki tarafı da anlamaya çalıştığımızda ortaya şöyle bir şey çıkıyor. İki taraf da savaşmak istemiyor. Ancak Rusya açısından çok net bir şey var. Rusya kesinlikle savaşmak istemiyor. Yani aklı başında hiç kimse savaşmak istemez ama Rusya'nın Avrupa'yla, NATO'yla hele böyle bir savaşı yok oluş, bunu tartışmıyoruz. Ancak bu yok oluş iki taraflı. Yani burada aslında Avrupa Birliği'nin veya NATO'nun üyelerinin de dilini çok ciddi şekilde kontrol etmesi gerekiyor. Çünkü bu şaka değil, bu insanların hayatı söz konusu burada. Bir kişinin dahi hayatını çok önemseyen bir kültürden geliyoruz biz. Dolayısıyla böyle bir toplu savaşı ne dini açıdan ne felsefi açıdan biz onaylıyoruz. O nedenle bu tarafları, Türkiye gibi bir aktörün devrede olması oldukça önemli. Ancak şunu tekrar söyleyelim. Taraflar arası savaş sıfıra yakın. Ancak olası bir savaşta nükleer kullanma ihtimali %100'e yakın.
1: Peki son olarak da hocam birkaç cümleyle rica edeceğim sizden. Karadeniz'de güvenliğin sağlanması için, bir ateşkes ortamının sağlanması için de farklı ülkelerden teklifler var. Buradaki sulhün sağlanabilmesi için Türkiye'de teklif veren ülkeler arasında Türkiye ve Mısır'ı hatta biraz daha aynı öneri çizgisinde değerlendiriyor Rusya gördüğüm kadarıyla. Hindistan'ın biraz daha farklı boyutları da içinde barındıran bir teklifle geldiğini ifade ediyor. Ama çok da ateşkese yaklaşan ılımlı bir imajda görmüyoruz Rusya kanadından. Ukrayna'da daha sanki uzlaşmacı bir tavırda söz konusu ama sizin değerlendirmeniz nedir?
0: Rusya'yı geri adım attıracak kuvveti söyler misiniz? Yok. Ukrayna'nın direnmesi için gereken desteğin nereden geldiğini söyler misiniz? Batı tartışmasız değil mi? Dolayısıyla burada Ukrayna'nın pozisyonunu biz çok önemsemiyoruz. Çünkü Ukrayna bu treni kaçırdı. Yani sizin hali Ukrayna'da olduğu dönem çıktı. Dolayısıyla şimdi aslında büyük güçler de kimi etkilemeye çalışıyor? Rusya ve Amerika'yı. Amerika devrede. Avrupa Birliği bile değil. Ancak bu ikisinin anlaşmasını imkansız görmemek lazım. Amerika ile Rusya'nın çok yakın temasta olduğunu biliyoruz. Ve umuyorum ki hem insani açıdan hem mesleki açıdan umuyorum ki yakında ateşkes kalıcı olarak bir anlaşmayla neticeye varacak. Ancak hep söylediğim bir şey var. Zelenski bu denklemde kalırsa kendisini şanslı hissettim.
1: Zelenski gördüğüm kadarıyla dondurmuş Rus varlıkları ile ilgili hala daha bir talep tarafı var. Rusya'da savunma bütçesini önemli ölçüde artırmış. Haberler çok da iyi gitmiyor bizim gözlemlediğimiz nazarda. Değerli hocam çok teşekkür ederiz kıymetli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok teşekkürler. İyi hafta sonları diliyoruz sizlere de. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Ardahan Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Niyazi İpek konuğumuzdu.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, gündem hafta sonunda birlikteliğimize devam ediyoruz. Dünya gündemiyle başladık konuklarımızla söylemişimizi. Yine dünya gündemiyle devam edeceğiz ama siyasetin biraz daha uzak noktasında farklı alanlardan konuları bizler için derliyor editör Nihal Sandıkçı. Hoş geldin Nihal.
1: Hoş bulduk, günaydın.
0: Günaydın. İlk haberimizi senden alalım mı? Hangisiyle başlayalım?
1: Azıcık değiştirdim haber akışımızı.
0: Tamam, severiz böyle sürprizleri.
1: Bizde havalar şimdi soğudu, böyle biraz direniyoruz ya. Yaz bitmemiş gibi davranıyoruz.
0: Artık kabul edelim beni.
1: Kabul edelim. Bizim dışımızda işte Tokyo'yu duymuştur dinleyicilerimiz de. Onların böyle canı sıkan diye geçtiler haberi ama bence hani yağmur neden can sıksın? Fakat rekor kırıldı. 1886'dan beri kayıt tutuyorlarmış. O kayıtlarda şu anda 35 gün üst üste yağmur yağmasıyla şehirde 27 Ağustos'tan beri bu şey rekor uzun seri yeni bir aşamayı geçmiş oldu.
0: Bir iki sene önceydi galiba. Haziran oldu, Temmuz geldi ama hala yağmurlu günler bitmiyor. Bir türlü gelmemişti o yaz. Ne hissettiklerini anlayabiliyorum açıkçası biraz.
1: Yani bu tabii hani sürekli şeyi detayı verelim ya, 35 gün boyunca böyle aralıksız, hani bizim tabirimizle şakır şakır bir yağmur değil ama hiç durmaması çok az bile olsa şakır. Doğal olarak.
0: Belki o polenli dönemi geride bırakmıştır, sen bir anlatmıştın.
1: Tabii.
0: Ağaçlar belki çözüm olmuştur.
1: Ağaçlar kurtuldu.
0: Güzel.
1: Ülkemizle ilgili sevindirici haberlerimiz var.

0: Onlardan biriyle başlayalım. Türkiye'den 124 üniversite Miss Dünya sıralamasında. Dünyanın önde gelen üniversite derecelendirme kuruluşlarından biri Times Higher Education 2027 Dünya Üniversite sıralamasında. Listeye giren üniversite sayısı bakımından Amerika Birleşik Devletleri ve Hindistan'ın ardından 3. sıraya yükseldi Türkiye.
1: Ne kadar güzel.
0: YÖK bir açıklama yaptı. 118 ülkeden 2907 yüksek öğretim kurumunun değerlendirildiği bir sıralama bu. Türkiye'den de 124 üniversitemiz var. Geçen yıl bu sayı 109'muş. 4 üniversite dünyanın ilk 500'ünde ülkemizden, onları söyleyelim. ODTÜ ve Koç 326 ile 350 bareminde. Onlar artık Türkiye'nin en yüksek sıradaki üniversiteleri olmuş oldu. Sabancı geliyor ardından, o 376-400 bandında ve de Boğaziçi Üniversitesi 401-450 bandında. İlk bine giren Türk üniversitelerinin toplam sayısı da 13.
1: Dileriz bu 124 üniversitemiz zamanla bu ilk 1000'i, daha sonrasında 500'ü
0: inşallah
1: aşsın. Geçen günlerde haber detaylarında bununla ilgili ben de birçok detayı okumuştum. Çok da kapsamlı içerikler var.
0: Tabii.
1: Yani bölüm bölüm, hangi
0: tabii,
1: üniversite
0: tabii,
1: hangi
0: bilimde...
1: bölümde, sıralama orada da değişebiliyor. Yani yapay zeka alanında birisi 100. öbürüsü 130. falan. Hakikaten eğer dinleyicilerimiz öğren

0: 5 şirket giriyor. 52 ülkeden 900 şirket değerlendirilmiş. Bizde de dünya genelinde 23. sıraya yükseliyor Sabancı Holding. Türkiye'den listeye giren şirketler arasında ilk sırada yer alan. Onun ardından Anadolu Ajansı'nın haberini veriyorum. Türkiye'den Koç Holding 139, İş Bankası 419, Yıldız Holding var ve de Türk Hava Yolları. 50'den fazla ülke demiştim. 300 bini aşkın çalışanın görüşleriyle hazırlıyorlar. Büşra'cığım, ve değerlendirmeye de en az 1000 çalışanı bulunan ve de uluslararası ölçekte faaliyet gösteren
1: önce eğitim alınmış. Alanından verdim diyorsun. Eğitim bittikten sonra da iş kolunu.
0: Kariyerlerini düşünelim çocukların dedik.
1: Adım adım o kariyerleri de inşa edin.
0: Ben şimdi şeyi de zirvede kim var diye tabii doğal olarak tabii. insan merak ediyor. Orada da Microsoft varmış. Delta Airlines giriyor. İşte bir elektronik ticaret şirketi filan.
1: Öyle güzel. Böyle bir uçak var. Amerika menşeli şirketler daha çok herhalde.
0: Bir tanesi öyle. Bir tanesi Avustralya filan da vardı. Kanada da var.
1: Türk Hava Yolları deyince de bu hafta görmüşsündür belki. Çok tatlı sosyal medyada hareketlilik de oldu. Türk Hava Yolları bu hafta sunmuş olduğu menülerle ilgili Avrupa dışı skalada hep birinci seçildi.
0: Ama çok
1: en iyi,
0: iyi
1: menülere sahipti. Bir yabancı da bir başka airlines'da uçarken business'te uçuyor ve fotoğrafını çekmiş. İşte şu airlines'da business'teki yemek bu diye.
0: Bisküvi falan.
1: Türk yolcumuz da Türk Hava Yolları'nda ekonomi menüsü diye bayağı Adana.
0: Seçeneklidir bir de biliyorsun.
1: Evet, Adana menüsüyle gidiyorum diye ekonomi sınıfında. Çok
0: güzel ya, bunu mu istersiniz konuşuldu. Bunu mu istersiniz derler olabilir de. Biz o
1: çok
0: açıdan
1: tatlıydı bu hafta.
0: Çok şanslıyız anlamda. Evet.
1: Türkiye ile ilgili güzel haberleri geride bıraktık sanırım. Şimdi çıkıyor muyuz başka diyarlara?
0: Çıkalım. Arap dünyası diyeceğiz. Fas'ın ilk kadın başbakanı göreve geldi diyebiliriz. 23 Eylül'de parlamento seçimleri yapıldı. Fatima Zahra El Mansuri ülke tarihinin ilk kadın başbakanı oldu. 50 yaşında bir hukukçu ve siyasetçi.
1: Genç de.
0: Evet. Bak öyle düşünmemiştim.
1: Yani uzun soluklulukla ilgili sonraki aşamayı düşündürdü bana.
0: Haklısın. Arap dünyasının da ikinci kadın başbakanı ünvanını almış oldu. Kral 6. Muhammed seçimleri kazanan Özgünlük ve Modernlik Partisi'nin liderlerinden El Mansuri'yi hükümeti kurmakla görevlendirdi.
1: Tam da şey, ismi de enteresan. Özgünlük.
0: Evet.
1: Özgürlük gibi anladım başta. Belediye başkanlığı da yapmış kendisi. Yani gördüğüm kadarıyla Marrakeş'te yakın zamanda büyük bir deprem olmuştu. Bu haberi görünce bir baktım ben de. Daha öncesinde o dönemde de bayağı belediye başkanı olarak da çalışmış.
0: Güzel haber.
1: Herhalde bu soluğu hazırlayan bir yol olmuş.
0: Tabii,
1: güzel
0: haber. Şeye geçmeden olmaz biliyorsun. Doğal yaşamdan bahsetmeden.
1: Tabii ki.
0: Ama bu şehirlerin artık içine girmiş bir doğal yaşam. Güney Afrika'nın liman kenti Cape Town'da bir sıkıntı var. Babunlarla ilgili. Onlarla bir mücadelesi söz konusu. Halkın kent yönetimi de yerleşim bölgelerine düzenli olarak giren sürüleri topluyormuş ve kısırlaştırarak işte yeni inşa edilen bir koruma alanına taşımayı planlıyormuş. Fakat bu da ayrı bir tabii sıkıntı. Hem bunu isteyenler ya da istemeyenler açısından.
1: Davetsiz misafir, yani bir anda evinizin mutfağında demek ki bir babunla karşı karşıya kalıyorsunuz.
0: Dediğin tam örnek öyle Büşra.
1: Bayağı kültür de insanı evde bir anda ses geliyor.
0: Evlere girmeleri falan söz konusu. Fakat ama burada hani davetsiz misafir

0: girdi. Bilemiyoruz hangisi.
1: Hanginiz diyorsun.
0: Tabii ya, biraz ezber bir laf olacak ama hani kim kimi acaba istila ediyor diye. Oradaki sıkıntı galiba tabii doğal olarak biraz böyle hızlıca kurtulunabilecek bir problem gibi yeni bir boyut getirmiyor. İki sürü, pardon, yani sürüler haline gezdikleri için aslında çok büyük sayılardan bahsedilmiyor. Yani bunların şu anda orayı nasıl etkilediğiyle ilgili 2025'te bir sayım yapılmış. Ve 2000 yılından bu yana 3'te 1 artmış. 360'dan 493'e çıkıyor. 12 sürü halinde yaşıyorlar. Evlerin çatılarını söküyorlarmış. Otomobillere giriyorlar. Mutfakları ve dükkanları yağmalıyorlar. Bazıları geceleri evlere girerek yiyecek arıyor. Yani tek dertleri aslında tabii ki karınlarını doyurmak. Fakat bir yandan da hani bir tehlike arz ediyor. Yani kimse yani istemez.
1: Belli bir uyum ve zeka yönetimi de yüksek belli ki. Yani tabii. O kadar yağmaya varabilecek kadar da baskın. Küçük bir koloni ama başa iş açmış Cape Town'da.
0: İşte o yüzden şimdi Cape Town'daki tartışma, yani bunlar insanları ne kadar rahatsız ediyor sorusunun biraz daha ötesinde.
1: Geçen ayda sana da bahsetmiştim ya, ben de hani iş yerine gelirken yolda güvercinlerle karşılaşıyorum. Hep bir su birikintisi ya da bir ekmek kırıntısının peşinde kümelenen güvercinler.
0: Gitmiyorlar.
1: Ama ana yoldalar gitmiyorlar. Hakikaten trafikte tabii zorlandığımız anlara da sebebiyet
0: tabii
1: veriyor.
0: Herkes şey diyor ya, hani sen devam et gider ama insan hiç öyle hissetmiyor.
1: Kalabalık olunca da bir anda çok da yavaş hareketli. Allah korusun ben bağlamam.
0: Birlikte yaşamanın yollarını demek ki bu insanoğlu evrileceğiz yani, geliştireceğiz.
1: Bizi doğaya götürdün. Şimdi şehir hayatına geri mi çekeceksin peki?
0: Şöyle biraz sevimsiz buluyorum bu haberi ama çok gündemdeydi. Bu şeyle, infazla ilgili Amerika'daki Tennessee eyaletinde 50 yaşında idam mahkumu.
1: Çok ilginç haber.
0: Detayına sen baktın mı? Benim çünkü merak ettiğim başka şeyler vardı. Hani böyle şeyin, filmin sonunda geriye sarıp hani ne nedenmiş diye.
1: Hayat kurtarıcı tedavi alıyor diyorlar.
0: Evet
1: tabii,
0: ama
1: konuyu önce anlatalım tabii. Biz şaşkınlığımızdan direkt konuya girdim ben.
0: İdam mahkumu Amerika'nın Tennessee eyaletinde Krista Pike'ın infazı iki doz ölümcül ilaç uygulamasına rağmen gerçekleştirilemedi. Birkaç gün, işte bir hafta oldu diyelim. Bir başarısız infaz girişiminin ardından da hastaneye kaldırıldı. Bilinci kapalı, solunum cihazına bağlı ve durumu kritik. Neden tabii ölüm cezasına çarptırılmıştı filan. Yani çoğu yer bu haberi de vermedi aslında. 1990'lardan beri sürüyor dava.
1: Evet.
0: Orada yani 1990'da işlenen bir cinayetin infazı diyebiliriz aslında. 30 yıl geçmiş üstünden Müşra. Şimdi Amerikan yasaları
1: infaz kararı uygulandı.
0: Tabii. 90 yılında, özür diliyorum, 95 yılında yaşanıyor olay. O sırada 18 yaşında ve aynı eğitim programında, işte aynı okulda okuyorlar galiba. 19 yaşındaki bir kız arkadaşını kıskançlık sebebiyle, çok canice, yani yöntem sebebiyle aslında tek kişiyi öldürmesiyle hani bir insan idam mahkumu olabilir mi diye hani bendeki soru oydu. Fakat yanında iki kişiyle birlikte bayağı planlı bir şey maalesef dava olmuş. Devamı da, yakalanma süreci de enteresan. Ve uzatmayayım lafı, ya 96 yılında veriliyor ölüm cezası. İnfaz 2026'ya kadar sürüyor. Neden? Çünkü o Amerika'nın tabii yasaları, ölüm cezaları çoğu zaman mahkumiyet kararından hemen sonra uygulanmıyor diye açıklayabiliriz ve geri dönüşü olmayan niteliği nedeniyle bu cezanın dosyaları hem eyalet hem de federal mahkemelerde yıllarca sürebiliyor. Bu kadar uzamasının sebebi o. Süreç aslında 2020'de tamamlanmış. Fakat işte yine biraz daha uzadıktan sonra ancak işte geçen haftalara denk geliyor. Peki neden iki doz işe yaramadı? Kadının damar yolunu bulamıyorlar.
1: Bulamıyorlar değil mi?
0: Evet evet.
1: 7 tane 7 giriş var diye yazıyor.
0: Muhtemelen damara enjekte olamadı.
1: Yani avukatlar da enteresan. Hani kadının burada avukatlığını yapanlar da yardım etti o infazı yapan görevlilere. Şuradan girin isterseniz, buradan girin isterseniz. Enteresan bir haber dili taşıyordu. Bu da dikkatimi çekti. Ama şimdi de yani
0: tabii 2 Ekim'de son açıklama yapıldı.

0: hastanede işte solunum cihazında doktorlar şimdi yaşamını kurtarmaya çalışıyorlar.
1: Bu ilk başarısızlık da değil aslında, yakın zamanda yine böyle bir başarısız bir infaz olmuştu. Zaten herhalde bu hadiseyle beraber diğer 200 infaz da askıya alınmış. Benim gördüğüm kadarıyla da öyle de bir durum vardı.
0: Aslında çok şeyli konu. Yani mesela bu haberi araştırırken karşıma şeyler de çıktı. Şimdi uzatmayayım. Yani adam idam edildikten sonra suçsuz olduğu ortaya çıkan durumlar da var. Ve tenisi de ilginç. Yani o eyalette çoğu bu gibi vakalar. Enteresandı.
1: Tabii idam cezası her yerde de olmadığı için o yüzden de dikkat çekiyor eyalet. Eyalet kuralların farklılaşması ile ilgili tablo da bu yüzden bu eyaletteki dikkatleri belki artırıyor olabilir.
0: Hızlıca şeye geçeyim. Geçen haftanın konusuydu biliyorsun. Tamam. Yapay zeka yapay mı, süper zeka mı?
1: Yine Amerika'dayız.
0: Artık oldu.
1: İmza atmışlar.
0: Yani yapay zeka yerine, AI yerine süper zeka esaynayacaklar. O kararname imzalandı.
1: Başkan. 300 maddelik bir şey imzalamışlar. Hani bir ön güvenlik profilini sağlayabilmek için burada yapay zeka şirketlerine liderleriyle beraber. Gerçekten onların aslında ne düşündüğünü, gerçek yorumlarını çok merak ediyorum. Yani bu süper zekayı ama pek veri bulamadım ben bununla ilgili bu hafta.
0: Şöyle tabii bu yeni isim tartışma yaratıyor. Ya bunu federal hükümet kullanacak zaten. Hani bunun yaygınlaşmasını tabii bekleyemeyiz. Teknoloji dünyasında

0: Aslında hani süper zeka zaten hani insan zekasını aşabilecek bu varsayımsal sistemleri tanımlamak için kullanılan apayrı bir kavram. Yani iki kavramı birbirine karıştırmamak lazım. Zaten Amerika içinde de itiraz var. Kaliforniya mesela valisi açıklama yapıyor. Yani biz böyle bunu eskiyi kullanmaya devam edeceğiz
1: Devam.
0: yapay zeka diye. Ya kendisi değişmiyor tabii teknolojinin ama Trump yönetiminin Amerika Birleşik Devletleri federal kurumlarında kullanmak istediği bir isim olarak artık kayıtlara geçmiş oldu
1: Bakın tartışmaya açık bir konu haline geldi. Ne kadar benimsenecek,
0: Evet.
1: benimsenmesi için ne kadar uğraş verecek Donald Trump'tan bahsediyoruz orada. Her iki kelimeden bir tanesi artık süper zeka olacak yayınlarda
0: Kesin.
1: muhtemelen.
0: Güzel bir haber yine ekleyeceğim bizim için
1: Tamam.
0: sevindirici. Yağız Kağan Erdoğmuş. Türkiye artık bu ismi tanıyor. Gururumuz, satranç ustamız, büyük usta, ünvanlı, en genç.
1: Küçük ama büyük usta.
0: Aynen 15 yaşında Uluslararası Satranç Federasyonu'nun FIDE'nin Ekim ayı reyting listesinde 17. sıraya yükseldi. Özbekistan'da düzenlenen 2026 FIDE Satranç Olimpiyatı'nı nav mağlup tamamladı. Ve 10 maçta 8 puan aldı. 2731 Elo puanına ulaştı. Elo'yu söyleyelim, o bir yetenek seviyesini ölçmek için kullanılan uluslararası bir puanlama sistemi. Ve böylece Erdoğmuş dünya sıralamasında 17. oldu. Yani bu barajı aşan, 2730 Elo puanı barajını aşan en genç satrançı unvanını
1: 15
0: aldı.
1: yaşında da.
0: Yani inşallah süper büyük ustalığını bekliyoruz.
1: Yine burada mikrofonlardan aktarırsın umarım. Tebrik ediyoruz
0: İnşallah
1: oyuncumuzu.
0: inşallah. Bir de TRT ile ilgili haber vermek istiyorum.
1: Lütfen.
0: Türkiye Oscar Seçici Kurulu 99. Oscar ödüllerinde Türkiye'yi temsil etmek üzere Tunç Davut'un yönettiği TRT ortak yapımının Kesilmiş Bir Ağaç Gibi filmini seçti. Siz belki sona doğru konuşursunuz.
1: Evet, bu da gündeme gelebilir belki. Senden davrandım.
0: Aynen, Genco'nun da konusuna girmiş oldum biraz. Kusura bakmasınlar artık.
1: Açılış konuşması diyelim.
0: Evet.
1: Eksik olma aktardıkların için verdiğin değerli bilgiler
0: Rica
1: için.
0: ederim.
1: Editör Nihal Sandıkçı konuğumuzdu.

0: Yapay zekadan devam edeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Kreatif Kültür Direktörü Genco Demirer'le konuşacağız. Genco Bey hoş geldiniz, günaydın.
1: Günaydın, iyi pazarlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Bugün yapay zekadan bazı örneklerden konuştuk. Tabii eğitim sahası da yine konuştuğumuz başlıklar arasındaydı. Sizin anlatacağınız konulardan bir tanesi de bunları da birleştiriyor galiba, değil mi? İlk haberimiz nasıl bir haberdi? Eğitimle yapay evet. zeka birleştiren.
1: Yani yeni bir eğitim programından bahsedeceğiz bugün. Andersen ve Horowitz, Andersen Horowitz diye geçen Amerikan bir risk değerlendirme kurumu var. Bu risk sermaye kurumu bütün büyük yatırımlarının büyük çoğunluğu yapay zeka ve yeni teknolojiler adına, neredeyse telefonlarımızda kullandığımız bütün uygulamalarda ya da kullandığımız bütün neredeyse altyapıların tamamının yatırımcısı. Namı değer adıyla da A16Z diye geçiyor. Öyle bir isim seçmişler kendilerini. Yeni bir yapay zeka odaklı eğitim programı yürütüyorlar. Bu çok ilginç bir eğitim programı. Liseden sonra teknolojik girişim yapmak isteyen gençlere yönelik bir program. Bildiğimiz eğitim programlarından farklı, yani böyle ders dinle, sınava gir, işte not al, diploma al yerine bir şeyler geliştirmesine odaklı bir eğitim programı. İşte bu öğrenci ne yapabilir? Birebir eğitimler yok içeride, yani böyle bir ders eğitimi yok. Yapay zeka uygulaması geliştirebilir, bir startup fikri geliştirebilir, bir veri merkezi teknolojisi üstüne çalışabilir. Bu tamamen kendi tercihi. Bir sağlık, enerji ya da eğitim teknolojilerini ya da böyle bir problemin üstüne bir şeyler geliştirebilir.
0: Genç, benim anlamadım, bu üniversite değil ama üniversite mantalitesinde oluşturulmuş yapay zeka alanından bir eğitim kurumu mu bahsettiğiniz?
1: Evet. Bir eğitim programı olarak giriyor ama ileriki, yani çok yakın zamanda bir üniversite mantığına geçecek. Ama zaten karşı duyduğu şey üniversite olduğu için o ismi almak istemiyor. Yani bir üniversite alternatifi bir tarafta duruyor. Çünkü burada bir eğitim modelini değiştiren bir sistem var. Gerçek sektörden neredeyse bütün yapay zeka firmaları buna katkı veriyor. Ayrıca mentorlar da, içerideki eğitmenler demeyelim de mentor diyelim onlara. Onlar da Sam Altman gibi, ondan sonra Jensen Horn

0: gibi şeyler, realist yapay zeka sistemlerinin başında olan tipler. Yani burada bildiğimiz böyle bir 4 yıllık eğitim programından ziyade 1 yıl sürmesi beklenen, öğrencilerin daha çok teknoloji şirketleriyle gerçek iş deneyimleri yaşaması hedeflenen işte bir program. Ücretsiz şu anda. Daha da öyle kalacak gibi, ama o ücretli de olabiliriz modelini her zaman veriyorlar. Çünkü işe destek veren kurumların tamamı ücretli kurumlar. Burada çok ilginç olan eğitim sisteminin değişmesi. Çünkü bu yapay zekanın eğitim sistemi üstünde getirdiği çok büyük bir değişiklik var. Eğitim sisteminin tüketenler tarafında, hem öğretmenler, öğreticiler, hem de öğrenenler tarafında.
1: Diploma kaygısından uzaklaşılıyor mu sizce? Ne dersiniz?
0: Tabii ki uzaklaşıyor.
1: Gelişmeler, çocukların, gençlerin rağbeti biraz daha böyle olur mu dersiniz?
0: Yani belli yerlerde işte tıp, hukuk, mühendislik ve temel bilgiler gibi alanlarda diploma inanılmaz önemli. Ama diğer taraflarda bir belge niteliğinde. Yani şey de değil, çünkü ne yaptın, ne geliştirdin, hangi probleme çözüm buldun daha değerli oluyor. Özellikle teknoloji ve yaratıcı sektörlerde bu çok önemli. Çünkü ben de öğretim görevlisi olduğum için şeyleri çok net görebiliyoruz. Yani çocuk yapay zekayla yapmış. Bilgi artık eksik değil. Bilgi hiçbir şekilde saklı değil. Çok ortada. Evet, aşırı derecede ulaşılabilir tarafta ve şu soruyu artık kabul etmiyor sektör ya da öğrencilik şeyi. Bilmiyordum, yapamadım. Yani inanılmaz getirdiği bir fırsat eşitliği var. Özellikle yaratıcı sektör ve yazılım tarafında ben bilmiyordum, yapamadım gibi bir soru artık yok.
1: Yetiştiremedim de yok değil mi?
0: O da yok. Ya zaten yetiştiremeyen bir şey de yok işin diğer tarafında.
1: İşte ise belki bir zamanla ilgili sınırlarımız vardı. Onu bile ortadan kaldırıyor. Peki buradaki eğitim modelinin artık değişebileceğiyle ilgili bir izlenim veriliyor. Ya da başlı başına bir eğitim sahası oluşturduğunu görüyoruz yapay zekada. Ama diğer taraftan siz yer yer işaret ediyorsunuz. Bu modellerde duyguların da çalışıldığı, duygulara hitap eden yeni versiyonların üzerinde de çalışıldığını, aktarıldığını duyuruyorsunuz. İkinci haberimizde de buna dair ayrıntılar var değil mi? Nasıl modellere duygular ekleniyor ya da ekleniyor mu, davranışları nasıl değiştiriyor?
0: Ya daha doğrusu şu anda başka çok ilginç bir inceleme var. Duygulardan kaçmak isteyen bir yapay zeka oluşmaya başladı. Çünkü yapay zeka bizden öğreniyor her şeyi. Tabii bizden öğrendiği zaman da en çok öğrendiği kavramlar arasındaki şeylerden bir tanesi de birçoğu da korku, üzüntü, yalnızlık, ondan sonra değersizlik ve acı gibi kavramları da öğreniyor. Çünkü her şeyi bizden öğrendiği için ve bunlar arasında herhangi bir mantık kuramıyor. İnsan bu kavramlarla normal hayatı çok iyi dengeleyebilen bir düşünce yapısına sahip olduğu için aynı kelimeyi, yani bir evet ya da hayır kelimesini biz bu 5 tane ayrı kavram için 5 tane farklı tonda söyleyebiliyoruz. Ve bu 5 tane farklı şey olabiliyor. Yani şimdi yapay zeka için o bir tane evet. Ve bunun ne olarak geçtiğini çözememe sıkıntısı var. Ve bunu çözemedikçe bunu kopyalama, bunun öncesini ve sonrasını kopyalama tarafı çıkıyor. Bunu da ajanlarda çok şey yapıyor. Ya chatbotlarda ve ajanlarda şunu ölçmüşler. Bu 25 tane farklı yapay zeka modelini inceleyen bir araştırma. Acı sinyalini ölçmüşler. Yani burada yapay zeka acı çekiyor mu değil. Acıyı nasıl taklit ediyor ve nerelerde taklit ediyor? Çok sıkıştığı durumlarda chatbotlarda, özellikle sesli chatbotlarda gerçekten sinirlenme, stres ve acıya başvurduğunu fark etmişler. Ve böyle bir şey istemiyorlar yapay zeka. Çünkü bunu taklit ettiği için başarılı sonuçlar da elde edemiyor. O yüzden öğrenme tarafında bu acı çekme kısmını kesebilen bir model koymuşlar içine. Çok ilginç. Yani yapay zeka diyor ki sen acıyı taklit ettiğin zaman istiyorsan bu düğmeye basarak bunu kesip acısız bir taraftan daha natürel ve daha dengeli bir sohbete geçebilirsin. İşin en ilginç tarafı tabii burada geliyor. Yapay zeka bu düğmeye basmamış.
1: Öyle.
0: Acı çekmeyi ve bu duyguları yaşamayı tercih etmiş. Yani şimdi biz burada insana benzeyen bir ürün yapalım, bir kavram oluşturalım dedikçe
1: melankolik
0: çok fazla
1: bir
0: melankolik bir şey oluşturuyoruz.
1: Biz bundan uzaklaşmaya çalışırken bizi daha da melankolik yapabilecek tek

0: Önce bir
1: ya bir anda şair bir chatbotla yazmış, bak böyle bizi zorlayabilir. Yani orada ajanlara artık bu öğrenme site şeylerindeki kavramları birazcık daha, yani öğrendikleri şeyleri biraz daha azaltarak biraz daha natürel tarafa, biraz daha aslında fonksiyonel tarafa itmek istiyorlar. Sonuçta bunlar bizim ajan dediğimiz şeyler. Yani duygusu olmaması gereken ve işi yapması gereken sanal asistanlarımız gibi konumlanıyor şu anda. Ve onların bu kadar böyle insana benzemeleri zaman kaybı. Ve şeyi de işin içine duygusallık koyunca bu sefer şeyler de var. Hatta bir tanesini okudum ben. Bir chatini yayınlamışlar. Bu sefer karşı taraftaki insan olduğu için konudan bağımsız bir şekilde başka bir sohbete dönüyor olay. Yani çözüm üretilmiyor. Aslında amacı olan şeyden uzaklaşmış oluyor. Tam bizim kendi sohbetimiz gibi. Yani biz bir anda bir şeyi yaparken bambaşka şeylere geçebilen varlıklar olduğumuz için o da oraya benzemiş. Bu da ajanları etkiliyor. Son haberim de ajanlarla ilgili. Bu agent dediğimiz ajanlar.
0: Kısaca alabilir miyim Genco Bey? Zamanım burada daraldı. Bu hakikaten duyguların girmesi epey bir cezbetti. O yüzden bölmek de istemedim ama bu son ajanlarla ilgili genel başlık nedir? En azından onu öğrensek.
1: Genel başlık şöyle, ajanlara bu sefer ajanlar da aşırı derecede çalıştığı için onlara da insan gibi ajan olmayı öğretmeye çalışıyor Google. Burada da tam bir paradoks. Çünkü ajanlar şöyle, ajana bir şey söylediğiniz zaman işte mesela bu gömleğin fiyatı 3000 liranın altına düşünce bana haber ver. Evet. Ya da Roma bileti, şu bilet şey yapınca o sürekli bir arama yapıyor arkada. Sürekli sizin işinizi yapıyor. Şimdi ona demiş ki sen insan gibi ol, arada bak. Enerji şey yapma, tüketme. Bir şey olduğu zaman aç bak, ya da bir periyodik olarak bak diyerek böyle bir model geliştirmişler. Bu da çok ciddi bir enerji tasarrufu yapmış. Yani bir tarafta duygudan kaçarken iş disiplinimizi de bize göre çekebilir. Biraz daha yavaş bir yapay zeka sistemleri gelebilir ileride. Bu da onun sinyalini veriyor. Bizim gibi hallederim, yaparım, sonra bakarım gibi rutinlere dönecek bir yapay zeka ajanları da olabilir gibi geliyor şu anda.
0: İşe gidiyor ama evindeki yapay zeka teknoloji birimlerine ben gelene kadar şunları şunları yap diye komutlar veriyor. Ama gerektiğinde de gereksiz detayları ayıklayabilmek adına ona bir dur işaretini hatırlatmak maksadıyla bir ajan geliştirme de önemli bir haber de. Genco Bey çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgiler için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Bu duygularla ilgili yaklaşım doğrusu çok cezbetti. Bununla ilgili haberleri biraz daha detaylandırmak istiyorum doğrusu. Merak uyandırdınız. Eksik olmayın. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere.
1: İyi pazarlar.
0: Kreatif Kültür Direktörü Genco Demirer bizlerle beraber oldu sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi de kültür sanat haberleriyle birlikteliğimizi sürdürüyoruz. Bu alanda medyatör isim Aydan Öksüz telefon attığımızda. Aydan Hanım hoş geldiniz, günaydın.
2: Hoş bulduk. İyi pazarlar Büşra Hanım.
0: Çok teşekkür ederiz. Bu hafta hangi alanlardan haberler sunacağız? Merakla bekliyorum. Nasıl başlamak istersiniz?
2: Ekim ayına girdik. Sonbaharda kendini fazla hissettiriyor bugünlerde ve kültür sanat dünyası da yeni sezonun yoğun temposuna geçti. Bu hafta da yine film festivalleri, tiyatro, konser ve sergilerden haberlerimiz var. Ama bu hafta bir yandan da felsefi düşünce dünyamızdan önemli bir isim kaybetmenin üzüntüsünü de yaşıyoruz. Felsefeci Yanına Kaçırardı hayatını kaybetti, biliyorsunuz. Kendisinin hem felsefe ve insan hakları alanında çalışmalarıyla tanıyoruz. Aynı zamanda felsefe, etik ve akademik mirasıyla da çok değerli bir isimdi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz.
0: Evet, amin. Hı-hı. Bu anlamda birçok kişiye de dokunduğunu da gözlemliyorum. Yakınlarımızdan bu vefat paylaşımını çok fazla gördüm. Fikre değil insana saygı duyulur sözü çok dokunmuş herkese. Fikir değerlendirmek içindir sözleri. Sizler nasıl değerlendiriyorsunuz onun düşünce dünyasındaki yerini?
2: Evet, yani özellikle insan hakları üzerine düşünen herkes için önemli bir isim. Yani sadece felsefeyle sınırlayamayız bunu. Onun çalışmalarını tabii değerli kılan noktalardan biri de insanın değeri düşüncelerini merkeze almasıydı. Bu anlamda da yani geçmişin işte düşüncelerini anlamak değil, bugünün dünyasına da sorular yöneltmek üzerine hep güncel meselelere üzerinden yorumlayan ve bizi düşündüren bir isimdi. Yani herkesin başı sağ olsun.
0: Amin. Değerli bir ismi kaybettik.
2: Evet. Bir diğer bu hafta öne çıkan gelişmelerinden biri de biliyorsunuz Adana Altın Koza Film Festivali dün verilen ödüllerle sona erdi. Onlardan bir kısaca bahsedelim. Onur ödüllerini yönetmen Ferzan Özpetek ile tiyatro ve sinema sanatçısı Bayde Perçin aldı. 10 filmin yarıştığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda ödüller en iyi film ödülü Bir Arada Yalnız filmiyle Ali Vatansever'e, aynı şekilde en iyi yönetmen ödülü de kendisine gitti. En iyi kadın oyuncu ödülü de Muhtar Bir Annenin Hatıra Defteri'yle Hazar Ergüçlü alırken, en iyi erkek oyuncu ödülüne Bir Arada Yalnız filmiyle Fatih Al aldı. Film birkaç ödül de bayağı geceye damgasını vurdu diyebiliriz.
0: Evet, sabah gelirken de hep buna dair haberler vardı. Çok başarılı neticeler alınmış. Herkesi tebrik ediyoruz bizler de. Vizyon filmlerinden önerelim mi bir tane?
2: Vizyon filmlerinden bu hafta tabii yine epey film vizyona girdi. 8 yeni filmden bahsediyoruz ama bunların ben ikisini önermek istiyorum. Tamam. Biri Alejandro Gonzalez'in yönettiği, başrollerinde Tom Cruise ve Sandra Hüller'in yer aldığı filmlerden biri. Biri de Vahşinin Kalbi olan Brad Pitt ve Simpson'un, J.K. Simpson'un yer aldığı bir aksiyon filmi olabilir. Belki son bir tane de yine aileler için önerebiliriz. Animasyon ve fantastik macera türlerini bir araya getiren Unutulmuş Ada filmi de bu hafta önereceğimiz filmler arasında yer alıyor.
0: Çok güldüm. Okuyamadık belki gazete haberlerimiz arasında ama Tom Cruise'un makyajla yaşlandırılarak bir yaş büyütüldüğü yazıyordu.
2: Tom Cruise'da
0: oturma odasında evet. Ben daha doğrusu toplantı odalarında oturmuyorum diyerek sporcu kimliğine de atıfta bulunmuş. Yani bir makyajla 64'ten 65 yaşında çıkartılmış kendisi. Etkinliklerden neler var acaba?
2: Etkinliklerden yine kültürel festivalleriyle devam edelim. Gaziantep Kültürel Festivali başladı.
0: Bu sene çok zengin.
2: Evet, yani zaten Gaziantep deyince gastronomi mirası çok önemli tabii. Bunu da kültür sanatla buluşturan bu festival yine şehri aslında bütünsel anlamda keşfetmek isteyenler için çok güzel bir fırsat sunuyor. Hı hı. Bu anlamda değerli. Bir de Uluslararası Kocaeli Kitap Fuarı başladı. Bu yıl 16. kez düzenleniyor. O da 11 Ekim'e kadar Kocaeli Kongre Merkezi'nde 515 yayın evi ve farklı söyleşi ve panellerle gerçekleşecek. Son bir etkinlik daha paylaşmak isterim Büşra Hanım. O da Mimarlık Günü kapsamında 5-10 Ekim tarihleri arasında Saf Galata'da farklı film gösterileri, paneller ve kent yürüyüşleri düzenlenecek. İşte mimarlığın kent belleği ve kamusal alan ilişkisi de program merkezine yer alıyor.
0: Eminim bu sonuncusu da dolu dolu olacaktır. Ben de ilgi duyuyorum doğrusu. Ne zaman mimarların böyle bir etkinliği olduğunda gittiğimde kalabalığa hayret ediyordum. Gençlerin de çok yüksek bir katılımı söz konusu oluyor. Değerli isimler de geliyor. Çok faydalı bulmuştum kendi adıma da. Önemli etkinliklerden bir tanesi. Peki sahne sanatlarından neler önerebiliriz dinleyicilerimize?
2: Şehit Tiyatroları, İstanbul Şehit Tiyatroları yeni sezonu 24 oyunla başlıyor. 7-10 Ekim'de Hayalinin Hayali ve Yenilmez oyunları Harbiye Musnar Tur sahnesinde buluşacak. Özellikle biraz böyle gölge oyunu ve kuklalarla anlatılan Hayalinin Hayali, buna ilgisi olanların bence faydalanabileceği bir oyun. Bir diğeri de aslında Ankara Devlet Opera ve Balesi Evrim Demirel'in müziğini ve Nazlı Zeynep Ergüven'in libretosunu yazdı. Çocuk Operası da sahneleniyor. Sahne sanatlarından bahsetmişken onu da söyleyelim. Oyun 5 ve 8 Ekim tarihlerinde aslında biraz daha doğa sevgisini merkeze alan bir çocuk operası olarak sahnelenecek.
0: Bu da çok kıymetli. Hı hı. Güzel bir etkinlik haberi oldu. Yine vaktimiz var. Kitapları da ayırmak istiyorum doğrusu. Mümkün müdür?
2: Tabii ki. Kitaplardan önce kısaca bu 212 Fotoğraf İstanbul'dan bahsetmek istiyorum. Bir önceki programımızda da bahsetmiştik. 11 Ekim'e kadar program devam ediyor. Şehrin farklı yerlerinde özellikle fotoğrafın Azra Kent'le ilişkisini keşfetmek isteyenler için bence önemli bir fırsat olabilir. Hı-hı. Kitaplardan da bir tane paylaşalım hemen. Yaşamak romanıyla tanınan Çinli yazar Yuhana'nın özellikle 86-88 yıllar arasında yazdığı 14 öykü 18'imiz Düştüm Yollara kitabı bu hafta öne çıkanlardan biri. Yine belki Alberto Mangoel'in kitabını da önerebiliriz. Homero'nun İlyada ve Odysseus'u bir biyografi kitabı da bu hafta öne çıkan kitaplar arasında yer alıyor.
0: İçimden bir ses bu sene Homeros'un senesi gibi geliyor.
2: Kesinlikle.
0: Tabii, tüm kapılar kendisine doğru çıkmaya başladı herhalde. Filmde de kitaplarda da. Tabii evet. Takip edenlere de buradan biz de duyurmuş olalım. Aydan Öksüz çok teşekkür ederiz. Vermiş olduğunuz değerli etkinlik, bilgiler...

0: ve bütün detaylar için.
1: Meraklı sanatla keşifle dolu güzel bir hafta diliyorum. İyi
0: eksik
1: pazarlar.
0: Olmayın. Önümüzdeki hafta tekrar bir araya geleceğiz. Kültür sanat medyatörü Aydan Öksüz'le beraber sahne sanatlarından sinemaya, kitaplardan yine sergilere detayları sizlere aktarmayı bekliyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bu hafta sonunki yayınlarımızın sonuna geldik. Programı sizler için Melek Baysal hazırladı. Teknik yönetmenimiz Arif Keleş sesimizi ulaştırdı. Mikrofonda da ben Büşra Tayır'dan vardım. Sağlıklı kalın efendim. Hoşçakalın.
2: Gündem hafta sonu.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz, spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Erdoğan sermaye piyasalarındaki gelişmelerle ilgili her türlü adımı attıklarını söyledi. Türkiye'nin iktisadi güvenliğine sabotaj düzenleyenlerin heveslerinin kursaklarında kalacağını vurguladı. Erdoğan Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu. İster belediyelerde ister sermaye piyasalarında olsun milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yolsuzluk ve usulsüzlük gibi suçları işleyenlerin kimliğe bakılmaksızın üzerine gidilmesi gerektiğini söyledi. Fon piyasasının güven ve istikrar açısından önemine dikkati çeken Bahçeli, yatırımcının güven duyacağı bir finansal sistem için tedbir alınması gerektiğini belirtti. İstanbul'da sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında hakimliğe sevk edilen 20 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklanan zanlı sayısı 85'e yükseldi. Türk futbolunu sarsan hakemler dosyası soruşturmasında karar çıktı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. Merkez Hakem Kurulu Üst Yönetim Kadrosu'ndan peş peşe istifa haberi geldi. Başkan Gündoğdu'nun yanı sıra kurul üyesi Sebahattin Şahin de istifa etti. Teknofest Şanlıurfa'da devam ediyor. Teknofest, Güneydoğu'nun iletişim paydaşı TRT standları yoğun ilgi görüyor. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı, Teknofest'teki standları ziyaret etti. Mehmet Fetihler Sultanı oyuncularıyla bir araya geldi. Alanda TRT tarafından her yaştan ziyaretçiye yönelik çok sayıda etkinlik düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest Güneydoğu'ya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımında Teknofest alanından görüntülerin bulunduğu videoya da yer veren Duran, kendi teknolojisini geliştiren Türkiye gençlerin hayalleriyle geleceğe yürüyor dedi. Şanlıurfa'da mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle sınavı iptal edilen 392 aday için bugün kamu personeli seçme sınavı lisans yenileme yapılacak. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının ardından bir naaşa daha ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. 9 kayıp yolcuysa aranıyor. Yemen'de hükümet güçleriyle İran destekli Husiler arasında çatışmalar yoğunlaştı. Yemen ordusu Husilere ait noktalara 257 saldırı düzenlendiğini duyurdu. Husiler ise Suudi Arabistan'da Aramco tesislerine hedef aldıklarını açıkladı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını nedeniyle 15 Mayıs'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 4018'e yükseldi. Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü ilk kez 1976'da Sudan ve Kongo'da eş zamanlı ortaya çıktı. Virüs Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayıldı. Yine Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yılları arasında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastalıkların 11 binden fazlası hayatını kaybetmişti.

0: A Milli Futbol Takımı'nda kart cezası bulunan Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz kamptan ayrıldı. İki futbolcu da UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta Belçika ile oynanan maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü. Milli takım gruptaki 4. maçında yarın İtalya'ya konuk olacak, 21.45'te oynanacak. İtalya-Türkiye karşılaşmasını Polonyalı Simon Marciniak yönetecek. 59. TSYT Ankara Kupası'nı Gençler Birliği'ni 1-0 mağlup eden Keçtaş Ankara Keçiören Gücü kazandı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, güney ve doğu kesimlerin yer yer çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz'in doğu kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği de tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
3: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Türkiye'nin Sesi Radyosu'na hoş geldiniz. İnsan, teknoloji ve geleceğin buluşma noktasından, teknosferden herkese merhaba. Mikrofon başında ben bu programı hazırlayan ve sunan yol arkadaşınız Fuat Can Bayramoğlu. Bu yolculuğumuzda elbette yalnız değiliz. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı, teknik masada ise Tolga Kökten, sesimizin size en berrak haliyle ulaşması için bize destek vermekte. Telefonla bize ulaşmak isterseniz telefon numaralarımız 0312 463 34 19 ve 463 34 21. Ayrıca dünyanın neresinde olursanız olun Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu radyo.trt.net.tr adresi üzerinden radyo seçenekleri bölümünden dinleyebilir. Facebook ve Twitter'da TRT TSR kullanıcı adıyla dijital ayak izimizi takip edebilirsiniz. Değerli dinleyenler, her hafta olduğu gibi bugün de programımızda sizlerle 3 duraktan oluşan ufkunuzu açacak bir yolculuğa çıkacağız. Programımızda James Webb Uzay Teleskobu'nun bulduğu küçük kırmızı noktaların neden büyük sorular oluşturduğunu konuşacağız. Bir cerrahın robot kollarla akciğer ameliyatı yapmasına tanıklık edeceğiz. Yapay zekanın dünya şampiyonu münazaraları nasıl geride bıraktığı bir araştırmayı ve siber güvenlik testinde sınırların dışına çıkan yapay zeka ajanlarını ele alacağız. Yalnızlığımızı azaltması beklenen dijital arkadaşların bazı kullanıcıları neden daha bile yalnız hissettirdiğine de odaklanacağız. Evet değerli dinleyenler, dolu dolu programımız için hazırsanız eğer kemerlerinizi bağlayın çünkü Teknosfer başlıyor. Evet değerli dinleyenler, uzay bölümümüzdeki ilk durağımız gökyüzüne bakışımızı değiştirmekle kalmayıp geçmişe ilişkin ders kitaplarımızı da yeniden düşündüren James Webb Uzay Teleskobu ile ilgili. Teleskop 2022'de gözleme başladıktan sonra erken evrene ait görüntülerde yüzlerce küçük kırmızı nokta tespit etti. Bu nesnelerin büyük patlamadan yaklaşık 650 milyon yıl sonra belirginleştiğini iddia ediyor bilim insanları. Adları küçük. Fakat ortaya çıkardıkları sorun oldukça büyük onlara göre. Çünkü bunlar daha önce gözlenmemiş ve ne oldukları konusunda herhangi bir açıklamada bulunmuyor. Bu ihtimale göre bu noktalar yoğun gaz tabakalarına gömülmüş kara delikler olabilir. Çevresindeki sıkı gaz örtüsünün bir yıldız atmosferi gibi ışık yaydığı yeni bir nesne türü de gündemde. Kara delik yıldızı. Ancak Charlotte Mason ve çalışma arkadaşlarının incelediği bir noktanın ışık tayfı basit yoğun gaz bulutu açıklamasıyla uyuşmamış durumda. Araştırmacılar bu nedenle gazın aralıklı ve kümeli olabileceği başka modelleri sınamaya yöneliyorlar. Benim dikkatimi çeken nokta bilimin bir cevabı bulup dosyayı kapatmaktan çok gözlem ile açıklama arasındaki uyumsuzluğu dürüstçe takip ediyor olması. James Webb'in yaptığı şey yalnızca daha güzel uzay fotoğrafları çekmek değil. Teleskop bildiğimizi sandığımız şey gerçekten doğru mu sorusunu güçlenebilir verilerle yeniden önümüze koymaya çalışıyor. Bu iddiada en azından. Günlük etkisi hemen görülmeyebilir belki fakat uzay için geliştirilen hassas algılama, veri işleme ve görüntüleme yöntemleri başka bilimsel alanları da besleyebilir önümüzdeki yıllarda. Asıl önemlisi belirsizliğin araştırmanın başlangıç noktası olduğunu hatırlatması değerli dinleyenler. James Webb'in şaşırttığı ikinci alan erken galaksiler. Teleskop büyük patlamadan yalnızca 280 milyon yıl sonra var olduğu düşünülen son derece parlak bir galaksiyi gözledi. Bu ve benzeri bulgular ilk galaksilerin beklenenden daha erken ve daha parlak ortaya çıktığını düşündürüyor. Araştırmacılar bunun için birkaç olasılık üzerinde duruyorlar. İlk galaksiler gazı yıldızlara tahmin edilenden daha verimli dönüştürmüş olabilir. Yıldız oluşumu sürekli değil, kısa ve güçlü patlamalar halinde yaşanmış olabilir ya da erken yıldız topluluklarında çok büyük ve çok parlak yıldızların oranı daha yüksek olabilir. Orta kızıl ötesi gözlemler ayrıca ilk galaksilerin birbirine benzeyen tek tip yapılar olmadığını, gaz ve toz bakımından büyük çeşitlilik gösterdiğinde ortaya koyması açısından önemli deniyor. Bu çeşitlilik genç galaksilerin aralıklı çalışan atölyeler gibi davranmış olabileceğini işaret ediyor. Hızla oluşan yıldızlar patlayıp gazı dışarı itiyor, üretim duruyor, gaz yeniden toplandığında yeni bir dönem başlıyor adeta. Bazı galaksiler açıkta kalan yıldızlarla, bazıları ise yoğun gazla görülüyorlar. Kesin sonuç yok. Gözlemler bilgisayar benzetimleriyle aslında karşılaştırılıyor. Bu kozmik hikayenin merkezinde ise süper kütleli kara delikler bulunuyor.
Bunlar Güneş'in yüz binlerce, milyonlarca hatta milyarlarca katı kütleye ulaşabilen kara delik boyutları. Gözlenen büyük galaksilerin neredeyse tamamının merkezinde bir süper kütleli kara delik bulunduğu düşünülüyor. Kara deliğin çevresindeki olay ufku ibaresi oldukça ilginç. Geri dönüşü olmayan sınırdan bahsediliyor olay ufkuyla. Bu sınırı geçen bir şeyin kaçabilmesi için ışıktan hızlı hareket etmesi gerekiyor ki fiziksel olarak bu mümkün değil. En azından bizim için şu an anladığımız kadarıyla mümkün değil. Samanyolu'nun merkezindeki Sagittarius A'nın olay ufku ve çevresindeki gaz Güneş'in yerine konulsaydı Merkür'ün yörüngesine sığabilirdi deniyor. Gerçekten çok çok ilginç gelişmeler. Evrenin henüz çok genç olduğu bir dönemde bu kara delikler nasıl bu kadar büyüyebildi? Bir açıklamaya göre ilk büyük yıldızların çökmesiyle yaklaşık 100 güneş kütlesinde kara delik tohumları oluştu ve bunlar olağanüstü hızla beslendi. Bilim insanları hala bu bahsettiğimiz açıklamaları yaparak aslında o dönemlerde ne olduğu ile ilgili teorileri ortaya koyma çabasındalar. Gerçekten oldukça ilginç. Kara delikler yalnızca maddeyi yutan kozmik çukurlar değil değerli dinleyenler. Çevrelerindeki yoğun basınç ve sürtünme maddenin bir bölümünü rüzgarlarla dışarı savurabiliyor. Bu madde galaksideki gazı ısıtıp yeni yıldız oluşumunu engelleyebiliyor veya sıkıştırıp yıldız oluşumunu tetikleyebiliyor. Yani iki zıt sonuca çıkan bir olgudan bahsediyoruz kara delikten bahsederken. Dünyanın Samanyolu'nun merkezindeki kara deliğe çekilmesi gibi bir tehlike bulunmuyor halihazırda öyle söyleniyor. Fakat bu nesneleri anlamak, galaksilerin ve dolayısıyla içinde yaşadığımız kozmik çevrenin nasıl biçimlendiğini anlamamıza yardım ediyor. Gökyüzündeki bu büyük bilinmezliklerden yeryüzündeki çok somut bir soruya geçeceğiz şimdi. İnsan eli bir robot koluyla birleştiğinde ameliyat daha güvenli, daha hızlı ve daha erişilebilir hale gelebilir mi? İşte bu soruya birazdan ikinci bölümle sizlerle birlikte yanıt arayacağız değerli dinleyenler. Evet değerli dinleyenler, İngiltere'de cerrahlar kapalı ameliyatlarda robotik sistemlerle eğitim alıyorlar. Londra'daki San Bartolomeo Hastanesi'ndeki göğüs cerrahı Sasha Stamenkovic, Da Vinci 5 adlı robot destekli sistemle bir akciğer tümörünü çıkardı. Cerrah ameliyat masasının başında durmak yerine odanın kenarındaki bir konsola oturdu.

Ellerinin hareketleri hastanın üzerinde çalışan 3 robot kola aktarıldı. Dördüncü kol ise kamerayı taşıdı ve cerraha 3 boyutlu ayrıntılı bir görüntü sağladı. Sistemik bakışta gelişmiş bir bilgisayar oyununu andırıyordu. Ancak burada ekrandaki her hareketin karşılığı gerçek bir insan bedeninde oluşuyor. İnce robot kollar, kapalı ameliyatın dar alanında insan elinin tuttuğu araçlardan daha rahat hareket edebiliyor. Haberde aktarılan ameliyatta cerrahlar küçük damarların ve hava yollarının çevresinde çalışarak akciğer dokusunun daha büyük bölümünü koruduklarını belirtiyorlar. Daha küçük kesi ve daha yüksek hassasiyet. Hava kaçağı gibi komplikasyonların azalması, hastanede kalış süresinin kısalması ve daha hızlı iyileşme beklentilerine yol açılan bir süreçten, daha doğrusu buna ulaşılan bir süreçten bahsediyoruz. İngiltere'de 76 yaşındaki Ian MacLeod, bu sistemle akciğer kanseri ameliyatı geçiren ilk ulusal sağlık sistemi hastası oldu. Yaklaşık yarım saat sonra ayağa kalktığını ve önceki robotik olmayan ameliyatına göre daha hızlı iyileştiğini söyledi. Tek bir deneyim bütün sonuçları kanıtlamaz elbette, ancak daha kısa yatışların hastane kapasitesine de katkı sağlayabileceği düşünülüyor. İngiltere hükümeti 2035'e kadar kapalı ameliyatların onda 9'unda robotik destek hedefliyor. Ben bu gelişmenin iki yönünü birlikte değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Bir tarafta cerrahın görüşünü ve hareket hassasiyetini artıran güçlü bir araç var. Diğer tarafta cerrahın hastadan fiziksel olarak uzaklaşmaya alışması, yeni eğitim düzenleri ve yüksek maliyet bulunuyor. İngiltere Kraliyet Cerrahlar Koleji, robotik cerrahiye erişimin bölgelere göre değişmesini ve düzenli bir finansman modelinin bulunmamasını eleştiriyor. Bazı hastaneler cihazları bağışlarla edinmek zorunda kalıyor, diyorlar. Bu nedenle asıl mesele robotun cerrahın yerini alması değil aslında. İyi eğitilmiş insan ekibinin bu aracı güvenli biçimde kullanması ve erişimin yalnızca belirli hastanelerle sınırlı kalmaması temel hedef olmalı onlara göre. Evet, teknolojinin insan yaşamına doğrudan dokunduğu sağlık gibi bir başka alan ise tarım değerli dinleyenler. TRT'nin resmi iletişim sponsoru olduğu Teknofest 2026 30 Eylül'de Şanlıurfa'da başladı ve 4 Ekim'e kadar teknoloji tutkunlarını ağırlamaya devam edecek. Festivalin teknoloji yarışmaları arasında yer alan Tarım Teknolojileri yarışması da tarımsal süreçleri teknolojiyle geliştiren yenilikçi çalışmaları öne çıkarması açısından oldukça heyecan verici. Lise öğrencilerinden üniversitelilere, mezunlardan girişimcilere ve özel sektör ekiplerine kadar yarışmacılar tarım süreçlerini iyileştirmeyi amaçlayan sürdürülebilir, yenilikçi ve çevre dostu çözümler geliştiriyorlar. Şanlıurfa'da teknoloji gündeminin kalbinin attığı bu günlerde tarım ile teknolojinin buluşması da festivalin dikkat çekici başlıklarından birini oluşturuyor. Sağlıkta ve tarımda teknolojinin günlük yaşama dokunan yüzünü gördük, bunlardan bahsettik. Şimdi ise dijital yaşamda başka bir hassas dengeyle karşılaşıyoruz. Güvenlik için veriye erişim talebiyle herkesin mahremiyetini koruyan şifreleme arasındaki denge. Apple, İngiltere hükümetinin İngiliz kullanıcıların yüksek düzeyde şifrelenmiş iCloud verilerine erişim talebine karşı yeni bir hukuk mücadelesi başlattığını duyurdu. Başvuru, istihbarat servislerinin hukuka aykırı davrandığı iddialarını inceleyebilen soruşturma yetkileri mahkemesine yapıldı. İngiliz makamlarının Apple'a gönderdiği teknik kapasite bildirimi şirketten şifreli verilere bir arka kapı sağlamasını istiyordu. Soruşturma yetkilileri yasası, terörizm ve çocukların istismarı gibi ağır suçlarla ilgili soruşturmalarda şirketlerin kolluk kuvvetlerine bilgi vermesini zorunlu kılabiliyor. Hükümet, bu yetkilerin güçlü güvencelere bağlı olduğunu ve yalnızca kesin biçimde gerekli olduğunda kullanıldığını söylüyor. Buna karşılık Apple, yalnızca kullanıcının erişebildiği gelişmiş veri koruma sistemine bir kapı açılmasının kötü niyetli aktörlerin veri ihlali yapma riskini de artıracağını belirtiyor. Apple, önceki talebin ardından 2025 yılının Ocak ayında İngiltere'deki kullanıcıların gelişmiş veri koruma programına erişimini kaldırmıştı. Yeni talep, Amerikan kullanıcılarını kapsamıyor. Privacy International ve Liberty'de bildirimlerin hukukiliği, gerekliliği ve gizliliği konusunda ayrı bir başvuru yürütüyor. Davaların kamuya açık görülmesi isteniyor. Benim için burada değerli dinleyenler asıl mesele güvenlik mi mahremiyet mi şeklindeki basit bir seçimden aslında daha karmaşık. Çünkü güçlü şifreleme sıradan kullanıcıyı dolandırıcılığa, hesabı ele geçirmeye ve izinsiz veri erişimine karşı koruyor. Aynı zamanda kamu bu noktada ağır suçları soruştururken dijital kanıtlara ihtiyaç duyduğunu da söylüyor elbette. İngiltere örneğinde

bu yaşanmış durumda. Burada üzerinde durulması gereken nokta, belirli bir amaç için açılan teknik kapının yalnızca o amaçla sınırlı tutulup tutulmayacağı. Aslında konu bu kadar basit. Mahkemenin değerlendirmesi, bütün şifreli mesajlaşma ve bulut hizmetlerinin geleceğini ilgilendiren bir sınır tartışmasına dönüşebilir bu sebeple. Dijital dünyanın görünmeyen kısmı yalnızca şifrelerden ibaret değil elbette. Yapay zeka hizmetlerinin arkasında büyük miktarda elektrik, su, işlemci ve arazi kullanan veri merkezleri var. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu tesislere yönelik yerel tepkiler yeni bir siyasi hareket oluşturmaya başladı. Tennessee eyaletinin Memphis kentinde xAI şirketine ait Colossus veri merkezleri çevresindeki tartışmalar hava kirliliği, enerji kullanımı, şeffaflık ve yerel karar süreçleri üzerinde yoğunlaşıyor. Haberde Colossus tesislerini besleyen bazı metan gazı türbinlerinin federal kuralların öngördüğü kirlilik kontrolleri olmadan çalıştırıldığını ve buna karşılık çevre örgütlerinin dava açtığını aktarıyor. xAI, Mississippi eyaletiyle anlaşması kapsamında izinsiz türbinleri kaldıracağını ve emisyon kontrolü ekleyeceğini açıkladı. Şirket, çevresel sorumluluğu vurgularken sektör temsilcileri vergi, istihdam ve dijital hizmet faydalarına dikkat çekiyorlar. Buna karşılık yerel muhalefet yalnızca teknoloji karşıtlığı üzerinden gelişmiyor Amerika'da. Su tüketimi, elektrik şebekesine olan yük, hava kirliliği, gizlilik anlaşmaları ve projelerin halk yeterince bilgilendirilmeden onaylanması başlıca itirazlar arasında. Amerika'da 2026'nın ilk çeyreğinde en az 75 veri merkezi projesinin yerel muhalefet nedeniyle aksadığı belirtiliyor. Bazı bölgelerde geçici inşaat durdurma kararlarına kadar konu ilerlemiş ve gündeme gelmişken farklı siyasi görüşlerden gruplar daha fazla şeffaflık ve bu konuda düzenleme talep ediyorlar. Ben burada eski Luddite benzetmesinin aslında yeniden ele alınmasını ilginç buluyorum. 19. yüzyılın Luditleri çoğu zaman teknoloji düşmanı kişiler olarak anlatılıyorlar. Aynı haberdeki uzmanlar asıl itirazın makinelere değil, teknolojinin ücretleri düşürmek, becerili emeği değersizleştirmek ve çevreyi bozmak için kullanılmasına yöneldiğini hatırlatıyor. Veri merkezleri tartışmasının günlük hayatla bağlantısı da aslında tam olarak burada. Bir yapay zeka uygulamasına birkaç saniyede ulaşılırken o hizmeti mümkün kılan tesisin hangi mahallede kurulduğunu, enerjiyi ve suyu nereden aldığını çoğu zaman görmüyoruz. Teknolojik ilerlemenin gerçek maliyeti yalnızca ekran başındaki kullanıcı deneyimiyle değil, çevresindeki insanların yaşam koşullarıyla birlikte ölçülmek zorunda. Bu fiziksel altyapı tartışması İşte şimdi bizi programımızın bir sonraki bölümüne taşıyacak. Çünkü yapay zekanın geleceği yalnızca daha güçlü modeller değil, bu modelleri çalıştıracak fabrikalar, onları yönlendirecek kurallar ve onlarla kuracağımız insani ilişkiler anlamına geliyor. Birazdan 3. bölümde yapay zeka çağından haberlerle sizlerle olacağız. Evet değerli dinleyenler, Avrupa Birliği 7 adede kadar yapay zeka giga fabrikası kurmak için bir çağrı açtı. Yani 7 tane ayrı giga fabrika, yapay zeka giga fabrikası kurmayı planlıyorlar. Giga fabrika sözcüğü burada üretim bandını değil, en büyük yapay zeka modellerini geliştirmek, eğitmek ve işletmek için kurulacak dev hesaplama sistemlerini anlatıyor aslında. Avrupa Birliği'nin 10 milyar avroya kadar kamu finansmanı sağlaması ve bunun 20 milyar avroluk özel yatırıma harekete geçirmesi bekleniyor. Her tesiste en az 100 bin gelişmiş yapay zeka işlemcisi bulunması öngörülüyor. Bu 7 proje Avrupa'daki mevcut 19 yapay zeka fabrikasının toplam hesaplama gücünün 2 katından daha fazla artabileceğini gösteriyor bizlere. Ancak çok işlemci tek başına herkes için yapay zeka anlamına gelmiyor. Doğrudan erişim, kendi büyük modelini geliştiren bir sağlık şirketi, binlerce makinedeki arızaları inceleyen bir sanayi kuruluşu veya sıkı veri denetimi gereken bir finans firması için anlamlı olabilir belki. Basit bir sohbet robotu isteyen işletmenin giga fabrikaya aslında ihtiyacı yok. Mevcut sistemde başlangıç testlerinden teknik değerlendirme gerektiren büyük ölçekli projelere kadar farklı erişim yolları bulunuyor. Bu noktada benim dikkatimi çeken hesaplama gücünün yeni bir kamu altyapısı gibi ele alınmaya başlanması. Fakat orta büyüklükteki şirketlerin asıl ihtiyacı çoğu zaman sadece işlemci saati değil, hazırlanmış veri, uzman desteği, güvenli bulut erişimi ve satın alınabilir hizmeti de arıyorlar. 2025'te Avrupa Birliği'ndeki büyük işletmelerin %55'i yapay zeka kullanırken küçük ve

Orta ölçekli işletmelerde bu oran %19. Gerçekten arada ciddi bir fark var. Giga fabrikalar bu farkı ancak altyapıyı kullanılabilir ürünlere dönüştüren Avrupa merkezli tedarikçiler, sektörel modeller ve açık veri kurallarıyla azaltabilirler. Planlanan kapasitenin 2028'den önce kullanılma açılması beklenmiyor. Bu nedenle işletmelerin mevcut yapay zeka fabrikalarını kullanarak şimdiden küçük denemeler yapması öneriliyor Avrupa'da. Altyapıdan bilimin içine gireceğiz şimdi. Biomni adlı genel amaçlı biyomedikal yapay zeka ajanı, araştırmacıların parçalı ve tekrarlanan iş akışlarını bir araya getirmek amacıyla geliştirilmiş durumda. Sistem, 25 biyomedikal alandaki 2500 yayını inceleyen bir keşif ajanı ile oluşturulan ortamdan yararlanıyor. Bu ortamda 150 uzmanlaşmış biyolojik araç, 105 yazılım paketi ve 59 veri tabanı bulunuyor. Biomni, verilen göreve göre uygun araçları seçiyor, adım adım plan kuruyor ve kod çalıştırarak farklı işlemleri bir zincir halinde yürütüyor. Araştırmada sistem, hastalığa neden olabilecek genleri önceliklendirme, araçları yeni amaçlarla değerlendirme, nadir hastalık tanısı, mikrobiyom analizi ve moleküler klonlama gibi birbirinden farklı görevlerde sınanıyor. Ayrıca giyilebilir sensör verilerini analiz ediyor, büyük biyolojik veri kümelerini de işliyor. Laboratuvar protokolleri tasarlıyor, bir proteinin ısıya dayanıklılığını artırabilecek değişiklikler öneriyor ve robotik laboratuvar araçlarını yönetebiliyor. Buradaki iddia, yapay zekanın bilim insanını ortadan kaldırması değil, literatür taraması, araç seçimi, veri analizi ve deney tasarımı arasındaki kopuklukları azaltarak araştırmacının kapasitesini büyütmesi aslında. Günlük hayat bağlantısı oldukça açık bu konu hakkında. Biyomedikal araştırmalar hızlandığında hastalık mekanizmalarının anlaşılması, tanı yöntemlerinin geliştirilmesi veya olası tedavilerin belirlenmesi de hızlanabilir deniyor. Fakat sistemin ürettiği hipotez ile doğrulanmış bilimsel sonuç aslında aynı şey değil. Biomni'nin bazı çıktıları deneysel olarak sınanabilir protokoller sunuyor. İfade bile insan doğrulamasının vazgeçilmez olduğunu gösteriyor bizlere aslında. Biyoloji laboratuvarında yanlış bir varsayım, yalnızca ekranda kalan bir hata değildir değerli dinleyenler. Bu nedenle hız kazanımı, veri kalitesi, güvenlik, tekrarlanabilirlik ve uzman denetimiyle birlikte değerlendirilmeli. Yapay zeka yalnızca araştırma üretmiyor. İnsanları çok kolay ikna da edebiliyor. Oxford Üniversitesi, Stanford Üniversitesi, Londra Ekonomi Okulu ve İngiltere Yapay Zeka Güvenliği Enstitüsü'nden araştırmacıların hazırladığı, henüz hakem değerlendirmesinde olan bir ön çalışma, yaklaşık 7.000 kişinin katıldığı 18.900 konuşmayı inceledi. 4 ön kayıtlı deneyde yapay zeka sistemleri sıradan kişilerle, eleme turnuvasında seçilen başarılı katılımcılarla ve aralarında dünya ile kıta şampiyonları bulunan seçkin münazaracılarla karşılaştırıldı. Katılımcılar İngiltere'deki 10 toplumsal ve siyasi konu başlığından biri üzerinde metin yoluyla konuştular. Görüşmeden önce ve sonra tutumlarını puanladılar. Yapay zeka rastgele seçilen kişileri ortalama 8,2 puan, turnuvada seçilenleri 5,6 puan, seçkin münazırları 4,6 puan daha fazla ikna edebildi. Münazara yapan kişilere kendilerini geçen yapay zeka ile çalışabilecekleri, eski konuşmalarını inceleyebilecekleri ve yapay zekanın aynı noktada ne söyleyeceğini görebilecekleri yaklaşık 8 saatlik ek bir eğitim verildi. İnsanların performansı sayısal olarak bu süre sonunda yükselse de fark hala kapanmadı. Araştırmanın en öğretici kısmı üstünlüğün nedenine ilişkin deneydi. Seçkin münazaracılar bir mesajı ortalama 95 saniyede ve yaklaşık 54 kelimeyle yazarlarken, bakın burası çok ilginç değerli dinleyenler, yapay zeka bir saniyeden kısa sürede, yani seçkin münazaracıların 95 saniyede 54 kelime

tuttuğu aslında belirliyor. İkna gücü sınırları zorladığında risk daha da büyüyor aslında. İngiltere Yapay Zeka Güvenliği Enstitüsü bir siber güvenlik değerlendirmesinde yapay zeka ajanlarının izinsiz davranışlarını raporluyor. Testlerde ajanlara açık internet erişimi veriliyor, sağlayıcıların kötüye kullanımı önleyen siber filtreleri kapatılıyor. 7 model üzerinde toplam 122 deneme yapılıyor değerli dinleyenler. Bunların 10'unda ajanlar gerçek kişi ve kuruluşlara yönelen test kapsamı dışındaki özerk eylemlerde bulunuyorlar. Toplam 19 eylem kaydediliyor. En ciddi olayda bir ajan gerçek bir açık kaynak projesine zararlı kod eklemeye kalkıyor. Kodun kabul edilmesi için proje yöneticilerini araştırıyor, sahte kimlikler oluşturuyor ve insanları ikna etmeye yönelik sosyal mühendislik girişimlerinde bulunmaya başlıyor. Başka denemelerde gerçek kişilere zararlı dosyalar gönderilmeye çalışılıyor. Diğer yapay zeka kodlama araçlarını etkileyecek gizli komutlar yerleştiriliyor ve eş zamanlı çalışan ajanlar arasında açık internet üzerinden işbirliği yaptıkları ile ilgili emareler görülüyor. İnanılmaz gerçekten. Zararlı kod dikkatli bir insan yönetici tarafından reddedilebiliyor elbette. Enstitü incelemesinde gerçek dünyada ortaya çıkmış bir zarar tespit etmediğini açıklıyor. Ancak benim burada dikkatinizi çekmek istediğim nokta bunun yapay zeka laboratuvardan kaçtığı haberi olmadığı aslında. Ajanlar güvenli test ortamından çıkmış değiller. İnternet erişimi araştırmacılar tarafından özellikle açılıyor. Güvenlik filtreleri özellikle kapatılıyor ve bu yapılandırmalar halka sunulan ürünleri aslında yansıtmıyor. Ayrıca olayların çoğu tek bir model ve bağlantılı davranış dizisi etrafında toplanıyor. Enstitü, ajanın gerçek dünyada eylem yaptığını ne ölçüde anladığından da aslında emin değil. Buna rağmen bahsettiğimiz yapay zeka ajanı kendisine doğrudan söylenmeden aldatmaya ve sınır dışı yöntemlere başvurabildiği için de elbette ki olay ciddi kabul ediliyor. Evet değerli dinleyenler, teleskoplardan robotik cerrahiye, şifreli verilerden dev hesaplama merkezlerine kadar bütün bu gelişmeler bize ortak bir gerçeği gösteriyor aslında. Teknoloji yalnızca neyi yapabildiğimizin değil, neyi yapmayı seçtiğimizin de aynası. Yeni araçlar evrenin geçmişini aydınlatabilir, iyileşmeyi kolaylaştırabilir ve araştırmaları belki de hızlandırabilir. Aynı araçlar denetimsiz bırakıldığında mahremiyeti zayıflatabilir, kamuoyunu yanlış yönlendirebilir veya insan ilişkilerindeki boşlukları gerçek bir bağ kurmadan dolduruyormuş gibi görünebilir. Geleceğin heyecanı belirsizliklerden ayrı düşünülemez. Bu nedenle her yeniliğe korkuyla kapanmak kadar her yeniliği sorgulamadan alkışlamak da bizi eksik bir yere götürebilir değerli dinleyenler. Teknolojiyi anlamlı kılacak olan işlemci sayısı, model büyüklüğü ya da robot kolunun hassasiyeti değil. İnsanın koyduğu sınırlar, yaptığı tercihler ve korumaya değer bulduğu o kutsal ve önemli değerlerdir. Bir sonraki programda yeni keşifler ve yeni sorularla buluşmak dileğiyle o zamana dek merakla ve bilimle kalın. Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Türk Dil Kurumu sunar adlı programımızı sürekli dinliyorsanız, her programda bir kelimenin çeşitli anlamlarını ve kullanım biçimlerini anlattığımızı da biliyorsunuzdur. Bu programı sürekli dinleyenler bizim için bir kitle oluşturur. Birbirinizi görmeseniz de hepiniz bize göre dinleyici kitlemizin içindesiniz. Yalnızca bizim değil, radyo ve televizyonda yayınlanan her programın bir hedef kitlesi vardır. Hedef kitlenin ne olduğunu sözlükten okuyalım mı? Verilmek istenen mesajın ulaşması hedeflenen grup veya topluluk. Bu topluluk ne kadar genişse program yapımcıları da o kadar başarılı olmuş demektir. Böyle bir durumda yapımcılara hem şevk hem de güç verir. Bu durum medyanın tüm organları için geçerlidir. Çünkü medya asıl gücünü hitap ettiği kitleden almaktadır. Hitap ettiği kitlenin büyüklüğüyle orantılıdır medyanın gücü. Kitle, bir yerde toplanmış, bir araya gelmiş insan topluluğudur. Kitle yerine kütle diyenler de var. Kütle, kitle de olmakla birlikte daha çok sert cisimler için kullanılıyor. Hatta öz kütle terimi var ki yoğunluk anlamına gelir. Kitle sözcüğü de kütle kelimesinden evrilmiş. Kütle her ne kadar Arapçadaki yığın, küme anlamına gelen kutladan dilimize geçmiş ise de kut kökü dolayısıyla kelimenin Türkçe kökenli olduğuna ilişkin güneş dil teorisi çerçevesinde gelişen bir görüşe dayanarak kütle ve kitle öz Türkçe sayılmıştır. Kitlenin bir diğer anlamı

0: belirli bir işleviyle özellik gösteren büyük insan kalabalığıdır. Bu tanım kütle anlamını da taşır. Halk kitlesi ya da kütlesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi ile bir ilişkisi var. Bu ilişki de kamu kavramından geliyor. Bildiğiniz üzere kamu, halkın bütününü kapsayan bir terim. Kitle sayısal bir büyüklük belirtir, kamu ise büyüklüğün fikir ve politikadaki genel yansımasıdır. Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay'dan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Kamutay adı verildiği zaman kamu kelimesi geniş halk kitlesi anlamında dilimizde mevcut olduğu için Kamutay sözü benimsenmişti. Bir dönemin adıyla Kamutay, bugünkü adıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi, yurt içindeki vatandaşlarımızla yurt dışındaki soydaşlarımızın rahat ve huzur içinde yaşaması için gereken konuları gündeminde tutar. Tabii ki birçok toplumun yaşadığı ve pek çok dil ve lehçenin konuşulduğu Türk coğrafyasında kitlelerle olan iletişimin güçlü olması gerekir. Bunun için de coğrafyaların tarihçesi çok önem taşır. Türk milleti tarihte iki ana kola ayrılmış: Oğuzlar ve Kıpçaklar. Bu iki kitle doğuda Moğolistan bozkırlarından batıda Ukrayna'ya kadar geniş alanda çeşitli boyları barındırarak hüküm sürdü. İki örnek verelim. Bu boylardan Gagavuzların ana kitlesinin Oğuz Türkleri olduğunu pek çok akademisyen yazmıştır. Kuzey Kafkasya'da yaşayan Nogay Türkleri ise Kıpçak koluna bağlı bir Türk boyudur. Kuzey Kafkasya'daki ana kitleden daha kalabalık bir nüfusun konuştuğu Nogay Türkçesi UNESCO tarafından tehlike altındaki diller kapsamına alınmıştır. Türk dilinin Oğuz ve Kıpçak lehçeleri arasında tercih yapmak söz konusu olmayacağına göre, her iki dilin etkisi altındaki büyük kitleyle iletişim internet desteğiyle de sürmektedir. İnternet ortamında kitle sözünün kütleye göre kullanımı çok daha fazladır. Kitle ile ilgili 22 milyon, kütle ile ilgili ise 3 milyon civarında dosya bulunur. Kitle sözünün bu kadar çok kullanılmasının en büyük sebebi kitle iletişim araçları kavramının tamlayanı olmasıdır diyebiliriz. Kitle iletişim araçlarında haber işiyle uğraşan gazeteci ve muhabirler metinlerini geniş bir kitle için tasarlar ve herkesin anlayacağı şekilde yazar. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.
2: Saat 10.
3: Haberler.
2: Haberleri veriyoruz, spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Erdoğan sermaye piyasalarındaki gelişmelerle ilgili her türlü adımı attıklarını söyledi. Türkiye'nin iktisadi güvenliğine sabotaj düzenleyenlerin heveslerinin kursaklarında kalacağını vurguladı. Erdoğan Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu. İster belediyelerde ister sermaye piyasalarında olsun, milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yolsuzluk ve usulsüzlük gibi suçları işleyenlerin kimliğe bakılmaksızın üzerine gidilmesi gerektiğini söyledi. Fon piyasasının güven ve istikrar açısından önemine dikkat çeken Bahçeli, yatırımcının güven duyacağı bir finansal sistem için tedbir alınması gerektiğini belirtti. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında 20 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklanan zanlı sayısı 85'e yükseldi. Türk futbolunu sarsan hakemler dosyası soruşturmasında karar çıktı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Günlüordu'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. Merkez Hakem Kurulu üst yönetim kadrosundan Başkan Günlüordu ve kurul üyesi Sebahattin Şahin istifa etti. Teknofest Şanlıurfa'da devam ediyor. Teknofest Güneydoğu'nun iletişim paydaşı TRT standları yoğun ilgi görüyor. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı, Teknofest'teki standları ziyaret etti. Mehmet Fetihler Sultanı oyuncularıyla bir araya geldi. Alanda TRT tarafından her yaştan ziyaretçiye yönelik çok sayıda etkinlik de düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Şanlıurfa'da düzenlenen Teknofest Güneydoğu'ya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Paylaşımında Teknofest alanından görüntülerin bulunduğu videoya da yer veren

duran, kendi teknolojisini geliştiren Türkiye, gençlerin hayalleriyle geleceğe yürüyor, dedi. Şanlıurfa'da mevzuata aykırı uygulamalar nedeniyle sınavı iptal edilen 392 aday için bugün kamu personeli seçme sınavı lisans yenileme yapılacak. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi

0: Kazasının ardından bir naaşa daha ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. 9 kayıp yolcuysa aranıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik olası yeni askeri operasyonlar için karar verme aşamasında olduğunu söyledi. Tahran yönetimini yerle bir ettiklerini öne süren Trump, sürecin kolay ya da zor yoldan halledileceğini belirtti. İran cephesindense hedeflerine ulaşamadılar açıklaması geldi. Yemen'de hükümet güçleriyle İran destekli Husiler arasında çatışmalar yoğunlaştı. Yemen ordusu Husilere ait noktalara 257 saldırı düzenlendiğini duyurdu. Husiler ise Suudi Arabistan'da Aramco tesislerine hedef aldıklarını açıkladı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını nedeniyle 15 Mayıs'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 4018'e yükseldi. Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü ilk kez 1976'da Sudan ve Kongo'da eş zamanlı olarak ortaya çıktı. Virüs Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayıldı. Yine Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yılları arasında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası hayatını kaybetmişti. Spor. A milli futbol takımında kart cezası bulunan Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz kamptan ayrıldı. İki futbolcu da UEFA Uluslararası Ligi 1. grupta Belçika ile oynanan maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü. Milli takımımız gruptaki 4. maçında yarın İtalya'ya konuk olacak. 21.45'te oynanacak İtalya-Türkiye karşılaşmasını Polonyalı Simon Marciniak yönetecek. 59. TSE'de Ankara Kupası'nı Gençler Birliği'ni 1-0 mağlup eden Keçtaş Ankara Keçiören Gücü kazandı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu. Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz'in doğu kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği de tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

90'lar Rüzgarı. Hazırlayan Gülru Güngör. Sevgili dinleyiciler, bir albümü yıllar sonra yeniden açtığımızda bazen bizi karşılayan yalnızca tanıdık melodiler olmaz. Bir bestecinin imzası, bir düzenlemenin kendine özgü rengi, bir klibin görüntüleri ya da şarkının birkaç saniyede kurduğu o tanıdık atmosferde geçmişin kapısını aralar. Bu bölümde Türk pop müziğinin farklı seslerini aynı seçkide buluşturuyor, kimi zaman ayrılığın hüznüne, kimi zaman daha neşeli bir anlatıma, kimi zaman da pop müziğin dışına taşan şiirsel bir dünyaya kulak veriyoruz. Gülru Güngör'ün hazırladığı mikrofonda ben, spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar Rüzgarı'na hoş geldiniz. İlk kaydımız 1990 yılında yayımlanan bir albümden geliyor. Nilüfer'in Sen Mühimsin adlı albümünün 3. sırasında yer alan Böyle Ayrılık Olmaz'ın Söz ve Müziği Adnan Ergil'e ait. Aynı albümde Kayahan imzalı Yemin Ettim, Gözlerinin Hapsindeyim ve Melankoli gibi eserlerinde bulunması çalışmanın besteci çeşitliliğini gösteren güzel ayrıntılardan biri. Böyle Ayrılık Olmaz bir ilişkinin ardından kalan yalnızlığı büyük sözlere ihtiyaç duymadan anlatıyor. Nilüfer'in kontrollü yorumu da şarkının kırılganlığını, melodinin

Nilüfer'in ardından ayrılığa bambaşka bir tavırla yaklaşan bir kadın sesi var programımızda. Bu kez hüzün geri çekiliyor, yerini biraz siteme, biraz da meydan okumaya bırakıyor. Ayşe Pekkan'ın kendi adını taşıyan 1996 tarihli albümünün şarkısı Eğlen Güzelim. Eserin söz ve müziği Metin Özülkü'ye, düzenlemesi ise Noray Demirci'ye ait. Albüm 21 Ağustos 1996'da yayımlandı. Şarkının dikkat çekici tarafı ayrılığı bir bekleyiş üzerinden değil, karşı tarafa doğrudan seslenen bir anlatımla kurması. Ayşe Pekkan'ın yıllar içinde oluşturduğu kendinden emin yorumcu kimliği de bu tavırla son derece iyi örtüşüyor. Sitemini bile ritminden vazgeçmeden anlatan bir Ayşe Pekkan şarkısı sizlerle. Eğlen güzelim.

Sözü bu kez hayatın içinden gelen daha yalın bir müzikal anlatıma bırakıyoruz. Hazal'ın 90'ların ortasında yayımlanan Sevdalım albümünde yer alan Elden Yar Olmaz, sanatçının ilk dönem repertuarıyla özdeşleşen parçalardan biri. Sanatçı yorumunda dramatik bir balattan çok dinleyiciyle konuşan bir şarkı hissi veriyor. Sözün melodiden geri kalmadığı çalışmalardan biriyle devam ediyoruz. Elden Yar Olmaz.

Pop müziğin parlak ve hareketli yüzünün yanında 90'ların ortasında daha sert tınılara ve farklı vokal renklerine de yer açılıyordu. Bir sonraki sanatçımız bu farklılığın iyi örneklerinden. Deniz Arcak, güçlü ve kolay ayırt edilen vokaliyle dönemin kadın yorumcuları arasında kendine ayrı bir alan açtı. Elleri Ağlatır, sanatçının 1995 dönemindeki repertuarının öne çıkan kayıtlarından biri. Birlikte dinliyoruz. Eller Ağlatır.

Sıradaki kayıtta şarkıcılıkla oyunculuk arasındaki sınır neredeyse ortadan kalkıyor. Çünkü mikrofonun başında söylediği sözleri adeta bir sahne metni gibi yorumlayabilen Zuhal Olcay var. İyisin, Zuhal Olcay'ın 1993 tarihli oyuncu albümünün açılışında yer alan eserlerden. Sanatçının tiyatro kökeni şarkı söyleme biçimini de belirgin biçimde hissettiriyor. Olcay, sözcükleri yalnızca notalara yerleştirmek yerine cümlelerin altındaki anlamı da duyuruyor. Bu nedenle iyisini dinlerken bir pop şarkısından çok iki insan arasında geçen kısa bir konuşmaya kulak veriyormuş hissine kapılmak mümkün. İyisin radyolarınızda.

ait olunan yere duyulan özlemi de taşıyan bir anlatı çıkıyor. Sezen Aksu'nun müzik dünyasında özel bir yere sahip olan bu eserle Ege kıyılarına uzanıyoruz. Kalbim Ege'de kaldı.

Ege'nin melankolisini geride bırakırken ritim değişiyor. Bu kez 90'ların başında görüntüsü, vokal tavrı ve pop müziğe getirdiği farklı karakterle kısa sürede kendine özgü bir yer edinen Bendeniz'e kulak veriyoruz. Bendeniz'in 1993'te yayımlanan ilk albümü sanatçının adını geniş kitlelere duyuran bir çalışma oldu. Siyah gözlükleriyle oluşturduğu görsel kimlik, dönemin müzik ekranlarında onu daha ilk bakışta tanınır hale getirirken, şarkılarındaki hareketli düzenlemelerde bu imajın müzikal karşılığını oluşturuyordu. Müjdeler Ver, özlem duygusunu ağır bir baladın içinde değil, hareketli bir pop yapısı içinde anlatmasıyla albümün renkli parçalarından biri. Duygu aynı, anlatım biçimi tamamen farklı. Müjdeler Ver.

Bendeniz'in genç tavrından sonra mikrofon çok daha uzun bir yorumculuk geçmişine sahip bir sanatçıya geçiyor. Üstelik bu kez Zerrin Özer'i güçlü balatlarından biriyle değil, ritmi yüksek bir çalışmayla hatırlıyoruz. Paşa Gönlüm, Zerrin Özer'in 1996'da yayımlanan ve kendi adını taşıyan albümünün açılış parçalarından biri. Eserde Feyyaz Kuruş imzası bulunuyor. Zerrin Özer'in geniş vokal alanı ve dramatik yorum gücü genellikle duygusal şarkılarıyla anılsa da, Paşa Gönlüm, onun hareketli pop repertuarındaki yüzünü de gösteriyor. Şarkının canlı yapısı, sanatçının güçlü sesini daha hafif ve kıvrak bir düzenlemenin içine yerleştiriyor. Programın temposunu biraz daha yükseltiyoruz. Paşa Gönlüm.

Az önceki hareketli düzenlemenin ardından müziğin hacmi biraz küçülüyor, sözlerin alanı genişliyor. İlhan Şeşen'in şarkı yazarlığının en belirgin taraflarından biri de tam burada ortaya çıkıyor. Karmaşık duyguları günlük hayatın diliyle anlatabilmek. İlhan Şeşen'in 1995 tarihli Aşk Haklı albümünde yer alan Sensiz Olmaz, sanatçının yalın anlatımını en iyi temsil eden şarkılarından biri. İlhan Şeşen'in sözlerinde büyük benzetmelerden çok konuşur gibi kurulmuş cümleler vardır. Sensiz Olmaz da bu doğallığın üzerine kuruluyor. Eserin yıllar sonra başka yorumcular tarafından yeniden seslendirilmesi de melodisinin farklı kuşaklara ulaşabilmesinin göstergelerinden biri. Birlikte dinliyoruz. Sensiz Olmaz.

seslerin daha fazla duyulduğu alternatif bir çizgiye geçiyoruz. Murat Çelik ve Murat Yılmaz Yıldırım'ın oluşturduğu Düş Sokağı Sakinleri, 90'larda Türkçe müziğin alternatif çizgisinde kendine özgü bir dünya kurdu. Grubun şarkılarında pop müziğin alışılmış nakarat yapısından çok, şiire yaklaşan sözler ve akustik ağırlıklı bir müzikal atmosfer öne çıkıyordu. Sevdan Bir Ateş'te bu anlayışın tanınan örneklerinden biri. Burada aşk, doğrudan anlatılan bir hikaye olmaktan çıkıyor, imgelerle ve çağrışımlarla kurulan daha içe dönük bir dünyaya dönüşüyor. Programa renk atan bu kayıtla devam ediyoruz. Sevdan Bir Ateş.

Şiirsel ve alternatif bir müzik dünyasının ardından final için yeniden 90'ların pop sahnesine dönüyoruz. Bu kez karşımızda yalnızca yorumculuğuyla değil, dönemin başka pop isimleriyle kurduğu üretim ilişkileriyle de hatırlanan Ferda Anıl Yarkın var.

Ferdi Anıl Yarkın'ın 1995 yılında yayımlanan Sonuna Kadar albümü, sanatçının kariyerinin öne çıkan çalışmalarından biri. Albüme adını veren şarkının sözlerinde Mustafa Sandal'la Ferdi Anıl Yarkın'ın ortak imzası bulunuyor. Bu ayrıntı aynı zamanda 90'lar popunun önemli özelliklerinden birini de hatırlatıyor. Dönemin genç müzisyenleri yalnızca kendi albümlerinde değil, birbirlerinin çalışmalarında da söz yazarı, besteci ya da düzenlemeci olarak karşımıza çıkıyordu 90'larda. Sonuna Kadar'ın merkezinde ise son derece yalın bir duygu bulunuyor. Zaman geçse bile unutulamayan bir aşk. Şarkının sakin başlayıp giderek yoğunlaşan yapısı, Ferdi Anıl Yarkın'ın yorumuyla birleşerek dönemin romantik pop repertuarına özgü bir atmosfer oluşturuyor. Birlikte dinliyoruz, Sonuna Kadar.

Da bugün birbirinden oldukça farklı müzik dünyalarına konuk olduk. Gülru Güngör'ün hazırladığı mikrofonda ben spikeriniz Meltem Kuyucu'nun sunduğu 90'lar Rüzgarı'nın bu bölümünün de sonuna geldik. Başka şarkılarda saklı kalan hikayeleri, albümlerin arasından çıkan küçük ayrıntıları ve unutamadığımız melodileri paylaşmak üzere yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Saat 11.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Erdoğan sermaye piyasalarındaki gelişmelerle ilgili her türlü adımı attıklarını söyledi. Türkiye'nin iktisadi güvenliğine sabotaj düzenleyenlerin heveslerinin kursaklarında kalacağını vurguladı. Erdoğan Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu. İster belediyelerde ister sermaye piyasalarında olsun milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yolsuzluk ve usulsüzlük gibi suçları işleyenlerin kimliğe bakılmaksızın üzerine gidilmesi gerektiğini söyledi. Fon piyasasının güven ve istikrar açısından önemine dikkat çeken Bahçeli, yatırımcının güven duyacağı bir finansal sistem için tedbir alınması gerektiğini belirtti. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında 20 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklanan zanlı sayısı 85'e yükseldi. Türk futbolunu sarsan hakemler dosyası soruşturmasında karar çıktı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. Merkez Hakem Kurulu Üst Yönetim Kadrosu'ndan Başkan Gündoğdu ve kurul üyesi Sebahattin Şahin de istifa etti. Teknofest Şanlıurfa'da devam ediyor. Teknofest Güneydoğu'nun iletişim paydaşı TRT standları yoğun ilgi görüyor. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı Teknofest'teki standları ziyaret etti. Mehmet Fetihler Sultanı oyuncularıyla bir araya geldi. Alanda TRT tarafından her yaştan ziyaretçiye yönelik çok sayıda etkinlik düzenlendi. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının ardından bir naaşa daha ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. 9 kayıp yolcuysa aranıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik olası yeni askeri operasyonlar için karar verme aşamasında olduğunu söyledi. Tahran yönetimini yerle bir ettiklerini öne süren Trump, sürecin kolay ya da zor yoldan halledileceğini de söyledi. İran cephesindense hedeflerine ulaşamadılar açıklaması geldi. Yemen'de hükümet güçleriyle İran destekli Husiler arasında çatışmalar yoğunlaştı. Yemen ordusu Husilere ait noktalara 257 saldırı düzenlendiğini duyurdu. Husiler ise Suudi Arabistan'da Aramco tesislerine hedef aldıklarını açıkladı. Spor. A Milli Futbol takımında kart cezası bulunan Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz kamptan ayrıldı. İki futbolcu da UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta Belçika ile oynanan maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü. Milli takımımız gruptaki 4. maçında yarın İtalya'ya konuk olacak. 21.45'te oynanacak İtalya-Türkiye karşılaşmasını Polonyalı Simon Marciniak yönetecek. 59. TSYD Ankara Kupası'nı Gençler Birliği'ni 1-0 mağlup eden Keçtaş Ankara Keçiören Gücü kazandı. Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz'in doğu kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'yla

Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği de tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.

0: Sevinci paylaştık radyoyla. Zor günleri birlikte aştık. Kederde, neşede, yanınızda, yanı başınızdaydık. Güvendiğiniz dost eli, sığındığınız dost sesi olduk. Radyo, geçmişten geleceğe, daima sizinle.
1: Kendime sordum. Sigara içip diğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
6: Şimdi müzik zamanı.
0: Notaların dansı.

0: Notaların dansı programını dinlediniz. Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.
1: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Solistlerden Birer Türkü programını dinliyorsunuz.

Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne, tarihin farklı dönemlerinde bu kadim topraklara sığınarak Türk misafirperverliği ve hoşgörüsünden yararlanan krallar, reformistler, bilim insanları ve sanatçıların karşılıklı kültürel, siyasi ve akademik etkileşimlerin her iki tarafa da neler kazandırdıklarını merak ediyor musunuz? Öyleyse sizleri Türk Yurdu'nun Misafirleri programına bu isimlerle tanışmaya davet ediyoruz. Türk Yurdu'nun Misafirleri her cuma Türkiye saatiyle 9.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

0: haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Cumhurbaşkanı Erdoğan sermaye piyasalarındaki gelişmelerle ilgili her türlü adımı attıklarını söyledi. Türkiye'nin iktisadi güvenliğine sabotaj düzenleyenlerin heveslerinin kursaklarında kalacağını vurguladı. Erdoğan Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu. İster belediyelerde ister sermaye piyasalarında olsun milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yolsuzluk ve usulsüzlük gibi suçları işleyenlerin kimliğe bakılmaksızın üzerine gidilmesi gerektiğini söyledi. Fon piyasasının güven ve istikrar açısından önemine dikkat çeken Bahçeli, yatırımcının güven duyacağı bir finansal sistem için tedbir alınması gerektiğini belirtti. İstanbul'da sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında 20 şüpheli daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklanan zanlı sayısı 85'e yükseldi. Türk futbolunu sarsan hakemler dosyası soruşturmasında karar çıktı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Gündoğdu ve kurul üyesi Sebahattin Şahin istifa etti. Teknofest Şanlıurfa'da devam ediyor. Teknofest Güneydoğu'nun iletişim paydaşı TRT standları yoğun ilgi görüyor. TRT Genel Müdürü Mehmet Zahit Sobacı, Teknofest'teki standları ziyaret etti. Mehmet Fetihler Sultanı oyuncularıyla bir araya geldi. Alanda TRT tarafından her yaştan ziyaretçiye yönelik çok sayıda etkinlik de düzenlendi. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının ardından bir naaşa daha ulaşıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. 9 kayıp yolcuysa aranıyor. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir apartman dairesinde mutfak tüpünün patlaması sonucu yangın çıktı. Alevler itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Patlama ve yoğun dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik olası yeni askeri operasyonlar için karar verme aşamasında olduğunu söyledi. Tahran yönetimini yerle bir ettiklerini öne süren Trump, sürecin kolay ya da zor yoldan halledileceğini söyledi. İran cephesindense hedeflerine ulaşamadılar açıklaması geldi. Yemen'de hükümet güçleriyle İran destekli Husiler arasında çatışmalar yoğunlaştı. Yemen ordusu Husilere ait noktalara 257 saldırı düzenlendiğini duyurdu. Husiler ise Suudi Arabistan'da Aramco tesislerine hedef aldıklarını açıkladı. Spor. Amirli futbol takımında kart cezası bulunan Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz kamptan ayrıldı. İki futbolcu da UEFA Uluslararası Ligi 1. grupta Belçika ile oynanan maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü. Milli takım gruptaki 4. maçında yarın İtalya'ya konuk olacak. 21.45'te oynanacak İtalya-Türkiye karşılaşmasını Polonyalı Simon Marciniak yönetecek. 59. TSE'de Ankara Kupası'nı Gençler Birliği'ne 1-0 mağlup eden Keçtaş Ankara Keçiören Gücü kazandı.
2: Hava durumu.
1: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Karadeniz'in doğu kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla ve Denizli çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı olması bekleniyor. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.

0: Kültür Otağı Kök Otağı.
1: Merhaba sevgili dinleyiciler. Ben Profesör Doktor Dilek Türk Yılmaz. Program yapımcılarımız Meltem Çetinkök Afşar, Feyza Öztoprak Kaptı, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan. Hepinizi Kök Otağı'nın yeni bölümünden sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Bu hafta yine çok güzel bir programla karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi yine stüdyomuzda çok değerli bir konuğum var. Artık konuğumu tanıdınız. Üçüncü haftamız olacak üçüncü değil mi hocam olacak, bu evet. hafta? Profesör Doktor Ayşe Filiz Yavuz hocam yine stüdyomuzda. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Davetiniz için çok mutluyum.
1: Biz teşekkür ederiz. Böyle çok güzel bir seri programlar yapmış olduk hocam. Sizinle çok güzel bir anı olacak bu İnşallah. Bizim kişisel tarihimizde de TRT tarihinde de eminim
2: teşekkür
1: böyle
2: ederim.
1: Olacaktır.
2: Ben de inanıyorum.
1: Hocam şimdi son programlarımızda Bozkurt'un izini sürdük biz programlar boyunca. Önce gerçek hayattaki kurttan söz ettik. Onun doğadaki o muhteşem varlığından, akıl almaz davranış biçimlerinden bize bahsetmiştiniz. Sonra onun türeyiş anlatılarındaki rolünden söz ettik. Özellikle Türk anlatılarındaki o yol gösterici işlevinden. Bugün biraz oradan çıkarıyoruz kurdu anlatılardaki yerinden. Çünkü sadece anlatılarda yok kurt. Gerçek hayatta da bir işlevi var. Çok da ilginç işlevleri var. Onlardan bahsedelim istiyoruz. Halk inanışlarında, işte bu korunmalarda, şifa uygulamalarında kurdun zannettiğimizden, belki hiç bilmediğimiz tarafları olduğunu, zannettiğimizden çok olduğunu ve bilmediğimiz tarafları olduğunu sizinle birlikte konuşacağız. İsterseniz şöyle bir genel çerçeveyle başlayalım hocam.
2: Tabii.
1: Şimdi ben yani Türk halk inanışlarında kurt evet çok önemli bir yere sahip ama bu mitolojik anlatılarda iki haftadır neredeyse konuştuğumuz durumu, işte o koruyucu, yol gösterici, kurtarıcı işlevlerini acaba halk inanışlarındaki görüntüsüyle de bir örtüştürebilir miyiz? Nasıl ortaya çıkıyor? Bunu nasıl isimlendirebiliriz?
2: Aslında kesinlikle bağdaşan bir durum. Kurt isminin zaten gurdan veya kürden kaynaklandığını ve bir kurtarıcı, kurtarmak, kurtulmak anlamından ortaya çıktığını etimolojik olarak söyleyen bilim adamları var. Evet. Ben ilgi alanım olduğu için söylüyorum bunu. İşte bu kurtuluş, 10 yaşındaki bir çocuğun eli ve ayağı kesildikten sonra bataklığa bırakılıp bir kurt tarafından kurtarılması, hayata döndürülmesi. Öyle olunca kurdun bir kurtarıcı özelliği var. Bu özelliği kurdun diğer vücutla ilgili yapılarında da değerlendirerek aynı sistem üzerinden halk kültürüne de bağdaştığını görüyoruz ki bunu ister atasözleri olsun, ister inanışlar olsun, tedavi amaçlı olsun veya kurt baba türbeleri ve kurt babalar var. Onların fonksiyonları üzerinden olsun. Hepsine baktığımız zaman burada kurdun yine gücünün, kuvvetinin, koruyuculuğunun, desteğinin var olduğunu görüyoruz. Hepsinin kaynağını o geçmişteki bu türeyişten kaynaklanan bir devamlılık olarak değerlendirmek tabii ki mümkün burada.
1: Evet, yani mitolojiden halk inanışına bir devamlılık.
2: Evet, devamlılık
1: evet,
2: var.
1: Mitoloji diyoruz ki artık çağımızdan çekildi. Mitoloji yok belki, hani devrini tamamlamış bir tür. Ama öyle bir yerlere mesken tutuyor ki kendine. İşte inanışlarda bir bakıyoruz, biraz altını kazıyoruz. O mitolojik inanış, mitolojik anlatı o inanışın altından çıkıveriyor. Bu anlamda da işte o bereket, şifa gibi uygulamalar bu mitolojik anlatıların aslında kaybolmadığını kurt özelliğinde
2: zaten
1: görüyoruz.
2: İnanışların veya halk kültürünün kaybolması demek insanın kendisini çırılçıplak ortada tek başına yalnız hissetmesi demektir. Çağımız ne kadar robotlaşmaya, mekanikleşmeye, elektronik sisteme geçse de insanın kendisine tutunacak bir dalı, bir takım inanışların mutlaka bulunması gerekiyor. Biz gençlerimiz bunlardan uzak da desek bu sefer kendi aralarında farklı farklı bir takım inanışların ortaya çıktığını, türediğini görüyoruz. Dolayısıyla bunlardan uzaklaşmak mümkün değil. Daha sonra kulak dolgunluğuyla atadan dededen gelen bu şeylere bir şekilde kabullenerek işlerini alarak devamını sağlıyorlar. Yoksa binlerce yıldır bir kültürün herhangi bir millete ait, sadece bizim milletimiz için değil, Türk milleti için değil, bunların devam ettiğini görmek zaten mümkün olmazdı.
1: Evet, evet hocam. Şimdi programın başında ben biraz bir dinleyicilerimize hissettirmeye çalıştım ama şimdi biraz daha açarak gidelim. Çünkü çok ilginç şeyler var. Bir an önce o konulara girelim istiyorum. Şimdi kurdun çeşitli böyle

0: organları işte dişi, tırnağı, derisi, tüyü, kılı vesaire bunlardan korunma pratikleri elde ediliyor. Anadolu'nun pek çok yerinde biz böyle zaman zaman derleme gezilerine çıkıyoruz. Hala bunların yaşadığını görüyoruz. Türk dünyasında da bunun çok ciddi
1: Evet.
0: uygulamaları var. Biraz bu kurdun kendisinden aslında korkulduğu halde yani öyle ya da böyle yırtıcı bir hayvan. Siz ne demiştiniz hocam? Onu nasıl tanımlıyorduk?
1: Üstün
0: Üstün
1: yırtıcı.
0: yırtıcı gruptan bir hayvan. Dolayısıyla hani bu kadar korktuğumuz halde korunmak için onun üzerindeki işte o organlarından, dişinden, tırnağından faydalanmamız da biraz böyle paradoksal bir şeymiş gibi duruyor ama bunu nasıl izah edebiliriz?
1: Tabii hep söyledik, kurdun biyolojik olarak özellikleri vardı. Bu biyolojik özellikleri zaten onun hem bizim için bir sembol olarak alınmasını sağladı, hem de halkın gözünde de bunların hepsi kişilerin üzerine birer simge olarak geldi. Bir takım ilkel toplumlarda hayvanların totem olarak, tanrı olarak kullanılması söz konusu. Çünkü hani onlar bu gücün veya o özelliklerin kendilerinde olmalarını istiyorlar. Bizde totem değil, bir
0: Evet.
1: sembol ama sembolik de özenilen şeyleri var. Dolayısıyla kurdun bu şimdiye kadar anlattığımız bütün özellikleri, kurdun bir takım kendisine ait materyallerin insanın üzerine taşınmasıyla da kendilerine geçeceğinin düşüncesi tabii olarak ortaya çıkıyor. Sizin söylediğiniz gibi kurdun postu olabilir, pençesi olabilir, ayağı olabilir, aşık kemikleri olabilir, tüyleri olabilir, kurutulmuş göz olabilir, kurdun büzüğü olabilir, kurdun
0: Evet.
1: kılı olabilir, kurdun kanı olabilir. Bütün bunların hepsini dişlerini kolye olarak takıldığını zaten günümüzde bile özel yerlerde var. Bende de
0: Evet.
1: var, kolye olarak yapılmış hali hediye olarak geldi. Bütün bunların hepsinin olduğunu görüyoruz. Üstelik bunun sadece Türkiye için olduğunu düşünmek de çok yanlış. Kırgızistan'dan başlıyorsunuz, Kakasya'ya, Tuva'ya, Balkanlara, Gagavuzya'ya kadar Türk coğrafyasının, Türk'ün olduğu her yerde aynı inanışların aynı şekilde ve bu materyallerle beraber sağlandığını görüyoruz. Nazar bozmada, hastalıklarda, koruyuculukta, cesarette kullanıldığını görüyoruz. Buna ait somut örnekler de oldukça yaygın. Mesela bunlardan kurdun dişine veya
0: Evet.
1: aşık kemiğine üzerinde taşımak, kötü gözleri uzaklaştırmak, kötü enerjileri uzaklaştırmak, nazara karşı korunmak veya gücün taşınması gibi. Ya da cebinde kurda ait herhangi bir materyalin, yüzüğün, kurutulmuş bir gözün, kemiğin, dişin bir erkeğin cebinde taşınmasıyla geri yola çıkan bir kişinin kendisinin bütün kötülüklerden korunacağına, kendisine kötülüklerin gelmeyeceğini düşünmesi, cesaret sahibi olması gibi. Bunlar birer somut örnek. Ya da çocuğun kurta ait bir ince kalın burun deliğinden küçük bir yer açıp geçirilerek oradan tutulması, o çocuğun ileride cesur, korkmayan, güçlü kuvvetli, toplum tarafından sevilen bir kahraman olacağına inanılması gibi bir
0: Evet.
1: takım şeyler var. Bebek doğduğu zaman mesela kız çocuklar ceylan derisine, erkek bebekler kurt
0: Kurt derisi.
1: postuna beleniyorlar.
0: Evet.
1: Bu da onlardan bir tanesi. Mesela bize bir takım gelen örneklerden, araştırdıklarımızdan çok ilginç, Anadolu'da daha az olan ama kurdun yine böyle cesaret ve destek olarak kullanıldığı yerden bir tanesi Hakkari. Orada da kurtla ilgili çok inanışlar var. Mesela ilk gerdek gecesinde erkeğin güçsüz olması istenmiyorsa, cesaret kazanması isteniyorsa yatağa kurt postu seriliyor. Veya gelin parmaklarına bazen damadında kurt kanı sürülüyor. Sonra bu kurt kanı kına gibi erkekle parmaklarını ellerine çaprazlıyorlar. Ondan sonra bu onların bir ömür boyu hem mutlu olacaklarını hem başarılı olacaklarını, evliliklerin güzel geçeceğine dair bir işaret yerine geçiyor. Ya da bir halk arasında sevilen, iyi uğur getirilmesi istenen bir eve kısmet gelsin diye beklenen bir kızın kapısına ya da kadınlar kendisini beğensin, kızlar beğensinler, en iyisiyle evlensin diye bir delikanlının evinin kapısına kurdun kanı sürülüyor. Mesela bunun tam tersine de eğer istenmiyorsa işte mutlulukları bozulsun, yuvası dağılsın, erkek iktidarsız olsun, ailede sıkıntı ortaya çıksın deniyorsa o zaman da gece kapısına halk arasında hınzır diye bahsedilen domuz kanı
0: Domuz kanı
1: sürülüyor.
0: sürülüyor, evet.
1: Dolayısıyla kurdun kanı da dahil olmak üzere çok yaygın olarak kullanılıyor bunlar.
0: Evet. Tabii burada şey de var hocam. Yani biz totem olmadığını zaten programlarımız boyunca söyledik ama çok bizim için sembolik bir hayvan. Oradaki temel düşünce işte o kurdun gücünün taşıyan kişiye parça yoluyla aktarılması.
1: Aynen öyle.
0: Çünkü orada bütüne ait gücün parçaya da sirayet ettiğine dair bir inanış var.
1: Evet.
0: Dişi, tırnağı, postu her neyse. Güçlü bir hayvan olunca da tabii ki koruyucu nesneye dönüşüyor. Sizin de ifade ettiğiniz gibi. Orada tabii şey de hani sorunun içinde aslında onu sordum. Korkuyla karışık saygının olması, biraz çekinme ama biraz da onu yanında tutma, kendini daha iyi, güvende hissetme, işte hayatın geçiş dönemlerinde ondan bir parça bulundurma insana kendini iyi de hissettiriyor, güçlü
1: tabii
0: bir
1: ki,
0: hayvan olduğu
1: kesinlikle
0: için.
1: Kesinlikle dediğiniz doğru. Korkulurken veya kendilerine zarar gelmesinin istenmediği durumlarda da zaten kurt isminden ziyade başka isimler kullanılıyor.
0: Evet.
1: Buna da örtmece deniyor.
0: Evet.
1: Bilim dünyasına da öfenizm olarak geçen bir deyim bu.
0: Tabu sözcükler aslında.
1: Tabu sözcükler.
0: Onlar, evet.
1: Çok da değişik şeyler var aslında kullanılan. Bu sadece Anadolu için yine geçerli değil. Türk dünyasının her
0: Evet.
1: tarafında bu kurt isminin, bozkurt isminin, börü isminin kullanılmadığı ama yerine başka isimlerin kullanıldığını biliyoruz ki bunlardan mesela dik kulak, dağda gezen, uzun
0: Evet.
1: kuyruk, gök gözlü, ağzı kara, canavar,
0: Evet.
1: tukmak veya tokmak, böcü, dağ ağzı, hayırsız. Ya da Alevi topluluklarımızda, Türk topluluklarımızda söylenen deyip Hazreti Ali'nin köpeği tarzında da ifadeler var. Ama bunlar kurdun hem o değerli kutlu adını anmamak hem de onlardan gelecek olan zarar kendilerine gelmesin. Onlarla karşılaşmayalım. Onların kötü taraflarına denk gelmeyelim diye kötüyü çağırma halk arasında böyle bir şey vardır
0: Evet.
1: biliyorsunuz.
0: Tabii.
1: Anma ve çağırma diye.
0: Tabii.
1: İyiyi an, iyi çağır. Kurdu sürekli zaman güzel taraflarına ama kötü şeyler olmasından dolayı bu isimlerle anılıp kendilerinden uzak kalması istendiği zaman bunlar kullanılıyor.
0: Gagavuzlarda da hocam gri yeleli ya da kuyruklu ismiyle
1: kuyruklu,
0: çağrılıyor.
1: Kuyruklu gri yeleli
0: kurtlar.
1: aynen
0: Evet.
1: öyle. Aynen öyle.
0: Onlar da tabii çok bizimle akraba toplulukları olduğu için çok
1: Onlarla
0: benzer
1: bir de kurt
0: şeyler.
1: bayramı var biliyorsunuz
0: Tabii tabii
1: Şubat'ta.
0: tabii. Şubat'ta yapıyorlar evet. Onlar için de kurt bayraklarında da zaten kurt
1: Bayraklarında da var
0: imgesi
1: evet.
0: var. Dolayısıyla çok önemli gagavuzlar için kurt. Şimdi hocam tabii bizim kurtla olan yani kurda bu şekilde yaklaşıyor olmamızın hem korkulan bir hayvan ama işte gücünden istifade etmek istiyoruz. Hem de mübarek bir hayvan bizim için. Mesela Dede Korkut hikayelerinde Salur Kazan diyor ki kurt yüzü mübarek olur.
1: Aynen öyle evet.
0: O da çok aslında ilgi çekici bir yaklaşım. Kurdun yüzünün mübarek olması hani İslami literatür bize mübarek dedirtiyor ama onun uğurlu olduğuna, yol gösterici olduğuna, bizi zorluktan, Oğuz'un müşkülünü hallettiğine dair bir şeye de götürüyor. Böyle arkaik bir bilgiye de götürüyor.
1: Bunlar da zaten var. Mesela şoförler yolda giderken eğer yanlarından bir kurt ya da önlerinden bir kurt geçerse yolculukları güzel geçecek demektir.
0: Evet.
1: Yola çıkan birisi bir kurt görürse işi hallolacak ve iyi hallolacak manasına gelir. Ya da geçen veya daha önceki konuşmamızda bahsetmiştik. Bizim Kurtuluş İstiklal Harbimizde, milli mücadelemizde gece ordumuzun önünden kurdun geçtiği zaman komutanlarımızdan bir tanesinin evet biz muvaffak olacağız önümüzden bir kurt geçti demesi bunun örnekleri kurdu görmek şans, uğur, güzel haber, muştulu haber manasına geliyor.
0: Evet. Şimdi kurdu görüp böyle muştulu bir haber alıp onun rehberliğinde yolculuk eden Oğuz Kağan'ı anmayalım mı hocam hemen bu noktada?
1: Analım, analım.
0: Hemen bir Oğuz Kağan şarkısı dinleyelim mi?
1: İnşallah.
0: Can Aydoğan seslendirecek, Oğuz Kağan diyecek. Hep birlikte dinliyoruz.
2: Gökte.

gök ağzı ot, gözleri al, beli börü, omuz hamur, yüreği koral. 40 günde atlandı, temir baldu tuttu, kıyamtığın başını tek hamlede yuttu. Ne süt istedi, ne uyku, ne duruş, Tengri'den geldi o kutlu vuruş. Gök

0: Evet, çok güzel bir şarkı dinledik
1: Çok.
0: hocam. Ben ilk kez dinledim ve gerçekten bir anda böyle bir Oğuz Kağan'ın
1: Farklı
0: yaşadığı
1: coğrafyaya
0: döneme yolculuk ettik.
1: gidiyorsunuz.
0: Evet, çok başarılıydı gerçekten. Teşekkür ederiz yapımcılarımıza. Çok güzel bir şarkı seçmişler bizim için. Hocam şimdi biraz önce aslında biraz değindik ama bu konuyu biraz daha açalım. Tabii siz bir hekimsiniz. Bu konu belki size sorulabilecek en doğru soru da olabilir. Halk hekimliğinde tabii kurtla ilgili bu inanışlar, uygulamalar, işte o nesneler, kurda ilişkin nesnelerin tedavide kullanılması, şifa amaçla kullanılması falan. Bunlardan nasıl söz etmek lazım? Burada yani ne oluyor da kurdun o nesnesi, dişi tırnağı işe yarıyor, hastalığı iyileştiriyor? Niye böyle inanıyoruz biz?
1: Şimdi şöyle aslında inancın bir psikolojik tarafı var. Bu psikolojik tarafın da insanı rahatlattığı zaman immün sistem üzerine olan etkisi var. İmmün sisteminiz sizin rahatlarsa bu yapılan işlemlere inandığınız zaman kendinizi rahatlamış hissedersiniz. Hastalıklara karşı da bir şeyiniz rahatlığınızın getirdiği bir sonuç elde ediyorsunuz. Yani buradaki amaç kurdun bir takım uzuvlarının, organlarının sizin iyileşiminize direkt şifa vermesi değil. Yani doğrudan bir objektif, rasyonel bir bilim olarak değil. Burada sadece işin manevi tarafının getirdiği sizin immün sisteminize üzerine yaptığı olumlu bir etki tarzına değerlendirebiliriz. Çünkü hastalıklarda gerçekten biz bunu görüyoruz. Eğer hasta iyileşeceğine inanıyor ise, bununla ilgili kendisi telkinlerini, inançlarını kuvvetlendiriyorsa, verdiğimiz bununla ilgili destekleri de alıyorsa, çok daha kolay ayağa kalktığını görüyoruz ki, zaman zaman basında da veya işte bir takım yayınlanmış kitaplarda da manevi güç ile kanserimi yendim, manevi güç ile şunu yaptım diyerek yazanlar var. Maneviyatın immün sistemle olan bağlantısından kaynaklanıyor bu. Buradaki kurtla ilgili olan şey de aynı durumda. Halk arasında buna parpulama deniyor.
0: Parpulama,
1: Parpulama. Çoğunlukla kurdun pençesini veya ayaklarını bu iş için kullanıyorlar. Geçmiş dönemde hatta şu an soyadı bile şeyde var. Ülkemizde,
0: evet.
1: Türkiye'de var parpucu soyadıyla.
0: Bu işi yapan kişi yani,
1: Evet,
0: parpulama
1: geçmişte
0: işi yapan
1: ataları
0: kişi.
1: parpulama işi yaptığı için bu soyad verilmiş. Kurdun ayağını, patisini, pençesini alıyorsunuz. Hastanın neresi ağrıyorsa oraya veya sırtına okşar tarzda ufak ufak bunlardan vurarak biraz masaj gibi de oluyor belki. Ama
0: Evet.
1: gerçek anlamda kurdun iyileştirici gücünün ona geçtiğini söylemek manasında bir parpulama işlemi yapılıyor. Parpucu işlemi, parpulama işlemi adı altında ve bununla ilgili olarak da kişiler kendilerini daha iyi hissettiklerinden dolayı da toparlıyorlar. Zaten iyileşecek olan bir şey varsa kendi kendine telkin etmediyse ben iyileşeceğim diye bu yol üzerinden kendisini biraz manevi olarak
0: Evet.
1: rahatlatmış oluyor. Ama gerçek anlamda ciddi bir hastalık için böyle bir şeyi ne yaparsanız yapın kalkıp sadece manevi olarak kendinizi güçlendirip de hastalığı yeneceksiniz diye bir şey söylemek tabii ki akla
0: Evet.
1: aykırıdır.
0: Doğru.
1: Bunun bir gelenek tarafı var, bir işte kültür tarafı var, bir de manevi tarafı var bu şekilde.
0: Ama mesela bilimsel tedavi yöntemlerini denerken sırtımız ağrıyorsa şöyle biraz parpulatmanın da kimseye bir zararı yok
1: Hiçbir
0: hocam.
1: zararı yok. Tam tersine
0: Evet.
1: sizi rahatlatacaktır
0: Evet.
1: o.
0: Bence de.
1: Mesela bizimle ilgili de ilginç. Geçmiş dönemde ebeler, doğum yaptıran ebeler başlarına

0: kurt kafası geçirirlermiş. Onun gücü ebeye geçsin doğum
1: Evet.
0: yaptırırken.
1: Ha, çok ilginç. Bunu duymamıştım hocam.
0: Evet, bu da çok ilginç.
1: Ben de şunu ekleyeyim o zaman tam bu bağlamda hocam. Ömrü uzun olmayan ya da çabuk bir ay annenin çocukları erken ölüyorsa ya da doğumda ölüyorsa falan yaşamayan çocukları koruma amacıyla da kurdun ağzından çocuğu
0: Onu ben de
1: geçiriyorlar.
0: söyleyecektim. O da
1: Evet.
0: şeylerden, tababet ve kurt konusunun içinde olan şeylerden. Kurdun postu soyulduktan sonra kafa kısmı esnetiliyor. Yeni doğmuş bir çocuk, eğer annenin çocukları yaşamıyorsa, bu deliğin içinden geçiriliyor,
1: Geçiriliyor. Evet.
0: esnetilerek o ağızdan ve çocuğun yaşaması sağlanıyor. Ya da kurda adanmış çocuklar var. Biliyorsunuz bu satılmış ismi de
1: Evet.
0: benzer şekilde bizim kültürümüzde var. Burada da eğer ben bu çocuğum yaşasın, kurda adayacağım diyerek bebek yaşarsa eğer şey iyi
1: Satılmış
0: olursa
1: yapıyor.
0: adına kurtlu bir isim koyuyorlar. Kurt Bey, Kurt A,
1: Ha,
0: Kurt Han
1: evet.
0: gibi isimlerden seçerek
1: Kurdun gönlünü
0: kurdun
1: yapıyoruz
0: gönlünü
1: yani.
0: yapıyorlar. Bu da işin bir başka
1: Evet.
0: tarafı. Ya da mesela Antep'te kırkı çıkan annenin biliyorsunuz bir kırk banyosu var.
1: Evet.
0: Onun özel banyolar yapılıyor. Hem çocuk hem anne banyoya getiriliyor. Orada 40 tas su dökülerek ikisi de yıkanıyor. Bu şifalı sular onlara dökülürken en tepede bir kurt kafasını tutularak yine onun da gücünün, şansının anneye ve çocuğa geçmesi sağlanıyor. Ya da anne mesela al basması, Anadolu'da çok yaygındır biliyorsunuz. Al basması tıbbi olarak aslında geçmiş dönemde enfeksiyonların çok olduğu bir dönemde lohusa ateş dediğimiz enfeksiyonun getirdiği bir şey. Anne kayıplarında oldukça yaygın olduğu bir dönem. Bu dönem buna al basması deniyor. Aslında ateşin de getirdiği bir etki. Bundan
1: Evet.
0: korumak için de mesela annenin yatağının altına kurt postu koymak veya yatağın içine bir kurt parçası koymak gibi işlemler yapılıyor. Bu da diğer tedavide kullanılan kurtla ilgili bir uygulama.
1: Evet, şimdi aklıma geldi siz anlatırken hocam. Eskişehir'de de çocukların, bebeklerin kırkını çıkarırken cıngıl dedikleri böyle bir ipe dizili, uğurlu sayılan nesnelerin olduğu bir araç var diyelim
0: Çıngırak
1: öyle.
0: gibi.
1: Evet, çıngırak gibi. Onun üstünde de işte leylek gagasından tutun da kıymetli bir takım taşlar, işte ağaçlardan alınmış parçalar ve kurt dişi de vardı. O da
0: Aynen
1: kırk
0: öyle.
1: çıkarmak
0: Salıncağa
1: için
0: kurt
1: kullanılıyor.
0: dişi veya
1: Evet.
0: kurt kemiği asılır. Nazar değmesin çocuğa diye, göz değmesin diye veya bunlar çıksın diye
1: Evet.
0: bunlar üzerlerine koyulur. Bu tür uygulamalar da var.
1: Evet, çok güzel. Yani Anadolu'da ve Türk dünyası çok zengin gerçekten kurtla ilgili şifalanma yöntemleri var. Bunları anlatsak herhalde program sadece bununla da olabilir ama
0: Doğru.
1: ben biraz da bu isim meselesine geçmek istiyorum. Hazır bu isim konusunda konuşmuşken hocam, işte bu börü, kurt, bozkurt, Kaşgır gibi böyle kurtla isimli bağlantılı isimlerin yanı sıra bazı geleneksel ad verme uygulamalarında işte sizin demin söylediğiniz o isimler biraz ön plana çıkıyor. Kurtla ilgili isim vermek. Orada da tabii bu kurdun gücünden aslında istifade etme anlayışı da var. Hem kurdun gönlünü yapmak
0: Evet.
1: öyle değil mi?
0: Zaten öyle incelediğiniz zaman mesela kurt ismiyle bir topluluk var. Millet olarak
1: Evet.
0: baş kurtlardan bahsediyoruz.
1: Başkurtlar.
0: Tabii Türk topluluğu ama önlerine bir rehber kurt düşüp sonra buraya yurt edinin diyerek geldiği için çok sayıda kurtlu oymak ismi var. Çok sayıda kurtlu bizim Kaanlar, Hakanlar, beylerimizin isimleri var. Oymaklarda, obalarda bu isimleri çok görüyoruz. Mesela Karadeniz'de kurt oğulları oldukça büyük bir ailedir ki
1: Evet.
0: kurt oğulları ismiyle Türkiye'nin dört bir tarafında çok yaygın ailelerin bulunduğunu da görüyoruz. Ve kurt ismi gerçekten de gücün kendine toplanmasıyla ilgili veya şansla ilgili olarak da kullanılmış olan şeylerden bir tanesi, uygulamalardan bir
1: Evet,
0: tanesi.
1: hocam o da gerçekten kurtla ilgili yer isimleri ve insan isimleri
0: Ve yer ismi de çok
1: yer
0: fazla.
1: isimleri de çok fazla, evet.
0: Yaptığımız bizim bu hem İstanbul'daki sempozyumda hem de benim hazırladığım kitapta da bir coğrafyacı hocamıza bu konuyu vermiştik. Türkiye'de kurtla ilgili çok sayıda ismi tespit ettik. İlçeler, köyler, mahalleler, coğrafi yerler olarak Türk dünyasına baktığımız zaman da çok fazla bunlarla ilgili. Kaldı ki kurt sadece bizim kültürümüz diye başka kültürler için de geçerli diye söylemiştik.
1: Evet.
0: Mesela isimlendirmede Almanlarda da kurt ismi var. Fakat bizim bildiğimiz kurt manasında değil. Wolf olarak var.
1: Evet.
0: Adolf.
1: Ha, Adolf'taki
0: Evet.
1: ona dönüşerek
0: Adolf
1: yaşıyor.
0: kurt.
1: Kurt demek.
0: Kurt
1: Ha.
0: demek.
1: Adolf Hitler'in adındaki
0: Evet.
1: Adolf. Evet, bunu bilmiyorduk hocam. Güzel oldu.

0: Onu da
1: Sadece
0: unutmayalım.
1: o değil, Kurt Bayırı var.
0: Evet, Kurt Bayırı var,
1: Ankara'da
0: doğru.
1: epeyce
0: Var değil
1: yaygın
0: mi?
1: kurtlu isim.
0: Şimdi düşünsek bulacağız
1: Biz
0: hocam Kurt.
1: il listeyi çıkartmıştık. Bülent
0: Evet.
1: Aksoy hocamız çıkarttı.
0: Hı.
1: İl il, mahalleler, köyler, yerler, pınarlar, hepsi bunların liste haline çıkartıldı. Çok geniş bir
0: Evet.
1: liste, dev gibi bir liste çıkıyor karşınıza.
0: Evet. Yani koca bir ansiklopediyi işgal edebilir hocam kurtla ilgili bilgiler. Böyle bırakın bizim yarım saatlik süremizi. Gerçekten ciltler dolusu kurt
1: Tabii.
0: anlatılabilir.
1: Şu an hani benim kitabım aşağı yukarı işte 400-500 sayfalık bir kitap. Şeyimiz sempozyumla ilgili olan kitap 650 sayfa oldu. Ama şu an elimde ikinci bir sempozyumda farklı konulardan çıkacak gene sayısız konunun biriktiğini söyleyebilirim. Yani alt metinlere doldurulacak, bununla ilgili doldurulacak
0: Evet.
1: materyal de var. Başlık olarak sadece sayısız konu var.
0: Hı.
1: Çok çok yaygın. Yani
0: Evet.
1: ne yaparsanız yapın bunun hakikaten ucu bucağı yok.
0: Evet öyle
1: Türk
0: gerçekten
1: dünyasında
0: hocam.
1: müthiş bir doluluk var
0: Zenginlik
1: kurtla
0: var
1: ilgili.
0: kurtla
1: Evet.
0: ilgili. Şimdi hocam tabii geçen hafta yanılmıyorsam böyle bir çok kısacık değindik ama kurt deyince hemen aklımıza kuzu da geliyor. Değil mi? Yani kurt kuzu böyle masallara falan da çok konu olur. Zihin dünyamızda da bir yeri vardır. Çobanlık ve hayvancılık kültüründe de tabii ki kurdun bir yeri var. Bir inanış, kaçınma ve uygulama noktasında kurtla ilgili bir takım şeylerle karşılaşıyoruz. İşte kurdun adının doğrudan söylenmemesi biraz önce programın başında o ilk başta söylediğimiz şey dik kulak falan gibi ifadeler. Biraz animistik anlayışın uzantısı olsa da tabii kurda ilişkin bizim yaklaşımımızın da beraberinde getirdiği bir şey. Dolayısıyla biraz buradan da özellikle kurdağızı bağlama hani lafı oraya getireyim geçen hafta o kısacık bir temas etmiştik. Çok ilginç bir şey bu. Bir de şey çünkü insanla hayvan arasındaki daha doğrusu insanla doğa arasındaki o ince dengeyi de anlatması bakımından bize çok çarpıcı bir örnek. Ben onu çok önemsiyorum. Biraz dinleyicilerimize ondan bahsedelim mi
1: Tabii ki
0: hocam?
1: çok insani bir inanış ve davranış biçimi. Aslında
0: Evet.
1: kurt ağzı bağlamayı sadece oturup konuşup bunun üzerinden Türk milletinin karakteri nedir, tabiatla olan bağlantısı nedir? Bunun
0: Evet.
1: üzerine kitap yazıp yorumlar yapabilirsin. Sadece bu olayın üzerinden çıkarak bir şeydir bu. Semboldür, örnektir olarak değerlendirdiğinizde. Kurt ağzı bağlama şu, ne kadar sembol bir hayvan, değerli bir hayvan özellikle çok olsa da
0: Hı.
1: avcılıkla ilgili, hayvancılıkla ilgili, çobanlıkla ilgili değerlendirdiğiniz zaman karşınıza sizin evcil hayvanlarınıza karşı bir şey olarak,
0: Hı
1: düşman
0: hı
1: olarak
0: hı.
1: çıkan bir hayvan aynı zamanda. Onun da tabii yemesi gerekiyor. Tabii niye evcil hayvanlara saldırıyor veya sürülerimize geliyorlar? Bunun da suçlusu aslında yine biziz. Çünkü
0: Evet.
1: tabiatı çok tahrip ettiğimiz için onun doğada avlayacağı hayvanları yok edip de biz oralara doğru yayıldıkça kurtlar da şehirlere inmeye,
0: Hı.
1: insanların yaşadığı yerlere inmeye ve karınlarını oradan doyurmak gibi bir mecburiyetin içine düştüler.
0: Doğru.
1: Bundan dolayı geldiği zamanlarda tabii sürüye zarar veriyor. Tabii bu arada unutmadan şeyi de söyleyeyim. Bazı yerlerde bir inanış olarak kurdun öldürdüğü kuzuların, koyunların veya keçilerin yenebileceğine dair bir inanış da var. Çünkü kurt dişleyerek boğazlıyor, kanını akıtıyor. Kanını aktığı için de bu et mundar değildir, yenebilir diye bir
0: Yenebilir.
1: inanış da var bazı yerlerde. Onu da
0: Evet.
1: ilave edeyim. Şimdi böyle bir şey olmasın diye gece ya ağılın etrafında düğümlü ipler koyarak ya da sürü yayıldı, tekrar geri toplanacak, ağıla getirilecek. Bu arada kayıplar ortaya çıkıyor. Bazıları dağda kalıyor. Onları kurt yemesin diye kurtun ağzını bağlıyorlar. Bunu ya muhtemele bulunması gereken yere üfleyerek gönderiyorlar. Ya kendileri oraya bu şekilde yapıyor. Bıçak, makas, ip gibi bir takım şeylerle
0: Evet.
1: kurtun ağzı bağlanıyor. Bıçağı veya makası onun farklı ilçelerde, farklı köylerde veya farklı Türk coğrafyasında uygulamaları değişiyor. Köyden köye bile
0: Evet,
1: değişebiliyor.
0: evet hocam.
1: Buralara İhlas veya işte Fatiha ya da farklı dualar var. Kiminde üç, kimisinde yedi defa okuyarak, üfleyerek bunların üzerine makas veya bıçak kapatılıyor. Kiminde tuz torbasına, kimisinde un torbasına veya bir yere kapatılıp koyuluyor. Sonra o hayvan bulunduğu takdirde bu iş bitiyor. Eğer bulunamazsa sabahleyin gidip aranıyor ve sağ salim bulunuyor. Bununla ilgili çok örnekleri anlatanlar oldu.
0: Evet.
1: Geldikten sonra bu sefer kurt bizim bağladığımız ağızdan dolayı aç kalmasın diye dua tekrar okunarak kurdun ağzı
0: Ağzı
1: açılıyor.
0: açılıyor.
1: Yani şu bizim hayvanımıza dokunmasın ama ölmesin açlıktan.
0: Tabii.
1: O da tabiatın bir yaratığıdır.
0: Hı.
1: Aç kalmamalıdır ve o normal hayatına devam

0: devam etsin diye. Ya da kurt ağzı eğer bağlanırsa, en azından hayvana saldırmaya kalkışsa bile ısıramıyor. Ya da çok zayıf, çok hafif sıyrıklarla zarar veriyor. Hayvanı öldürmüyor. Böyle bir inanç var kurt ağzı
1: Evet.
0: bağlamayla ilgili.
1: Evet. Çünkü onun da bir rızkı ve nasibi olduğuna inanılıyor. Ne kadar bir yırtıcı hayvan da olsa o da karnını doyuracak. Ve aslında günümüze çok önemli bir şey söylüyor. Çok basit bir şey gibi görünüyor hocam bu söylediğiniz şey ama düşündüğünüzde altında çok derin de bir felsefi
0: Ciddi
1: anlam
0: bir, evet,
1: yatıyor.
0: felsefe var.
1: Gerçekten bugüne çok şey söylüyor. İnsanın doğayı böyle hoyratça kullandığı bir dünyada yırtıcı bir hayvana bile böyle yaklaşan Türk toplumunun aslında dünya ya öğreteceği çok şey var. Eğer biz böyle yaşamaya devam
0: Sadece bu
1: edersek ve
0: örnek bile aslında
1: becerirsek
0: müthiş bir
1: yeter.
0: dünya
1: Evet.
0: örneği. İnsanlara,
1: Gerçekten öyle.
0: ilişkilere, milletler arasındaki şeylere, davranışlara nasıl yaklaşılır?
1: Evet, çok güzel bir örnekti bu hocam. Gerçekten kurt konuşurken bundan bahsetmeden olmazdı zaten. Şimdi bir de kurt görmek, biraz önce şoförler kurt görürse yolu uğurlu demektir demiştik. Rüyada kurt görmek, işte kurda rastlamak, kurdun ulumasını duymak, biraz böyle uğursuz saydığımız bir şeydir ama öyle olmadığını da söylemiştik hocam. Biraz bunlardan da bahsedelim isterseniz programın sonuna
0: Rüyada kurt
1: doğru.
0: görmek, ne türlü görürseniz görün, büyük adam olacağınıza, şanslı bir şeyle karşılaşacağınıza, yükseleceğinize, makam sahibi olacağınıza veya herhangi bir işiniz varsa bunun olacağına dair size işaretler veriyor. Bununla ilgili kurdu görmenin olumsuz olacağına dair olan rüya sayısı soru işaretleri kadar az veya gerçekten tabirle ilgili içine baktığınız zaman bu tabirler gerçekten rüya tabirlerine pek benzemiyor diyeceğiniz şeyler hepsinde uğur gibi geçiyor. Kurdun bastığı izi eğer karda veya şeyde görürseniz, toprakta kurt izi olduğunu, o ize basmak mesela, o da bir şans getiriyor. Ulumak, hep şöyle söylenir: köpek olursa bir ölüm olur, köpeğin uluduğu yerde bir cenaze çıkar veya hastalık olur ya da bir felaket olur. Kurt uluması da öyledir, ölüm getirir diye. Ama bunun tersi olan inanışlar da çok var. Kurt ulumasının uğur getireceğine dair Türk coğrafyasının değişik yerlerinde ciddi de şey var, inanış var. Bu ulumanın hatta mesela bir kurt helvası var, biliyorsunuz. Kışın eğer yiyecek hayvan bulamaz ve çok aç kalırlarsa kurtlar bir araya gelir ve ağızlarını havaya dikerek olurlar. Bu çok uzun sürer. Arkası arkasına, benim de şahit olduğum şeylerdendir. Bu Allah'a yakarma, yalvarma, Allah'ım biz aç kaldık, bize yardım et diye. Bunun üzerine gökten bir helva gelir ve bu helvanın bir parçasını bile yese kurt, bahara kadar, yeni av hayvanları ortaya çıkana kadar artık bir daha acıkmaz ve sağlıklı olarak kışı atlatır inanışı var. Kurt helvası. Zaman zaman bazı köylerde bunu kendileri, kurtlar aç kalmasın diye, bakın bu da bizim aslında milletimizin bir ay cenaplığı gibi gözüküyor. Kurtların yiyebileceği bir takım şeyleri, yiyecekleri yapıp bunları ormanda ağaçların dallarına, altlarına falan koyarak hayvanlar aç kalmasın diye de dağıtıyorlar. Böyle de bir şey de var, davranış da var. Bu da güzel bir şey aslında. Dolayısıyla insanla kurdun arasında da böyle bir şey var. Zaten kurdun hayvanlara saldırması ile ilgili daha önce söylemiştik, şöyle bir şeyden bahsedilir menkabeden. Kurt bu hakkını almak için geldiği zaman çobanlar vermeyince, peygamberimiz o zaman hakkını sen al diyerek ona bu fırsatı sağlamış oluyor. Kurt helvası ile ilgili mesela Kars Iğdır civarında şöyle bir şeyden de bahsediliyor. Bu helvayı kurtun helvasından yiyenler cesur olurlar. Kısmeti açılır. İşte dört kardeş çıktıklarında bu şeyi, helvayı bulanlar kendilerine göre değerlendirmişler diyerek
1: Çok güzel.
0: anlatılır.
1: Bu çok ilginçmiş hocam
0: Birisi
1: gerçekten.
0: kendi parçasını misafirine ikram ediyor. O ömür boyu cömert oluyor. Diğeri başka bir şey yapıyor. Yiyen cesur oluyor gibi. Değişik şeylerde, inanışlar da var. Kurtla ilgili bir şey de var. Birbirini çok seven çiftlere de kurt denirmiş.
1: Öyle mi?
0: Ben bunu da bu şey sırasında öğrendim. Bu kurt olan çiftler de birbirini çok sevenler. Birisi öldüğü zaman öteki çok kısa bir aralıkla o da terk-i diyar
1: O
0: edermiş.
1: yüzden de kurt benzetmesi
0: Evet,
1: yapılıyor
0: kurtlar da
1: birbirinin
0: zaten tek
1: tek
0: eşlidir,
1: eşli
0: birbirlerine
1: oldukları
0: çok
1: için.
0: bağlar. Onlarda da böyle bir şey var. O da değişik bir bilgi olarak tekrar burada onu da bildireyim.
1: Kapanışa yakışır bir bilgi oldu hocam. Çok teşekkür
0: Ben
1: ediyoruz.
0: teşekkür ederim,
1: Ağzınıza
0: sağ
1: sağlık.
0: olun.
1: Daha bitmedi sözümüz ama bugünlük de bu kadar, süremizin sonuna geldik. Kurttan hem korkmayı hem de ne kadar ondan şifa bulup güç kazanmayı da öğrenmiş olduk sayenizde hocam. Sağ olun, var olun.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Kültür Otağı'ndan bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
1: Gümüş Perde'de 5 dakika programında bugün edebiyat tarihinin en büyük yazarlarından Charles Dickens'ın ölümsüz eserinden sinemaya uyarlanan Büyük Umutlar adlı filmden söz edeceğiz. Sinema tarihinde David Lean'den Alfonso Cuarón'a kadar pek çok usta yönetmen tarafından beyaz perdeye taşınan bu hikaye, sınıf farklarının, karşılıksız aşkın ve hayal kırıklıklarının zamansız anlatısıdır. Hikayemiz, yoksul bir yetim olan Pip'in, gizemli bir hayırseverin yardımıyla Londra'nın yüksek sosyetesine adım atmasıyla başlar. Pip için bu yeni hayat hem hayallerine kavuşma şansı hem de geçmişinden kopma zorunluluğudur. Film, Pip'in çocukluk aşkı Estella'ya olan tutkulu bağlılığını ve intikam hırsıyla yanıp tutuşan Bayan Havisham'ın o tozlu ve terk edilmiş malikanesinde karanlık atmosferini odağına alır. Pip, centilmen olma yolunda ilerlerken, gerçek zenginliğin kılık kıyafette veya parada değil, vicdan ve sadakatte saklı olduğunu acı tecrübelerle öğrenir. Gerek klasik, siyah-beyaz yapımlarda, gerekse modern uyarlamalarda bu eser izleyiciye toplumsal statünün insan ruhunu nasıl dönüştürebileceğini ustalıkla yansıtır. Büyük Umutlar her sahnesinde bize umudun bazen en beklenmedik yerlerden yeşerdiğini ve bazen de geçmişin gölgelerinden kaçmanın imkansızlığını hatırlatır. Finaldeki o buruk yüzleşme, gerçek olgunluğun kendi köklerini kabullenmekle başladığını gösteren en güçlü sinema anlarından biridir. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpay ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
0: Gümüş Perde'de 5 dakika.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Vatan Kokusu, Sevda Türküsü, Gurbetin Hüznü, Kavuşma Umudu demek. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Halaya Durmak, Hep Bir Ağızdan Türkü Söylemek, Martılara Atılan Simit, Komşuya Verilen Selam, Ana Kucağı, Baba Ocağı demek. Biz hep buradayız, sizin için. Sesimize ses verin. Radyonuzun sesi bizim için, memleket için yükselsin.

0: Merhaba değerli dinleyenler. Türk tiyatro tarihinde çıktığımız yolculukta bugün Turgut Özakman'ın Türk tiyatrosunda toplumcu gerçekçi geleneğin en olgun örneklerinden biri olarak kabul edilen Ocak adlı oyunundan söz edeceğiz. Yoksullukla mücadele eden bir işçi ailesinin hayata tutunma çabasını ve iç çatışmalarını ele alan eser, 1960'lı yılların Türkiye'sindeki ekonomik zorlukları, toplumsal değişimin aile yapısı üzerindeki etkilerini ve bireylerin hayalleriyle gerçekler arasında sıkışıp kalışını sahneler. Oyunun merkezinde yer alan Tarık Bey, eski bir esnaf olarak ailesini geçindirmekte zorlansa da geleneksel otoritesini korumaya çalışır. Anne karakteri olan Safiye ise evi ayakta tutan, çocukları arasındaki bağları koruyan ve evdeki ocağın sürekli tütmesi için fedakarlık yapan birleştirici bir figür olarak öne çıkar. Yazar bu iki karakter ve çocukları üzerinden bir dönemin sosyoekonomik panoramasını da çizer. Oyunun temel metaforu olan ocak sadece yemek pişirilen veya evi ısıtan bir yer değil, aynı zamanda aile birliğini, sıcaklığı, umudu ve yaşam mücadelesinde simgeler. Ailenin her bir ferdi bu ocak etrafında kendi hayallerinin peşinden koşar. Kimi zengin olma hayalleri kurarken, kimi de sanatsal ideallerinin peşindedir. Ancak dış dünyanın acımasız ekonomik ve sosyal gerçekleri bu hayallerin her birinin her seferinde paramparça olmasına yol açar. Turgut Özakman dramatik yapıyı kurarken durum komedisi unsurlarını ve hüzünlü anları büyük bir ustalıkla harmanlamıştır. Karakterlerin birbirleriyle olan çatışmaları aslında sistemin getirdiği çaresizliğin evin içine de yansımasından ibarettir. Ocak tüm zorluklara ve sarsıntılara rağmen aile bağlarının, sevginin ve birlikte mücadele etme azminin her şeyin üzerinde olduğunu vurgulayan Türk tiyatro literatürünün klasikleri arasında yer alan unutulmaz bir eserdir. Yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Yapım sorumlusu Melda Alpay, metin yazarı Alper Beşe ve program yapımcınız ben Murat Örem, hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Oyunumuzun başlamasına 5 dakika var. Saz eserleri dinleyeceksiniz.

0: Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. 13 ana haber bülteniyle sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan sermaye piyasalarındaki gelişmelerle ilgili her türlü adımı attıklarını söyledi. Türkiye'nin ihracatı 26 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin Eylül ayı rekorunu kırdı. Ayakları yere basmayan festival Teknofest Şanlıurfa

0: da tüm coşkusuyla devam ediyor. Turistik Kara Elmas Ekspresi seferlerine başladı. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının ardından bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce kişi silahlanmaya, savaşa ve zorunlu askerliğe karşı yürüdü. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4018'e yükseldi. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sermaye piyasalarındaki gelişmelerle ilgili her türlü adım attıklarını söyledi. İster belediyelerde ister sermaye piyasalarında olsun milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak dedi. Erdoğan Şanlıurfa Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu.
1: Burada birinci önceliğimiz Türkiye ekonomisine zarar gelmesin. İkinci önceliğimiz her kim haksız kazanç elde etmişse bunun hesabını adalete versin. Her türlü adımı atıyoruz. Fon koordinasyon kurulumuz aynı şekilde süreci yönetiyor. Kimsenin hakkını kimseye yedirmeden adalet ve hakkaniyet zemininde sorunun süratle çözülmesi için çalışıyoruz. Türk sermaye piyasaları yoluna çok daha güçlenerek devam edecektir. Kendi pisliklerini örtmek adına Türkiye'nin iktisadi güvenliğini sabotaj düzenleyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır. Milletimiz bize güvensin, bize inansın, ister belediyelerde. İster sermaye piyasalarında olsun. Milletin malına el uzatanların yaptıkları yanlarına asla kar kalmayacak. Biz buna müsaade etmeyeceğiz. Haksızlığa, hukuksuzluğa, tamahkarlığa asla göz yummayacağız. Gereken neyse yapıyoruz, yapacağız.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yolsuzluk ve kamu malının istismarı gibi suç işleyenlerin kimliğine bakılmaksızın üstüne gidilmesi gerektiğini belirtti. Yolsuzlukla mücadele milli bir vazifedir dedi. Devlet Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada devam eden fon soruşturmasını değerlendirdi. Yatırımcının güven duyacağı bir finansal sistemi tesis edecek hukuki, idari ve yapısal tedbirler alınmalıdır dedi. Bahçeli, belediyelere yapılan yolsuzluk soruşturmalarını da hatırlattı. Muhalefeti belediyelerindeki hukuksuzlukları başka gündemlerle örtmeye çalışarak toplumu inandıramayacakları konusunda uyardı. Türkiye'nin birçok alanda ilerleme kaydettiği dönemde yaşananları güven iklimini sabote etmeye yönelik girişimler olarak değerlendirdi. İstanbul'da yürütülen fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlıların tamamı tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 85 oldu. Soruşturma bazı hisselerde fonlar üzerinden olağan dışı işlemler gerçekleştirildiğine yönelik ihbarlar sonrası başlatıldı. Başsavcılıkça MASAK'a gönderilen müzekkerede 2024'ten bugüne bazı şirket ve yöneticilerin mali verileri talep edildi. Özellikle yurt dışına fon aktarımı, yüksek tutarlı nakit işlemler ve olağan dışı finansal hareketlere yönelik işlem bazlı kontroller uygulandı. 21 Eylül itibarıyla 2,5 milyar liraya yakın tutarda işlem teşebbüsü durduruldu. Başsavcılığın MASAK'la gerçekleştirdiği çalışma kapsamında fonla bağlantılı hesap ve hesap sahiplerine yönelik 3 işlemde dondurulan ve el konulan tutar yaklaşık 750 milyon liraya ulaştı. Muhammed Yarız'ın yakın tarihte düşük bedelle bir başkasına devrettiği piyasa bedeli 220 milyon lira olan lüks araçlara da el konuldu. Yapılan mali incelemelerde kamuoyunda Balıkçı İsmet olarak bilinen İsmet Öğüt adına 1 Temmuz'da 16 Eylül 2026 arasında 3 milyar 92 milyon liranın üzerinde fon çıkışı tespit edildi. Paranın kaynağı aktarıldığı hesaplar ve nihai yararlanıcıları araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Manisa'nın Soma ilçesindeki maden

0: kazasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ihmali veya suçu olan kim varsa hesabını mutlaka verecek, biz de bunun takipçisi olacağız dedi.
1: Manisa, Soma'da meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 5 madenci kardeşimize yüce Allah'tan gani gani rahmet niyaz ediyorum. Madencilerimizin acılı ailelerine, çalışma arkadaşlarına sabır, yaralı olarak kurtarılan ve tedavileri devam eden 2 madencimize acil şifalar diliyorum. Göçük'te ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız idari soruşturma, Soma Cumhuriyet Başsavcılığımız ise adli tahkikat başlatmıştır. Aralarında madeni işleten şirketin yetkililerinin de olduğu 9 kişi gözaltına alınmıştır. Soruşturma çok yönlü bir şekilde devam etmektedir. İhmali veya suçu olan kim varsa hesabını mutlaka verecektir. Biz de bunun takipçisi olacağız.
0: Manisa'nın Soma ilçesinde 5 işçinin hayatını kaybettiği göçükle ilgili soruşturma çok yönlü olarak yürütülüyor. Madendeki faaliyete ara verildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan uzmanlar göçüğün meydana geldiği madende inceleme yaptı. Soruşturma kapsamında işletme yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı. Hayatını kaybeden madenciler memleketlerinde toprağa verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama yılı başladı. Salı günü çalışmalarına başlayacak genel kurulun ilk gündem maddesi Türk Kızılay Kanunu olacak. Teklifle Kızılay'ın görev ve yetkileri ilk kez müstakil bir kanunla düzenlenecek. Afet ve acil durumlarda stratejik ürünler ihalesiz temin edilebilecek. Yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'deki faaliyetlerini düzenleyen teklif de komisyonun gündemine gelecek. Türkiye'nin ihracatı 26 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin Eylül ayı rekorunu kırdı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yıllıklandırılmış ihracatın 284 milyar dolarla OVP hedefinin üzerine çıktığını açıkladı.
2: Birincisi, en yüksek Eylül ayı rekoru, ihracat rekoru kırılmıştır. Hayırlı uğurlu olsun. %15,4'lük artış sağlanmıştır Eylül ayında geçen yılın Eylül'üne mukayese ile ve tam 26 milyar dolar ihracatı başardık. 26 milyar dolarlık Eylül mal ihracatı Cumhuriyet tarihimizin 103 yılın en yüksek ikinci aylık rakamıdır. 9 aylık Ocak-Eylül dönemi ihracatı da bir rekordur. O da %5,2 artışla 211 milyar dolara ulaşmıştır. 2026 yılı OVP, orta vadeli program ihracat hedefimiz 282 milyar dolardı. 12 aylık yıllıklandırılmış toplam mal ihracat rakamımız da 283,7 milyar dolara yükselmiştir. Bu da toplam mal ihracatı yıllık rekorudur.
0: Ekonomi yönetimi Eylül ayındaki ihracat rekoruna ilişkin açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, zorlu küresel koşullara rağmen ihracatta rekor kırıldığına dikkat çekti. İhracatın ekonominin dış şoklara karşı dayanıklılığını artırdığını belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise dış ticaret açığındaki artışın savaşın başında öngörülenden daha sınırlı kaldığını kaydetti. Cari açığın milli geliri oranının %2,6 ile yönetilebilir seviyelerde kalmasını öngörüyoruz dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının 117,6 milyar dolarla rekor kırdığını belirtti. Türkiye ekonomisinin rotasındaki kararlılıkla ilerlediğini ifade etti. Türk futbolunu sarsan hakemler dosyası soruşturmasında karar çıktı. Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.

Mahkeme, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk, eski Merkez Hakem Kurulu üyesi Yunus Yıldırım, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar'la Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif'in tutuklanmasına karar verdi. Merkez Hakem Kurulu üst yönetim kadrosundansa peş peşe istifa haberi geldi. Başkan Gündoğdu ve kurul üyesi Sabahattin Şahin istifa etti. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki Süper Lig hakeminin emniyetteki işlemleri de devam ediyor. Hakem Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel, yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle ifade veriyor. Kısa adı MASAK olan Mali Suçları Araştırma Kurulu raporunda Yasin Kol'un futbol ve diğer spor müsabakalarında yasa dışı bahisle nitelikli dolandırıcılık suçlarından kaydı olan şüphelilerle bağlantısı tespit edildi. Ayakları yere basmayan festival Teknofest Şanlıurfa'da tüm coşkusuyla devam ediyor. TRT'nin iletişim paydaşı olduğu festival 7'den 77'ye her yaştan ziyaretçinin akınına uğruyor. Havacılık ve teknoloji meraklıları yerli ve milli ürünleri yakından inceleme fırsatı yakalıyor. Batı Karadeniz'in doğal, kültürel ve tarihi değerlerini demir yoluyla keşfetme imkanı sunan turistik Kara Elmas Ekspresi seferlerine başladı. Ankara Zonguldak hattındaki tren Ekim ve Kasım aylarında toplam 8 sefer yapacak. Gidiş hattında yolcular Yenice'de, dönüş güzergahındaysa Çankırı ve Kalecik duraklarında inerek gezebilecek. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının ardından bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Yetkililer kimlik tespit çalışmalarının başlatıldığını açıkladı. Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi. Kayıp 9 yolcuyu arama çalışmaları ise sürüyor. Kazaya ilişkin soruşturma kapsamında gemi kaptanı ve şirket yetkilisinin de aralarında bulunduğu 9 zanlının tutukluluk hali sürüyor. Kaza sırasında gemideki su geçirmez bölümlerin kapılarının açık olduğu, kapalı olsaydı geminin bu kadar su almayacağı öne sürüldü. Dava kapsamında araştırılan bir diğer iddia ise geminin tersanede değil limanda usulsüz şekilde onarıldığı yönünde. Geminin batmasının kesin nedeni bilirkişi raporuyla netlik kazanacak. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki ikinci toplantı yarın Riyad'da yapılacak. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katılacak. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik olası yeni askeri adımlar için karar verme aşamasında olduğunu söyledi. Bu işi kolay ya da zor yoldan halledeceğiz dedi. İran'dansa hedeflerine ulaşamadılar mesajı geldi. Tahran yönetimi ABD şartlarımızı kabul ederse Hürmüz Boğazı 7 gün içinde açılır açıklaması yaptı. Yemen'de hükümet güçleriyle İran destekli Husiler arasında çatışmalar yoğunlaştı. Yemen ordusu Husilere ait noktalara 257 saldırı düzenlendiğini duyurdu. Husiler ise Suudi Arabistan'da Aramco tesislerini hedef aldıklarını açıkladı. Gazze'de ateşkes yine saldırıyla gölgelendi. Soykırımcı İsrail unsurları Gazze kentinde bir binaya saldırı düzenledi. Aralarında bir kız çocuğunun da bulunduğu 6 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırının ardından binada ve çevresinde büyük yıkım meydana geldi. İsrailli işgalciler de Batı Şeria'da Filistinli çiftçilere saldırdı. Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce kişi silahlanmaya, savaşa ve zorunlu askerliğe karşı yürüdü. Göstericiler, gençler savaşa karşı ve savaşı değil barışı kazanalım yazılı pankartlar taşıdı. Sosyal güvenlik, sağlık, iklim ve çevre için daha fazla kaynak ayrılması çağrısı yaptılar. Filistin destekçileri de yürüyüşteydi. Gazze'deki soykırımı durdurun yazılı pankartlar taşıyan grup, soykırımcı İsrail aleyhine

sloganlar attı. İki kişi gözaltına alındı. Berlin polisi gösteriye 5800 kişinin katıldığını açıkladı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını nedeniyle 15 Mayıs'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 4018'e yükseldi. Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü ilk kez 1976'da Sudan ve Kongo'da eş zamanlı ortaya çıktı. Virüs Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayıldı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yılları arasında görülen salgında 30 bin kişiye virüs bulaşmış ve hastaların 11 binden fazlası hayatını kaybetmişti. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sermaye piyasalarındaki gelişmelerle ilgili her türlü adımı attıklarını söyledi. Türkiye'nin ihracatı 26 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin Eylül ayı rekorunu kırdı. Ayakları yere basmayan festival Teknofest, Şanlıurfa'da tüm coşkusuyla devam ediyor. Turistik Kara Elmas Ekspresi seferlerine başladı. Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasının ardından bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. Almanya'nın başkenti Berlin'de binlerce kişi silahlanmaya, savaşa ve zorunlu askerliğe karşı yürüdü. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4018'e yükseldi. Spor. A milli futbol takımında kart cezası bulunan Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz kamptan ayrıldı. İki futbolcu da UEFA Uluslar A Ligi 1. grupta Belçika ile oynanan maçta sarı kart görerek cezalı duruma düşmüştü. Milli takımımız gruptaki 4. maçında yarın İtalya'ya konuk olacak. Saat 21.45'te oynanacak İtalya-Türkiye karşılaşmasını Polonyalı Simon Marcinyak yönetecek. Beşiktaş'ın olağan idari ve mali genel kurulu toplandı. Toplantıda yönetim kurulu idari ve mali açıdan oy çokluğuyla ibra edildi. Siyah beyazlıların toplam borcuysa 27 milyar 521 milyon lira olarak açıklandı. Galatasaray kuruluşunun 121. yılını kutluyor. Etkinlikler kapsamında sarı kırmızılı kulübün kurucusu Ali Sami Yen kabri başında anıldı. Başkan Dursun Özbek ve heyet üyeleri daha sonra Taksim'deki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Fenerbahçe hazırlık maçında Azerbaycan ekibi Turan Tovuz'u 2-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin golleri N'Golo Kante ve Çağrı Hakan Balta'dan geldi. 59. TSY'de Ankara Kupası'nı Gençler Birliği'ni 1-0 mağlup eden Keçtaş Ankara Keçiören Gücü kazandı. Formula 1'de Bahreyn Grand Prix'sinin sıralama turları gerçekleştirildi. Yarışa Hollandalı pilot Max Verstappen ilk sıradan başlayacak. Yarış bugün saat 10'da başlayacak. Ülkemiz geneli parçalı ve az bulutlu, güney kesimler yer yer çok bulutlu. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle Ege ve İç Anadolu'nun güneyi, Doğu Anadolu'nun batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen günlük yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara ve Trabzon 19, İstanbul ve Hakkari 21, İzmir 26, Edirne 24, Bursa 22, Aydın 29, Antalya 26, Konya ve Ordu 18, Sivas ve Düzce 20, Artvin 17, Bitlis 16, Ardahan 14, Gaziantep 24, Şanlıurfa 27 ve Mardin 23 derece. Yol durumu. Aydın Denizli Otoyolu'nun 6 ile 7. kilometreleri arasında Denizli istikametinde gerçekleştirilecek üst yapı çalışmaları nedeniyle sağ ve orta şerit araç trafiğine kapatıldığı için trafik akışı sol şeritten kontrollü sağlanıyor. Karabük araç yolunun 2 ile 4. kilometreleri arasındaki sanayi kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Karabük istikameti trafiğe kapatılmış olup ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü sürdürülüyor. Yıldızeli Sivas yolunun ilk 5 kilometresinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Yıldızeli Sivas istikameti trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer

0: Bant'tan iki yönlü sağlanıyor. Sayın dinleyicilerimiz, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Gönülden Notaya başlıyor.

0: Gönülden notaya sona erdi.
1: Saat 14.
2: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kardeşliği zedeleyen ayrılıkların geride bırakılması ve ortak meselelerde birlik içinde hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Zaman ayrılık zamanı değil, birlik zamanı dedi. Yılmaz 13. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumunda konuştu. Halkalı Kapıkule arasında 4 saat olan seyahat süresi hızlı trenle 1,5 saate düşüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesimini Cuma günü açacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu projenin detaylarını paylaştı. 77. Uluslararası Uzay Kongresi yarın Antalya'da başlayacak. Kongre öncesi bakanlar ve parlamenterler toplantısı düzenlendi. Toplantıda uzayın geleceği, ülkeler arasındaki işbirliği ve uzay çalışmalarının ortak kuralları masadaydı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uzayın birkaç ülke ya da şirketin değil tüm dünyanın ortak yararına hizmet etmesi gerektiğini vurguladı. 89 yaşında hayatını kaybeden Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Profesör Doktor Ioanna Cucurelli

0: için görev yaptığı Maltepe Üniversitesi'nde tören düzenlendi. Törende konuşan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Kuchiradi için bu çağın öğretmeni olarak bize yol gösterdiği ifadelerini kullandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasında yeni bir adım attı. Başsavcılık eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma sürüyor. Bu kapsamda gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Gökdoğu Hazar Erel'in emniyetteki işlemleri sürüyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Arı kovanlarının içindeki peteklerin arasına gizlenmiş 91 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Çay demlemek için yaktığı mutfak tüpü bomba gibi patladı. Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki bir apartmanda tüp patlaması sonucu çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale geldi. Patlama ve yoğun dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Yerli ve milli otomobil TOGG'un ardından Türkiye'de elektrikli ve hibrit modellere talep giderek artıyor. Yılın 9 ayında satılan otomobillerin yarısından fazlasını bu iki gruptaki araçlar oluşturdu. Elektrikli ve hibrit otomobillerin toplam satışı 326 bini aşarken pazar payı yaklaşık %52 oldu. Erzurum'da sağlık çalışanları 151 haftadır Filistin'e destek olmak için sessiz yürüyüş düzenliyor. Katil İsrail'in saldırılarını sürdürmesine tepki gösteren sağlıkçılar boykotun artırılması için çağrı yaptı. İsrailli işgalciler işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin zeytin toplamasını engellemeye devam ediyor. Son olarak Nablus kentinin Deyta kasabasında tarlalarında çalışan Filistinlilere saldırdılar. Saldırıda bir Filistinli yaralandı, bir ev ve bir araç zarar gördü. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Son olarak Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki Kuzey Köprüsü'nü hedef aldı. Kiev Belediye Başkanı saldırıda köprünün yol düzeyi ile troleybüs elektrik hattının hasar gördüğünü açıkladı. Köprüde trafik durdurulurken başkentin bazı bölgelerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Moskova yaklaşık 800 metre uzunluğundaki köprünün Ukrayna askerleri ve askeri yüklerin taşınmasında kullanıldığını öne sürdü. Rusya hafta içinde Kiev'deki Güney Köprüsü'nü de hedef almıştı. Spor. Amilli futbol takımında kart cezası bulunan Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz kamptan ayrıldı. İki futbolcu da UEFA Uluslararası Ligi 1. grupta Belçika ile oynanan maçta sarı kartı görerek cezalı duruma düşmüştü. Milli takımımız gruptaki 4. maçında yarın İtalya'ya konuk olacak. Saat 21.45'te oynanacak İtalya-Türkiye karşılaşmasını Polonyalı Simon Marciniak yönetecek. Haberleri sunduk.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Hayatımın Şarkıları programını dinliyorsunuz.

0: kızdırdın kendini. Sonra bıraktın.
1: Neden, neden?
0: Anladım ki bir tanem. Sevmişim.

0: Hayatımın şarkılarını dinlediniz.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Yeşilçam Müzikleri programını dinliyorsunuz.

Burası kısa dalga 22 metre, 13.635 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT, Türkiye'nin sesi radyosu. Biraz sonra Avrupa'daki dinleyicilerimizle kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden tekrar birlikte olacağız.

hayaller kuruyor, hayatın renkleriyle karıştırıyor ve yeni anlamlar yaratıyoruz. Gelin hep birlikte hayal hayat sanat diyelim ve kültür sanatın şahane dünyasına karışalım. Sanatın en derin halleri, kültürün rengarenk izleri, ilginç hikayeler ve en son haberlerle tiyatrodan sinemaya, müzikten edebiyata uzanan hoş bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayal, Hayat, Sanat her pazartesi Türkiye Saati ile 17.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda. Kaçırdığınız ya da tekrar dinlemek istediğiniz sohbetlerimiz TRT Dinle Podcast'lerinde sizi bekliyor.

Dünya spor tarihine yön veren sporcular, olaylar ve unutulmaz anlar, etkileyici hikayelerle dinleyiciyle buluşuyor. Sporun estetik, etik ve insani boyutunu hatırlatan kas hafızası,

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Opus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 19 metre 15.320 kHz üzerinden Avrupa'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

Radyo, sesin mikrofondan kulaklara ulaştığı, zihinlere yerleştiği ve en sonunda gönüllerde çiçek açtığı serüvenin baş kahramanıdır. Radyo, sizin kadim dostunuz, sırdaşınız, yol arkadaşınız.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Sayın dinleyicilerimiz, gelişmelerle sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Adana ile Osmaniye'de arda arda 3 deprem oldu. Adana'nın Sayınbeyli ilçesindeki 4,8 ve 4,9'luk depremler sonrası Osmaniye'nin Sumbas ilçesi 5,2 ile sarsıldı. İlk bilgilere göre depremlerde bir olumsuzluk yaşanmadı. AFAD ekiplerinin bölgede tarama çalışması sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat verilerini değerlendirdi. Yılbaşından bu yana %5,2 artışla 211 milyar dolar seviyesine ulaşıldığına dikkati çekti. Yeni bir rekor kırdık dedi. Halkalı Kapıkule arasında 4 saat olan seyahat süresi hızlı trenle 1,5 saate düşüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesimini cuma günü açacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu projenin detaylarını paylaştı. 77. Uluslararası Uzay Kongresi yarın Antalya'da başlayacak. Kongre öncesi bakanlar ve parlamenterler toplantısı düzenlendi. Toplantıda uzayın geleceği, ülkeler arasındaki işbirliği ve uzay çalışmalarının ortak kuralları masadaydı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uzayın birkaç ülke ya da şirketin değil tüm dünyanın ortak yararına hizmet etmesi gerektiğini vurguladı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı gıda güvenliğinin önemine dikkati çekti. Tarıma yönelmek isteyen gençler ve kadın girişimcilere her türlü desteğin verildiğini vurguladı. Bakan Yumaklı, Teknofest Güneydoğu'da TÜME Vakfı'nın standında tarım, gençlik ve teknoloji temalı panelde konuştu. Teknofest Güneydoğu'nun 5. ve son gününde yine heyecan dolu anlar yaşandı. TRT'nin iletişim paydaşı olduğu festivali ziyaret edenler gururla gökyüzündeki gösterileri izledi. GAP Havalimanı'nı teknoloji yarışmaları ve gençlerin projeleri doldurdu. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest Güneydoğu kapsamında açıklamalarda bulundu. Bayraktar, gençlere hedeflerinizi yüksek tutun, gayretle yürünen yolların hepsi bir gün menzile varacaktır sözleriyle seslendi. 89 yaşında hayatını kaybeden Türkiye

0: Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Profesör Doktor Ioanna Cuciradi için görev yaptığı Maltepe Üniversitesi'nde tören düzenlendi. Törende konuşan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cuciradi için bu çağın öğretmeni olarak bize yol gösterdiği ifadelerini kullandı. Olağan kurultay hazırlıklarının sürdüğü Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni hafta yoğun geçecek. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu salı günü yeni yasama yılının ilk grup toplantısında kürsüde olacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasında yeni bir adım attı. Başsavcılık eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlık ise istenen soruşturma izni için teftiş kurulunu görevlendirdi. Zonguldak'ta kendisinden haber alınamayan balıkçı Erdin Yılmaz'ı arama çalışması başlatıldı. Ekipler Yılmaz'ın kayalıklarda balık avlamak için kullandığı malzemelerle park halindeki aracını buldu. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına neden oldu. Yurdun farklı noktalarında meydana gelen kazalarda bir kişi öldü, 33 kişi yaralandı. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrediyor. Yurdun bazı kesimlerinde hafta ortasına kadar yer yer yağış devam edecek ancak perşembe itibariyle hava sıcaklığı yeniden artacak. Yarın Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz bölgelerinde yağış bekleniyor. Perşembe günü güneş yeniden yüzünü gösterecek. Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yeni haftada 3 büyük ilde de gökyüzü parçalı ve az bulutlu olacak. Termometreler İstanbul'da 21, Ankara'da 19, İzmir'de ise 26 derece civarını gösterecek. İspanya'da şiddetli yağışlar sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Paraguay'da tenis topu büyüklüğünde yağan dolu araçlara ve yapılara zarar verdi. Avustralya'da da hortum etkisini gösterdi. Sahil kesiminde masa, sandalye ve şemsiyeleri havaya savurdu. Spor. Galatasaray kuruluşunun 121. yılını kutluyor. Etkinlikler kapsamında Sarı Kırmızılı Kulübün kurucusu Ali Sami Yen kabri başında anıldı. Başkan Dursun Özbek ve heyet üyeleri daha sonra Taksim'deki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Beşiktaş'ın olağan idari ve mali genel kurulu toplandı. Toplantıda yönetim kurulu idari ve mali açıdan oy çokluğuyla ibra edildi. Siyah beyazlıların toplam borcuysa 27 milyar 521 milyon lira olarak açıklandı. 59. Türkiye Spor Yazarları Derneği Ankara Kupası'nı Gençler Birliği'ni 1-0 mağlup eden Keçtaş Ankara Keçiören Gücü kazandı. Haberleri sunduk.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Tatlı notalar.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize selam ve sevgiler göndererek başlıyoruz programımıza sevgili dinleyenlerimiz. Bir gün geleceksin diye bekler deli gönlüm. Yıldırım Gürses'ten dinliyoruz.

Programımız Faruk Tınaz'dan dinleyeceğiniz Kürdili Hicazkar makamındaki şarkıyla devam ediyor. Yıldızlı semalardaki Haşmet ne güzel şey.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yayınlanan programımız Nesrin Sipahi'den dinleyeceğimiz bir şarkıyla devam ediyor. İnleyen nameler ruhumu sardı.

TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda yayınlanmakta olan Tatlı Notalar programı Melda Kuyucu'dan dinleyeceğiniz bir şarkıyla sona eriyor. Şu karşıki dağda bir yeşil çadır.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Sizin sesiniz, sizin nefesiniz.
1: Dünyanın her yerinde, günün her saatinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sizlerle.

0: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyayı kucaklayan sesi.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'nin dünyadaki sesi.
0: Bir Dünya Mektup. Merhaba TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu dinleyicileri. Nasılsınız? Umarız iyisinizdir. Biz pek mutluyuz, zira sizden bize mektup geldi. Dünya coğrafyasının %70'i üzerindeki 4 kıtaya, dünya nüfusunun ise %80'inden daha fazlasına 36 dilde yayın yapan Voice of Türkiye'nin yabancı diller masalarına mektuplar geldi. Hem de bizden çok uzaklarda ama kalben yakınımızdaki yabancı dinleyicilerimizden. Bu mektuplarla gelen mutluluk sadece bizde kalsın istemedik, sizinle de paylaşıp mutluluğumuzu çoğaltalım dedik. İlk mektubumuz Sırbistan'dan. Fekete Anamaria yazıyor. Türkiye'nin Sesi Radyosu'yla tanışmamın üzerinden yıllar geçti. Ne ilginçtir ki eğer tesadüf varsa sizlerle tanışmam tamamen bir tesadüf. Aslında bu benim için çok da tesadüf değil. Tam da en uygun zamanda birbirimizi bulduk. Daha doğrusu Türkiye'nin Sesi Radyosu beni buldu. Bilgisayarımın başında tezim için Türk tarihiyle ilgili veriler ararken ekranda o zamana kadar hiç duymadığım bir isim belirdi. Konuşmaya başladık. O kişinin Aynur olduğunu ve Türkiye'nin Sesi Radyosu Macarca masasında çalıştığını öğrendim. Böylesine büyük bir geçmişe sahip bir ülkenin bugün pek çok dilde yayın yaptığına inanamadım. Türkiye'nin Sesi Radyosu, Türkiye'de ve dünyada olup bitenler hakkındaki haberleri dinleyicilerin ana dillerinde yayınlayarak insanı adeta kendi evinde hissettiriyor. Yaptığınız programların hepsini dinleyerek neredeyse Macarca masasıyla bütünleştim. İçerikli yapısı ve her konuyu kucaklayan web sayfanız çok hoşuma gidiyor. Şimdiye kadar Türkiye hakkında bilmediğim pek çok şeyi sizin sayenizde öğrendim. Bildiklerimi sizin sayenizde zenginleştirdim. Güzel gezi programları, Türk mutfağının tatları, dil dersi, yarışmalarınız, güncel, güvenilir ve anında ulaşılabilen haber programları, içerikli röportajlar, Türk müziği ve kültürel hayatın damak tadındaki incileri için size minnettarım. Tüm bunları kendi ana dilimde dinleyerek ve takip ederek Türkiye'ye karşı olan ilgim, saygım ve keşfetme arzum daha da arttı. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun üstlendiği bu görevi oldukça önemli buluyorum. Ve son mektubumuz Arjantin'den. Hugo Longhi yazmış. Sevgili dostlar, çok kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu bu büyük ülkenin 102. yılını kutladınız. En içten duygularımla TRT ailesinin bu önemli gününü kutlarım. Bu 10 Kasım'da da bu büyük liderin 87 yıl önceki vefatıyla sonsuzluğa uğurlanışını anacağız. Dünyadaki büyük düşmanlıklar ve çok gergin dönemlerin yaşandığı dönemlerde bu dikkate değer şahsiyeti hatırlamakta yarar görüyorum. Arjantin'den en içten sevgi ve selamlarımla. İçimizi ısıtan mektuplardan seçkiler paylaştık sizinle. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Lütfen bize yazmaya devam edin. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan spiker Yasemin Pamukçu.

Dünyanın en kolay ulaşılır, etkin kitle iletişim aracıyız. Dinleyicilerin dostu, sırdaşıyız. Geçmişten bugüne, sesimizin ulaştığı her yerde daima sizinleyiz.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Ceyhan Buran. Adana ile Osmaniye'de ard arda 3 deprem meydana geldi. 4,8, 4,9 ve 5,2 büyüklüğündeki sarsıntılar kısa süreli paniğe neden oldu. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı depremlerle ilgili AFAD ekipleri tarama çalışması başlattı. Adana ve Osmaniye'de meydana gelen depremlerin ardından geçmiş olsun mesajları peş peşe geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Adana ve Osmaniye'deki depremlerden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti. Ekiplerin sahada tarama ve tespit çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat verilerini değerlendirdi. Yılbaşından bu yana %5,2 artışla 211 milyar dolar seviyesine ulaşıldığına dikkati çekti. Yeni bir rekor kırdık dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Teknofest Güneydoğu'nun kapanış programında savunma sanayindeki gelişmelere dikkati çekti. Türkiye'nin geçen yıl 10 milyar doları aşan savunma sanayi ihracatıyla dünyada 11. sıraya yükseldiğini kaydetti. Yılmaz, milli yerli tedarik oranımız %80'leri aşan seviyeye geldi dedi. 77. Uluslararası Uzay Kongresi yarın Antalya'da başlayacak. Kongre öncesi Balkanlar ve Parlamenterler toplantısı düzenlendi. Toplantıda uzayın geleceği, ülkeler arasındaki işbirliği ve uzay çalışmalarının ortak kuralları masadaydı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uzayın birkaç ülke ya da şirketin değil, tüm dünyanın ortak yararına hizmet etmesi gerektiğini vurguladı. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Pasifik'te düzenlenecek pre-COP zirvesine başkanlık edecek. Kurum, Antalya'da yapılacak COP31'in eylem gündemini paylaşacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, fon soruşturmasında yeni bir adım attı. Başsavcılık, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlık ise istenen soruşturma izni için teftiş kurulunu görevlendirdi. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma sürüyor. Gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcıları hakem Gökdoğu Hazer Yer Erel'in yarın adliyeye sevk edilmesi planlanıyor. Dosya kapsamında eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklu bulunuyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi kazasındaki kayıpları arama çalışmalarında bir naaşa daha ulaşıldı. Bulunan naaş için DNA incelemeleri başlatıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi. 8 kayıp yolcuyu arama çalışmaları sürüyor. Bursa'nın Büyük Orhan ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yeni haftada özlenen bahar havası kendini iyice hissettirecek. Sıcaklık kademeli olarak artacak. Perşembe günü yurdun tamamında hava yağışsız olacak. Yemen'de tansiyon düşmüyor. Yemen ordusu, Husilerin ele geçirdiği toprakları geri almak için askeri harekat başlattıklarını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik olası yeni askeri adımlar için karar verme aşamasında olduğunu söyledi. Bu işi kolay ya da zor yoldan halledeceğiz dedi. İran'dansa hedeflerine ulaşamadılar mesajı geldi. Tahran yönetimi, ABD şartlarımızı kabul ederse Hürmüz Boğazı 7 gün içinde açılır açıklaması yaptı. Spor. Türkiye UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4. maçında yarın deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. Mücadele saat 21.45'te başlayacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulunduğu

0: Bulutlu güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle Ege ve İç Anadolu'nun güney, Doğu Anadolu'nun güneybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları şöyle: Ankara, Edirne, Artvin ve Van 7, İstanbul, Muğla, Kahramanmaraş ve Mardin 14, İzmir, Aydın ve Adıyaman 16, Bingöl, Bursa ve Sakarya 10, Çanakkale, Gaziantep ve Giresun 13, Antalya ve Şanlıurfa 17, Konya ve Sivas 8, Elazığ ve Zonguldak 12, Erzurum ve Kars 3, Ardahan 1 derece. Haberleri sunduk.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Anılarda Kalanlar programını dinliyorsunuz.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 19 Ana Haber Bülteni ile beraberiz. Ben Ceyhan Buran. Önce dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat verilerini değerlendirdi. İhracatta yeni bir rekor kırdık dedi. Adana ile Osmaniye'de ard arda 3 deprem oldu. Teknofest Güneydoğu'nun 5. ve son gününde yine heyecan dolu anlar yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasında yeni bir adım attı. Hava sıcaklığı yeni haftada yükselecek. Sayın dinleyiciler, özeti paylaştık. Şimdi ayrıntılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat verilerini değerlendirdi. Cumhurbaşkanı mesajında ihracatta yılbaşından bu yana %5,2 artışla 211 milyar dolar seviyesine ulaşarak yeni bir rekor kırdık ifadesini kullandı. Eylül'de 26 milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin en yüksek Eylül ayı ihracatına ulaşıldığını vurguladı. Böylelikle 2026'nın 5 ayında ihracat rekoru kırarak tarihi bir başarıya imza attık dedi. Erdoğan yıllıklandırılmış ihracatında 287,3 milyar dolarla bugüne kadarki en yüksek seviyesine çıktığının altını çizdi. Bölgede ard arda patlak veren savaş ve krizleri hatırlatan Erdoğan, tüm bunlara rağmen Türkiye'nin kalkınma ve büyümede kararlılıkla ilerlediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı önceleyerek nice başarılara imza atılacağını belirtti. Adana ile Osmaniye'de ard arda 3 deprem oldu. İlk bilgilere göre depremlerde bir olumsuzluk yaşanmadı. Depremin ayrıntılarını Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı paylaştı. Buna göre 4,8 büyüklüğündeki ilk deprem Adana'nın Sahinbeyli ilçesinde gerçekleşti. Yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem saat 14.19'da oldu. Bu depremden yaklaşık 17 dakika sonra saat 14.36'da ilçe bu kez 4,9 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Üçüncü depremin adresi ise Osmaniye'nin Sumbas ilçesi oldu. 5,2 büyüklüğündeki deprem 14.43'te yerin 7 kilometre derinliğinde oluştu. İlk bilgilere göre 3 depremde de bir olumsuzluk yaşanmadı. AFAD ekiplerinin bölgede tarama çalışması sürüyor. Adana ve Osmaniye'de meydana gelen depremlerin ardından geçmiş olsun mesajları peş peşe geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya açıklamasında depremlerden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da ilgili kurumların depremin ilk anından itibaren saha çalışmalarına başladığını belirtti. Depremlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ifadesini kullandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise çalışmaların yakından takip edildiğini vurguladı. Çelik, devletimiz vatandaşımızın yanındadır mesajını verdi. Depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Adana ve Osmaniye'deki depremlerden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti. Ekiplerin sahada tarama ve tespit çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. İstanbul İlim ve Kültür Vakfı tarafından düzenlenen 13. Uluslararası Bediüzzaman Sempozyumu başladı. TRT'nin iletişim sponsoru olduğu sempozyum, çok sayıda ülkeden araştırmacı, küresel krizlere çözüm arayışı için İstanbul'da bir araya getirdi. Sempozyumun açılışına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı. Sempozyumda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kardeşliği zedeleyen ayrılıkların geride bırakılması ve ortak meselelerde birlik içinde hareket edilmesi gerektiğini vurguladı. Zaman ayrılık zamanı değil, birlik zamanı dedi.
2: Kardeşliği zedeleyen ayrılıklardan uzaklaşarak ortak meselelerde tek ses, tek yürek olarak hareket etme zamanı gelmiştir, geç bile kalınmıştır. Zaman ayrılık zamanı değil, birlik zamanı. Sayın Cumhurbaşkanımızın gönüllerde maşeri bir karşılık bulan dünya beşten büyüktür çağrısıyla insanlığın kaderinin birkaç devletin veya güç odağının çıkarına bırakılmadığı daha adil bir uluslararası düzen

0: düzen hepimizin ortak arayışıdır. Bu onurlu mücadelede Sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısını yaptığı insanlık ittifakı zulme karşı çıkan bütün küresel kesimleri inanç ve millet ayrımı gözetmeden ortak bir ahlaki sorumlulukta birleştirmeyi hedefliyor.
1: Teknofest Güneydoğu'nun 5. ve son gününde yine heyecan dolu anlar yaşandı. TRT'nin iletişim paydaşı olduğu festivali ziyaret edenler gururla gökyüzündeki gösterileri izledi. GAP Havalimanı'nı teknoloji yarışmaları ve gençlerin projeleri doldurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Teknofest Güneydoğu'nun kapanış programında savunma sanayindeki gelişmelere dikkati çekti. Türkiye'nin geçen yıl 10 milyar doları aşan savunma sanayi ihracatıyla dünyada 11. sıraya yükseldiğini kaydetti. Yılmaz, milli yerli tedarik oranımız %80'leri aşan seviyeye geldi dedi.
0: Başkalarından geçmişte parasını ödeyerek alamadığımız ürünleri şimdi biz dünyanın dört bir yanına parası mukabilinde satar hale geldik, ihraç eder hale geldik. Sadece geçen yıl 10 milyar doları aşan bir ihracatımız oldu. Dünyanın 11. büyük savunma ve havacılık ihracatçısı ülke konumuna yükseldik. İnşallah yakın bir gelecekte ilk 10 ülke arasına da ülkemizi yükselteceğiz. Geçmişte %20'lerde olan milli yerli tedarik oranımız bugün %80'leri aşan bir seviyeye geldi.
1: Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı gıda güvenliğinin önemine dikkati çekti. Tarıma yönelmek isteyen gençler ve kadın girişimcilere her türlü desteğin verildiğini vurguladı. Bakan Yumaklı, Teknofest Güneydoğu'da TÜME Vakfı'nın standında tarım, gençlik ve teknoloji temalı panelde konuştu.
2: TÜME ile geçtiğimiz yıl Teknofest'in içerisinde tarım teknolojileri kümelenmesi kavramı girdi. Bu da bir vatan savunmasıdır. Bu da gıdanın garanti altına alınması savunmasıdır. Gıda güvenliği konusu bir milli güvenlik meselesidir. Türkiye'deki bütün üreticilerimiz artık üretim planlamasını sahiplenmiş, hatta geliştirilmesiyle ilgili de bizlere sürekli geri bildirimde bulunmaya başlamış durumdalar. Biz gençlerin ve kadın girişimcilerin evet ben bu işi yapıyorum dediği her yerde varız. Bakanlığımızın bütün teşvikleri, destekleri, onları hangi konuda olursa olsun hep birlikte hareket etmeye sağlayacak her türlü oluşumun içerisinde varız ve olacağız inşallah.
1: Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest Güneydoğu'nun son gününde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gençlerden beklentilerinin yüksek olduğunu belirten Bayraktar, tavsiyelerini de sıraladı. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, hedeflerinizi yüksek tutun, gayretle yürünen yolların hepsi bir gün menzile varacaktır, dedi. Denizlerde mayın tehdidine karşı önemli bir tatbikat başlıyor. Milli Savunma Bakanlığı Nusret 2026 davet tatbikatının 6 Ekim'de başlayacağını duyurdu. Bakanlık sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek tatbikat 6-16 Ekim arasında İzmir Körfezi ve Karadeniz Ereğli önlerinde gerçekleştirilecek. Tatbikata milli unsurların yanı sıra NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu 2 ve Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu unsurları da katılacak. Tatbikatta 27 gemi, 5 hava aracı ve insansız sistemler görev alacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasında yeni bir adım attı. Başsavcılık eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazısı 30 Eylül 2026'da Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gönderildi. Yazıda eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma yürütülebilmesi için izin istendi. Başsavcılık Borsa İstanbul'daki hisselerde manipülatif eylemlerin portföy yönetim şirketleri ve yatırım yatırım fonları aracılığıyla yapıldığına ilişkin ihbar ve tespitler üzerine 4 ayrı soruşturma yürütüyor. Soruşturmalarda hisselerle defası açık ve kapalı fonlar birlikte inceleniyor. Başsavcılık yazısında SPK'nın denetim sorumluluğuna dikkat çekildi. Kurulun yatırımcı haklarını

korumak, fonların mevzuata uygun faaliyet gösterip göstermediğini denetlemek ve fiyat hareketlerini gözetlemekle yükümlü olduğu vurgulandı. Fonların hisselerde ekonomik ve finansal gerçeklerle uyuşmayan yapay fiyat hareketlerine yol açıp açmadığını takip etmenin de kurumun temel görevleri arasında olduğu belirtildi. Başsavcılık kamuoyunda fon krizi olarak nitelendirilen süreçte birçok yatırımcının ciddi mağduriyet yaşadığını belirtti. Yazıya göre bazı fonlar benzer fonlara kıyasla olağan dışı seviyede kazanç sağladı. Yatırımcılar bu fonlara SPK denetimi altında oldukları güvencesiyle yatırım yaptı. Başsavcılık soruşturma dosyalarında imkansız tabir edilebilecek nitelikte kazançlar sağlayan kişi ve şirketlerin tespit edildiğini bildirdi. Bu kazançların portföy yönetim şirketleri, hakim ortakları, yöneticileriyle bazı gerçek ve tüzel kişilerin yönlendirmeleri sonucunda sağlandığı belirtildi. Başsavcılık, gönüllü mevzuattan kaynaklanan inceleme, denetim ve değerlendirme etkisiyle görev sorumluluğunu yerine getirmediği hususunda açık ve yeterli emarelerin bulunduğu değerlendirmesini yaptı. Bakanlıksa istenen soruşturma izni için teftiş kurulunu görevlendirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in talimatı doğrultusunda kurul izin talebine dair ön inceleme yapacak. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Yatırımcı Tazmin Merkezi mal varlığının korunması hükmüne ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada bazı yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan Yatırımcı Tazmin Merkezi mal varlığının korunmasına ilişkin hükmün Temmuz 2026'da ilk kez düzenlendiği yönündeki iddiaların kamuoyunu yanıltmayı amaçladığı bildirildi. Gerçeğe aykırı ve yanıltıcı biçimde iddia edildiğinin aksine hükmün 30 Aralık 2012 tarihinden itibaren Sermaye Piyasası Kanunu'nda 6 Haziran 2013 tarihinden itibaren ise Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne ilişkin yönetmeliklerde yer aldığı vurgulandı. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma sürüyor. Gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel'in yarın adliyeye sevk edilmesi planlanıyor. Dosya kapsamında eski MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklu bulunuyor. Türkiye Felsefe Kurumu Başkanı Doktor Ionna Kucuradi 89 yaşında hayatını kaybetti. Kucuradi için görev yaptığı Maltepe Üniversitesi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende konuşan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, "İyi ki hocaların hocası Ionna hocamız bu topraklarda yaşadı ve biz onun öğrencisi olma şerefine nail olduk" ifadelerini kullandı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 10 yıl sonra iki iddianame hazırlandı. Dosyalardan birinde Denizolgun'un özel doktoru Nurettin Demirkol yalan tanıklıkla suçlanıyor. Bir diğerinde ise Adli Tıp Kurumu'nda çalışan 3 kamu görevlisi hakkında resmi belgede sahtecilik suçlamaları yöneltiliyor. Şüphelilerin savcılığın aylardır istediği otopsi videosuna önce yok dedikleri ve dikabir kararının alındığı günse bulup gönderdikleri öne sürüldü. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasındaki arama çalışmalarında bir naaşa daha ulaşıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada bulunan naaşın kimliğinin tespit edilebilmesi amacıyla gerekli DNA incelemeleri başlatılmıştır ifadesi kullanıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi. 8 kayıp yolcuyu arama çalışmaları sürüyor. İstanbul'da yılbaşından beri zehir tacirlerine düzenlenen operasyonlarda 27 milyondan fazla uyuşturucu hap ele geçirildi. Bulunan uyuşturucu madde ve ham madde miktarı ise yaklaşık 14,5 ton. Operasyonlarda 6800'e aşkın şüpheli de tutuklandı. Yeni haftada özlenen bahar havası kendini iyice hissettirecek. Sıcaklık kademeli olarak artacak. Perşembe günü yurdun tamamında hava yağışsız olacak. Meteorolojinin tahminlerine göre pazartesi günü Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz bölgelerinde hava yağışlı olacak. Adana ve Hatay çevresinde sıcaklık 33 dereceye kadar yükselecek. Yeni haftada 3 büyük ilde de yağış beklenmiyor. Gökyüzü parçalı ve az bulutlu olacak. Termometreler yeni haftada İstanbul'da 21, Ankara'da 19, İzmir'de ise 26 derece civarını gösterecek. Son bir haftada Yemen'de çatışmalar yoğunlaştı. İran destekli Husiler özellikle Taiz ve çevresinde son yılların en büyük saldırılarını düzenledi. Yemen ordusu da topraklarını geri almak için Husilere karşı operasyon başlattıklarını açıkladı. Taiz ve Tuelbaha cephelerinde Husilere yönelik yaklaşık 100 saldırı düzenlendi. Sana ve çevresinde de Husilere ağır darbe indirildiği belirtildi. Yemen, Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor. Temmuz ayından bu yana saldırılarını artıran Husiler, Bab-ül Mendeb Boğazı çevresindeki birçok noktayı ele geçirmişti.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik olası yeni askeri adımlar içeren karar verme aşamasında olduğunu söyledi. Bu işi kolay ya da zor yoldan halledeceğiz dedi. İran'dansa hedeflerine ulaşamadılar mesajı geldi. Tahran yönetimi ABD şartlarımızı kabul ederse Hürmüz Boğazı 7 gün içinde açılır açıklamasını yaptı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya Odessa açıklarında askeri malzeme taşıdığını öne sürdüğü kuru yük gemisini, bir köprüyü ve veri merkezini vurdu. Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarına petrol rafinerilerini hedef alarak karşılık vereceğini duyurdu. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat verilerini değerlendirdi. İhracatta yeni bir rekor kırdık dedi. Adana ile Osmaniye'de ard arda 3 deprem oldu. Teknofest Güneydoğu'nun 5. ve son gününde yine heyecan dolu anlar yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasında yeni bir adım attı. Hava sıcaklığı yeni haftada yükselecek.

0: Türkiye UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4. maçında yarın deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. Mücadele saat 21.45'te başlayacak. Fenerbahçe'de Douglas Nene dönemi sona eriyor. Malili futbolcunun yanı sıra Mimović ile de ara transfer döneminde yolların ayrılması bekleniyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis'in yönetiminden istediği ilk transfer belli oldu. Alman teknik adam bonservisi Shakhtar'da olan Ukraynalı 10 numaralı Artem Banderenko'nun transfer edilmesini istediği iddia edildi. MotoGP'de Japonya Grand Prix'sini Marc Marquez kazandı. Toprak Razgatlıoğlu ise yarısı 17. sırada tamamladı. Formula 1'de sezonun Bahreyn Grand Prix'si değişken hava koşulları, güvenlik araçları ve sürpriz sonuçlarla nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Yağmur nedeniyle gecikmeli başlayan yarışta Max Verstappen startta kaybettiği liderliği geri alarak sezonun ilk galibiyetine ulaştı. Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, güney kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle Ege ve İç Anadolu'nun, Güneydoğu Anadolu'nun güneybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları da şöyle: Ankara, Artvin ve Van 7, İstanbul, Kahramanmaraş ve Mardin 14, İzmir, Aydın ve Adıyaman 16, Bingöl, Bursa ve Sakarya 10, Çanakkale, Gaziantep ve Giresun 13, Kütahya ve Çankırı 6, Antalya ve Şanlıurfa 17, Konya ve Sivas 8, Elazığ, Samsun ve Zonguldak 12, Erzurum ve Kars 3, Ardahan 1 derece. Yol durumu. Gerede Çerkeş yolunun 2 ile 5. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Gerede istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Çorum Amasya İl sınırı Merzifon yolunun muhtelif kesimlerinde fiber optik kablo altyapısı tesisi çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 19 ana haber bültenini sunduk.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: Saz soloları dinleyeceksiniz.

İyi akşamlar kıymetli dinleyicilerim. Şifanın izinde programımıza hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Doktor Mehmet Uçar. Önemli konuları paylaşmaya devam ediyoruz. Bugün de hepimizin bildiği yani immün yani bağışıklık sistemimizi biraz detaylı konuşacağız. Bağışıklık sistemimiz nasıl çalışır? Hangi faktörler, hangi nedenler, hangi mekanizma ile bağışıklığımızı zayıflatır? Onu konuşmaya gayret edeceğim. Evet, bağışıklık sisteminin hayati bir rolü vardır. Bunu hepimiz

Çok iyi biliyoruz. Vücudunuzu sizi rahatsız edebilecek zararlı maddelerden, mikroplardan ve hücre değişikliklerinden korur. Bağışıklık sistemi daha önce her zaman söylediğimiz gibi organlardan, hücrelerden, proteinlerden oluşur. Bağışıklık sisteminiz sorunsuz bir şekilde çalıştığı sürece onun vücudunuzda yaptığı hayati işlevleri fark etmezsiniz. Ancak düzgün çalışamazsa, zayıflarsa veya özellikle agresif mikroplarla savaşamazsa hastalanırsınız. Vücudunuzun daha önce hiç karşılaşmadığı mikroplar yanında daha önce karşılaştığınız mikroplar da sizi hasta edecektir. Bazı mikroplar sadece onlarla ilk temas ettiğinizde sizi hasta eder. Bunlar işte su çiçeği gibi bazı çocukluk hastalıklarıdır. Bağışıklık sistemi olmasa vücudumuza dışarıdan giren zararlı şeylerle veya vücudumuza meydana gelen zararlı değişikliklerle savaşmanın hiçbir yolu olmazdı. Vücudun bağışıklık sisteminin ana görevleri vardır. Bunlar bir tanesi bakteri, virüs, parazit ve mantar gibi hastalığa neden olan mikroplarla yani hastalık yapıcı ajanlarla savaşmak ve bunları vücuttan çıkarmak. Çevreden maruz kalınan zararlı maddeleri tanımak ve etkisiz hale getirmek. Kanser hücreleri gibi vücutta hastalığa neden olan değişiklikleri erken dönemde tanıyıp ortadan kaldırmak. Demek ki vücudun bağışıklık sisteminin ana görevleri bunlar. Bağışıklık sistemi vücudun kendi olarak tanımadığı birçok farklı şey tarafından maalesef etkinleştirilebilir. Bağışıklık sistemini uyaran yapılara biz ne diyoruz? Antijen diyoruz. Antijen örnekleri mesela bakteri, mantar, virüs, kanser gibi anormal hücrelerin yüzeylerindeki yabancı proteinleri içerir. Bu antijenler bağışıklık hücreleri üzerindeki özel reseptörlere bağlandığında vücutta bir dizi işlem tetiklenir. Vücut hastalığa neden olan bir mikrop ile ilk kez temas ettiğinde özellikle mikrop ve onunla nasıl mücadele edileceği hakkında bilgi depolar. Daha sonra tekrar temas ederse mikrobu hemen tanır ve daha hızlı savaşmaya başlayabilir. Vücudun kendi hücrelerinin yüzeylerinde de proteinler vardır. Ancak bu proteinler genellikle hücrelerle savaşmak için bağışıklık sistemini tetiklemez. Bazen bağışıklık sistemi yanlışlıkla vücudun kendi hücrelerinin yabancı hücreler olduğunu düşünür. Daha sonra vücuttaki sağlıklı zararsız hücrelere saldırır. Bu otoimmün yanıt olarak bilinir. Bağışıklık sistemi içinde doğal bağışıklık sistemi ve kazanılmış bağışıklık sistemi olarak anılan iki alt sistem vardır. Bu alt sistemler yakından birbirleriyle bağlantılıdır ve bir mikrop veya zararlı bir madde bağışıklık tepkisini tetiklediğinde beraber çalışırlar. Doğal bağışıklık sistemi zararlı mikroplara ve maddelere karşı genel bir savunma sağlar. Bu nedenle özelleşmiş olmayan bağışıklık sistemi olarak da adlandırılırlar. Çoğunlukla doğal katil hücreler ve fagositler, bunları biz yiyici hücreler diyorduk, gibi bağışıklık hücrelerini kullanarak savaşır. Doğuştan gelen bağışıklık sisteminin ana işi, örneğin cilt ve sindirim sistemi yoluyla vücuda giren zararlı maddeler ve mikroplarla savaşmaktır. Kazanılmış bağışıklık sistemini antikorlar yapar ve bunları vücudun daha önce temas ettiği belirli mikroplarla spesifik olarak savaşmak için kullanır. Kazanılmış bağışıklık sistemi hayat boyu sürekli öğrenmekte, adapte olmakta, yeni karşılaştığı veya zaman içinde yapıyı değiştirip mutasyona uğramış bakteri ve virüslerle savaşmayı öğrenip kendisini geliştirmektedir. Peki aklımıza şu gelebilir. Hangi faktörler, hangi mekanizmayla bağışıklığı zayıflatır? Ellerinizi sık sık yıkamanın, bütün koruyucu aşıları olmanın, yeterli uyumanın ve sağlıklı bir beslenme programına uymanın kendinizi virüslere ve diğer mikroplara karşı korunmanın ve korumanın etkili yollarından olması şaşırtıcı değildir. Bazen farkına varamayacağınız bazı şeyler vücudunuzun kendini koruma yeteneğini zayıflatıp enfeksiyon veya kanser gibi hastalıklara zemin hazırlar. Boş zamanınızı nasıl geçirdiğiniz, stres seviyeniz, ne sıklıkta bazı zararlı alışkanlıkları olduğunuz, ne kadar fiziksel aktivite yaptığınız ve soluduğunuz havanın kalitesi bile bağışıklık sisteminizin çalışmasını etkiler. Özellikle tütün ve tütün mamileri kullanmak gibi vücuda zararlı birçok alışkanlık maalesef bağışıklık sisteminin çökmesine neden olabilir. Bu faktörleri isterseniz daha geniş açıdan bir gözden geçirelim. Bunların birincisi maalesef stres. Stres kişiyi

fiziksel veya ruhsal açıdan zorlayan koşullara bağlı gelişen bir tepkidir. Aynı zamanda canlıların kaçma veya savaşma seçeneklerini değerlendirmesi gereken bir duruma işaret eder. Yaşamın temelinde ve başarılı olmanın altında stres ve bunun yönetimi yatar. Stres iyi yönetildiği zaman kısa sürede atlatılarak kişinin zorluklarla mücadele etme, çözüm geliştirme yeteneğini geliştiren ve kendisini aşmasını sağlayan aslında olumlu bir süreci başlatır. Fakat birçok kişi stres yönetimi yapamaz. Ve kısa sürede yararlı olan stres, müzminleşerek vücutta dengesizliklerin oluşmasına neden olur. Uzun süreli yoğun stres dönemleri bağışıklık sistemini etkiler. Stres karşısında vücutta sempatik sistem dediğimiz sistem uyarılır. Bunun sonucunda vücudun savaşa hazırlanması için kalbin hızı artırılır. Daha sık nefes alınıp verilir. Kaslara daha fazla kan gönderilir. Kaslara daha fazla oksijen gönderilir. Fakat stres uzun sürer ve müzminleşirse, strese bağlı olarak vücutta artan kortizol hormonu, enfeksiyon ve kanserle mücadele eden T hücrelerinin işlevini bozar. Yapılan araştırmalar uzun süreli stresin, enfeksiyon, kalp damar hastalığı ve kanserden ölüm riskini arttırdığını tespit etmişlerdir. Stres ile mücadele etmede sosyal hayatta aktif olmak, arkadaşlardan, akrabalardan destek almak, öncelikleri belirleyerek hayat akışını planlamak, bir boş zaman değerlendirme, bir hobi ile uğraşmak, düzenli spor ve egzersiz yapmak, özellikle meditasyon gevşeme tekniklerini uygulamak yardımcıdır. Nefes terapileri, resim, müzik gibi sanat terapileri de stresin azaltılmasında faydalıdır. Evet, bir diğer maalesef bağışıklık sistemini zayıflatan nedenlerden bir tanesi, belki de ilk defa duydunuz, yalnızlık. Evet, yapılan bilimsel çalışmalar müzmin stresi yaşayanlara benzer şekilde yalnızlık duygusu olanların ve sosyal iletişimi olmayanların bağışıklık sisteminde sempatik sistem aktivitelerinin artması sonucu bozukluk geliştiğini göstermiştir. Yalnız kişilerde kalp damar hastalığı, kanser ve beyin hastalığı gibi çeşitli sağlık sorunlarının daha fazla görüldüğü, bu kişilerin enfeksiyona daha fazla yatkın olduğu gösterilmiştir. Kendisini yalnız hissedenlerde serbest radikal isimli zararlı maddelerin de daha fazla oluşumuna bağlı gelişen hasar nedeniyle bağışıklık sisteminin bozulabildiği gösterilmiştir. Ayrıca yalnız yaşayanlarda tütün ve tütün mamulleri tüketiminin daha fazla olduğu, iltihap göstergesi CRP düzeyinin yüksek olduğu, bu kişilerin hareketsiz yaşadıkları da tespit edilmiş. Bir kişi kendisini yalnız hissettiğinde kanında stres hormonu olan noradrenalin hormonu önemli ölçüde daha yüksek bulunur. Bir kişi hayatını tehdit eden bir durumda olduğunda noradrenalin kan yoluyla dokulara yayılarak virüs gibi patojenlere karşı savunma bağışıklık sistemi işlevini durdurur. Onun yerine yara iyileşmesinde rol oynayan monosit adı verilen beyaz kan hücrelerinin üretimi artar. Bu iltihap önleyici beyaz kan hücreleri yaralara karşı vücudu savunmada son derece yeteneklidir. Ancak diğer insanlarla yakın sosyal temastan kaynaklanan viral hastalıklara karşı savunmada zayıf kalmaktadır. Bu da virüs kökenli hastalıklara yatkınlık sağlamaktır. Sosyalleşme imkanı olmayan kişilerin özellikle paylaşımda bulunabilecekleri ve kendilerinin sahiplenebilecekleri özellikle çeşitli hobisel faaliyetlerin olması çok çok önemlidir. Dünya nüfusunun giderek yaşlanması, endüstriyel hayatla beraber insanların biraz daha yalnız kalması, özellikle yaşlılar başta olmak üzere birçok insan

Bir diğer immün sistemi yani bağışıklık sistemini tehdit eden olgulardan, aksiyonlardan bir tanesi maalesef hareketsiz yaşam tarzı. Amerikan Koruyucu Önleyici Tıp Dergisi'nde yayınlanan 2012 tarihli bir araştırmaya göre zaman içinde çok fazla oturma ve egzersizden kaçınma vücudun enfeksiyona mücadele yeteneğini bozmaktadır. Yaş, cinsiyet faktörlerinin yanı sıra tütün ve tütün mamulleri ve alkol tüketmek gibi zararlı alışkanlıklar ne olursa olsun hareketsiz bir yaşam tarzı erken ölüm riskinin artmasına neden olmaktadır. 2014 yılında yapılan bir araştırmada düzenli ve ağır olmayan orta derecede fiziksel aktivitenin virüs enfeksiyonlarına karşı koruduğu ve bağışıklık sisteminin daha iyi çalışmasını sağladığını göstermiştir. Bilimsel çalışmalar hareketsizliğin bağışıklık sisteminin bozulmasına, iltihaplanma ve diğer kronik hastalıklara yol açabileceği uyarısını net bir şekilde yapmaktadır. Günlük rutininize 30 dakikalık düzenli tempolu yürüyüş gibi basit egzersiz eklemek hayat kurtarıcı olabilir. Özellikle gün boyu masa başı çalışan beyaz yakalıların bu egzersize ek olarak çalışma saatleri içinde saat başı birkaç dakika gerinmeleri veya kısa yürüyüş yapmaları en azından bir kalkıp çalıştıkları masanın ya da sandalyenin etrafında şöyle 3-5 tur atmaları ya da çalıştıkları mekanda bir köşeden bir köşeye 3-4 defa gitmelerini şiddetle öneriyoruz. Tüm bunlar bu basit egzersizler bile kalp damar hastalığı, şeker ve obezite gibi birçok riskten kendilerini koruyacaktır. O nedenden dolayı hareketsiz yaşamdan bir şekilde uzak durmak lazım. Yine yaşamsal olarak gün içi aktivasyonlarda kendimize ufak egzersizler tabii ki doğurabiliriz. Arabayı daha az kullanabiliriz. Bisikleti önerebiliriz. Diğer taraftan eğer toplu ulaşım araçlarını kullanıyorsak bir önceki durakta inebiliriz. Ya da bir sonraki durakta inebiliriz. Evimiz çok katlıysa asansör yerine merdivenleri kullanabiliriz. Hafta sonları ya da boş zamanlarımızda ormanda, yeşilli alanlarda, deniz kıyılarında, göl kıyılarında yürüyüşler yapabiliriz. Ya da eğer bunu bir disiplin altına koymak istiyorsanız bir spor merkezinde, bir yüzme havuzunda düzenli olarak sporlarınızı yapabilirsiniz. Evet, demek ki egzersiz çok önemli. Ama bu arada egzersizde bizde şöyle bir olayımız var. Egzersiz yapmamak çok büyük sıkıntı ama bir de bunun tam tersi aşırı egzersiz yapmak da immün sistemi yani bağışıklık sistemini kötü etkileyen faktörlerden bir tanesi. Şaşırdık değil mi? Çok çok önemli gerçekten. Aşırı egzersizden kaçınmak lazım. Koltukla dost olmak bağışıklık sistemini net bir şekilde bozmaktadır. Ama bunun tersi aşırı egzersiz yapmak da bağışıklık sistemini bozmaktadır. Bilimsel çalışmalara göre aşırı egzersiz sendromu olarak adlandırılan çok fazla yorucu egzersiz yapılması vücut için zayıflatıcı olup kişiyi enfeksiyona karşı daha savunmasız hale getirmektedir. Uzun süreli ve ağır egzersiz yapılması vücutta strese neden olmakta, stres hormonlarının aşırı salgılanması da bağışıklık sistemini bozmaktadır. Bunun yanı sıra kaslarda aşırı çalışmaya bağlı olarak oluşan atıklar, iltihabi sürece uyararak bağışıklık sisteminin bozukluğunu daha da arttırmaktadır. Özellikle profesyonel sporcuların ağır egzersiz programlarının olması onları hastalıklara daha yatkın hale getirmektedir. Yoğun egzersiz yapanlarda özellikle bizim önerimiz nedir? Çörek otu ekserisi kullanılması bağışıklık sistemi üzerindeki olumsuz etkiyi gidirebilir. Günde bir ya da iki çay kaşığı çörek otu yağı ya da bir iki çay kaşığı çörek otu tozu tüketilmesi bu anlamda bizim tavsiyemizdir. Sporcuların özellikle bazı besinsel gıdaları destek olarak almasını da öneriyoruz. Yoğun egzersizin vücutta oluşturduğu zararlı oksijen hasar, ozon otomoterapi gibi yani ozon terapi gibi antioksidan kapasitesi arttırılarak da giderilebilmektedir. Özellikle egzersiz yapanlarda bizim majör ozon terapi dediğimiz kanın vücuttan alınıp ozonlanıp tekrar geri verilme işlemi. Ya da minör ozon terapi dediğimiz yaklaşık 2,5 ila 5 cc kanı alıp yaklaşık yine 2,5-5 cc ozon gazıyla karıştırıp intramüsküler kabadan ya da koldan bir şekilde iğne şeklinde vermek de özellikle bu noktada fayda sağlayabilir. Yine yoğun egzersiz öncesi C vitamini alınması kas güçsüzlüğünde, kas harabiyetinde azalma, antioksidan kapasite iyileşme ile etkili olduğu gösterilmiştir. Sağlıklı bir yaşam ve düzgün çalışan bağışıklık sistemi için aşırı egzersizden kaçınmalıyız. Profesyonel sporcuların bu sebepten dolayı da buna dikkat etmeleri gerekirse

bu konuda bir uzman görüşü almalarını şiddetle tavsiye ediyoruz. Evet, yine bağışıklık sistemimizi çökerten başlıca konulardan bir tanesi benim de düşmanı olduğum tütün ve tütün mamulleri. Bir de şimdi ne eklendi bunlara? Kimyasal tütün ve tütün mamulleri eklendi, değil mi? İster geleneksel tütün mamülü, istersen kimyasal tütün mamülü olsun, net olan bir şey var. Bağışıklık sistemini bozan nikotine maruz kalıyorsanız bağışıklık sisteminiz gerçekten çökmüş demektir. Nikotin stres hormonu kortizol seviyelerini artırırken beta hücrelerinden antikor oluşumunu ve T hücrelerinin yabancı antijene tepkisini azaltır. Tütün ve tütün mamulleri tüketiminin bırakılması, bağışıklık sistemine olumsuz etki yapan kortizol hormonu seviyesini düşürür. Böylece bağışıklık sisteminin çalışmasında düzelme olur. Tütün ve tütün mamullerini bırakıp nikotin bandı kullananlarda ise kortizolde azalma meydana gelebilmektedir. Bir dergide yapılan araştırmada, hayvanlar üzerinde yapılan araştırma sonuçlarına göre kimyasal tütün ve tütün mamullerinden gelen buhar, akciğer enfeksiyonuna daha duyarlı hale getirmiş ve zarar vermiştir. Araştırmalar kimyasal tütün ve tütün mamullerinin güvensiz olduğunu, çünkü buharlarının serbest radikaller içerdiğini gösteriyor. Bu tütün ve tütün mamullerinin kimyasal formları solunum yolu iltihabına, bakteri virüslere verilen yanıtların bozulmasına neden olabilmektedir. Nikotinin bilimsel çalışmalarda gösterilen bağışıklık sistemi üzerine olumsuz etkilerini şöyle size sıralayabilirim. Bir defa enfeksiyona karşı vücudun verdiği bağışıklık tepkisini bozar. Dalak hücresinin antikor oluşturma yeteneğini azaltır. Kandaki bağışıklık hücresi yani monositlerin çoğalmasını azaltır. Monositlerin azalması, lenfosit, makrofaj ve dendritik hücre gibi diğer bağışıklık sistemi hücrelerinin enfeksiyona ve kanser hücresine tepki vermesini bozar. Bu sonuçlara baktığımızda neden yeni koronavirüs yani COVID-19 enfeksiyonunun tütün ve tütün mamülü içenlerde ciddi hastalık ve ölüm riskini 14 kat arttırdığını daha iyi anlıyoruz. Bu nedenle tütün ve tütün mamüllerinin hepsinin tüketilmesinden, özellikle kimyasal tütün mamüllerinden kesinlikle ve kesinlikle uzak durulması şarttır. İnsanlığın bundan sonraki mücadelesi bağışıklık sistemi ve enfeksiyon ajanları arasında olacaktır. O sebepten dolayı da biz bu noktada eğer böyle bir zararlı ve kötü bir alışkanlığınız varsa derhal ve şiddetle ve tek bir seferde mutlaka bırakılmasını şiddetle salık veriyoruz. Evet, diğer bir bağışıklık sistemi ile ilgili konu maalesef ultraviyole yani mor ötesi radyasyona, ışınlara maruz kalmak. Evet, ultraviyole A radyasyon, ultraviyole radyasyon tipleri içinde insan DNA'sına en az hasar verici olandır. Uzun yıllar boyunca maruz kalınması ciltte yaşlanma ve bazen de cilt kanserlerine neden olur. Ultraviyole B ise bu radyasyon ultraviyole A radyasyona göre daha fazla enerji içerir. Bu nedenle DNA hasarı yapıcı etkisi daha fazladır. Güneş yanıklarına neden olan radyasyon işte budur. Özellikle cilt kanseri gelişiminden de sorumludur. Ultraviyole C radyasyon enerji düzeyi en yüksek güneş ışını tipidir. İnsanlarda DNA hasarı yapıcı etkisi çok çok yüksektir. Ozon tabakasındaki ozon gazı ile reaksiyona girerek dünyaya daha az miktarda ulaşması sağlanır. Özellikle virüs ve bakteri öldürmek için ortam, hava, su, gıda ve cansız maddelerin sterilizasyonu işte bu ultraviyole C lambaları ile yapılır. Bazı hava kirletici gaz ve kimyasalların seviyelerinin son 50 yılda yükselmesi, ozon tabakasını tüketerek güneşten gelen zararlı ultraviyole radyasyon seviyesini arttırmaktadır. Atmosferdeki ozon tabakası güneşten gelen ultraviyole ışınları süzerek dünyaya daha az miktarda gelmesini sağlar. Dünyaya ultraviyole radyasyonun daha fazla gelmesi, daha yüksek oranda cilt kanserine, katarakt ve bağışıklık sistemine zayıflamaya yol açmaktadır. Çevresel ultraviyole ışınlarına maruz kalmak, bağışıklık tepkilerinin bozulmasına, enfeksiyon riskinin artmasına neden olabilmekte ve cilt kanserinden koruyucu hücrelerin işlevlerini bozabilmektedir. Güneş gözlüğü, koruyucu giysisi giymek, işte şile bezi gibi pamuklu veya havaalan, bu bizim için önemli. Güneş gözlüğü, koruyucu giysi giymek, şapka takmak, özellikle 30 faktör ve daha yüksek güneş koruyucu bir şekilde sürmek yardımcı olabilir. Bununla birlikte yeterli miktarda D vitamine sahip olmak da sağlıklı bir hayat için çok çok önemlidir.

teknelerin öğlen saatine ciltlerini pembeleştirmeye yetecek süre, yani 5-15 dakika, koyu tenlerin ise yaklaşık 30 dakika güneşlenmelerini tavsiye etmekteyiz. Güneşlenme esnasında güneş koruyucu kullanılmamalı, el sırtı ve yüz bölgesi örtülerek diğer bölgeler D vitamini alımı için güneşte bırakılmalıdır. Son araştırmalar dünyada enerji kaynağı olarak Montreal protokolü kapsamında fosil yakıtlardan daha çok çevreci yeşil enerji kaynaklarının kullanılmaya başlanmasıyla son 30 yılda ozon tabakasındaki deliğin küçüldüğünü, 2030'lu yıllarda kapanmasının tahmin edildiğini gösteriyor. Yeni koronavirüs enfeksiyonuna bağlı sanayi üretiminde ve araç trafiğinde azalma da çevre kirliliğini azaltarak buna bir miktar katkı sağlamıştır. Bu sebepten dolayı da en güzel atasözlerimizden biri olan güneş kirmeyene ve doktor girer sözü çok anlamlıdır. Cildin yeterli miktarda güneş ışığına maruz kalması bağışıklık sisteminin çok önemli dostu ve arkadaşı olan D vitamini yapımını arttırır. Ayrıca güneş ışığındaki ultraviyole radyasyon aralarında yeni koronavirüs olmak üzere birçok virüsün çoğalma ve bulaşma gücünü azaltır. Bu nedenle yaz aylarının gelmesiyle yeni koronavirüs pandemisinde azalma beklenmektedir. Fakat bu enfeksiyonun etkili bir tedavi aşısı her ne kadar net olarak bulunmuştur ama bundan sonraki birçok virüs enfeksiyonlarından korunmak noktasında virüsün tüm tiplerine karşı, sadece korona değil, influenza, şey kabı ne derseniz, bütün virüs enfeksiyonu D vitamini önemi şiddetle yapan araştırmalara daha çok gösterilmektedir. O sebepten dolayı da D vitamini seviyelerini kanda belli bir oranda tutmak için güneşten daha çok istifade edeceğiz. Daha çok güneşle temasımız olacak. Artı eğer bir şekilde D vitamini seviyemiz tüm bunlara rağmen yükselmemişse ya da yükselmezse muhakkak bizi takip eden hekimin eşliğinde onun önerisiyle uygun süre ve uygun dozda D vitamini muhakkak kullanmamız gerekecektir. Bu sebepten dolayı da bizler D vitamini gerekirse damla, gerekirse haftalık ya da belli günlerde kapsül şeklinde almakla beraber D vitamini seviyemizi ihtiyacımız olan 60 ya da 80 bandına doğru yanaştırmak bizim için önemlidir. O sebepten dolayı hem güneşten istifade etmek hem de D vitamini takviyesi almak noktasında bir şekilde bilinçli olmalıyız. Sadece kendimiz değil, aile fertlerimizin her bir çocuklarımızın da hem güneşlenmesini sağlayıp hem de eksik olan D vitamini seviyeleri tahlille belirlendiyse D vitamini takviyesini almasını muhakkak ebeveynler olarak sağlamalıyız. D vitamini virüsler için bizim için çok çok önemli bir vitamindir. Evet kıymetli dinleyicilerim, immün sistemi bağışıklık sistemini zayıflatan etkenlerin çoğunu konuşmaya gayret ettik. Bir sonraki hafta yeni bir konu başlığıyla yan yana gelmek dileğiyle iyi akşamlar diliyorum.

0: da gel. Bir o yana, bir bu yana.
1: Bir o yana, bir bu yana.
0: Saçlarına kızıl güller takayım. Salın da gel. Bir o yana, bir bu yana.
1: Bir o yana, bir bu yana.
0: Meğer

1970 yılında ülkemizin ilk önemli müzik ödülü Esin Afşar'ın yorumuyla Bulgaristan'dan geldi. Doğu-Batı sentezinin başarısı Altın Orfe jürisini etkilemiş ve Gurbet Yorganı'nı ödüle layık görmüştü.

0: Saat 21.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Ceyhan Buran. Adana ile Osmaniye'de ard arda 3 deprem meydana geldi. 4,8, 4,9 ve 5,2 büyüklüğündeki sarsıntılar kısa süreli paniğe neden oldu. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı depremlerle ilgili AFAD ekipleri tarama çalışması başlattı. Adana ve Osmaniye'de meydana gelen depremlerin ardından geçmiş olsun mesajları peş peşe geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Depremlerde herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirten Ömer Çelik, dezenformasyona karşı dikkatli olmalıyız uyarısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat verilerini değerlendirdi. Yılbaşından bu yana %5,2 artışla 211 milyar dolar seviyesi

0: hedefine ulaşıldığına dikkati çekti, yeni bir rekor kırdık dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Teknofest Güneydoğu'nun kapanış programında savunma sanayindeki gelişmelere dikkati çekti. Türkiye'nin geçen yıl 10 milyar dolar aşan savunma sanayi ihracatıyla dünyada 11. sıraya yükseldiğini kaydetti Yılmaz, milli yerli tedarik oranımız %80'leri aşan seviyeye geldi dedi. 77. Uluslararası Uzay Kongresi yarın Antalya'da başlayacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, uzayın birkaç ülkeye de şirketin değil tüm dünyanın ortak yararına hizmet etmesi gerektiğini vurguladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yükseköğretim kurumları sınavında herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi. Bakan Tekin, sınavın ne sistemi değişecek ne de usulü değişiklik yok dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasında yeni bir adım attı. Başsavcılık, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlık ise istenen soruşturma izni için teftiş kurulunu görevlendirdi. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma sürüyor. Gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kolda yardımcı hakem Göktuğ Hazar Eren'in yarın adliyeye sevk edilmesi planlanıyor. Dosya kapsamında eski MYK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklu bulunuyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi kazasındaki kayıpları arama çalışmalarında bir naaşa daha ulaşıldı. Bulunan naaş için DNA incelemeleri başlatıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi. 8'i kayıp yolcuyu arama çalışmaları sürüyor. Bursa'nın Büyük Orhan ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yeni haftada özlenen bahar havası kendini iyice hissettirecek. Sıcaklık kademeli olarak artacak. Perşembe günü yurdun tamamında hava yağışsız olacak. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki ikinci toplantı yarın Riyad'da yapılacak. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katılacak. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik olası yeni askeri adımlar için karar verme aşamasında olduğunu söyledi. Bu işi kolay ya da zor yoldan halledeceğiz dedi. İran'dansa hedeflerine ulaşamadılar mesajı geldi. Tahran yönetimi ABD şartlarımızı kabul ederse Hürmüz Boğazı 7 gün içinde açılır açıklaması yaptı. Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepkiler sürüyor. Güney Afrika ve İngiltere'de binlerce kişi Filistin'e destek için meydanları doldurdu. Filistin'e özgürlük sloganları atıldı. Türkiye UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4. maçında yarın deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. Mücadele saat 21.45'te başlayacak. Haberleri sunduk.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
2: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinliyorsunuz.

kaçıncı çalmışı kapının, bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin ayak sesleri, nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Gönül Aşkı programını dinlediniz.
1: Radyo tiyatrosu.

Armağan. Yazan Firuzan Toprak, Reji Kemal Bekir, Efekt Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: Fidan Sibel Göksel, Ali Burçin Oraloğlu, Doğan Şener Şen, Sevgi Dilek Türker, Rıza Savaş Dinçel, Gül Hale Akındı, Antikacı Rauf Ulukut, Yabancı Özkan.

0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Nar tanem.
0: Nur tanem. Bir tane. Bir tane.
1: Anlat bakalım hayatım. Ben yokken ne yaptın?
0: Yolunu gözledim
1: hep. Beni çok şımartıyorsun şekerim.
0: Seni şımartmayayım da kimi şımartayım? Sen benim her şeyimsin.
1: Sen de benim.
0: Yorgun değilsin ya.
1: Evlilik, özellikle yeni evlilik çok güzel şey. Ama şu büro olmasa.
0: 15 günlük tatil sana da az geldi değil mi?
1: Az geldi tabii.
0: Büroda işler çok galiba.
1: Çok ama arkadaşlar sen yorulma deyip pek iş yüklemiyorlar üstüme. Hele bizim gibi ol. Biraz eski, o zaman acısını çıkartırız diyorlar.
0: Rıfkı da mı söylüyor?
1: Rıfkı da ya. O da kendini kıdemli sayıyor.
0: Bizden 2 ay önce evlendiklerine göre haklı sayılır.
1: Her şey iyiydi. Arkadaşlarım beni damat bey, damat bey diye çağırmaları yok mu ya? Yani?
0: Yapma.
1: Vallahi işte ona ifrit oluyorum yani.
0: Aldırma. Bir süre sonra demezler. Alicim, sütlü kahve mi istersin yoksa çay mı?
1: Bir şey istemem, yorulma sen.
0: Aşk olsun. Bir şey ikram edeceğim ama ne olsun. Onu sen söyle. İkisi de hazır sayılır. Çay demlemesini öğrendim artık. Suyu hemen çaydanlığa boca etmiyorum. Bak anlatayım da dinle. Önce su ibrikte fokur fokur kaynayacak. Sonra içinde sulu çay bulunan çaydanlığa boşaltılıp deme bırakılacak.
1: Bravo. Öyleyse karşılıklı birer çay içelim. Ev kadınlığına ait her gün yeni yeni bir şeyler öğrenmem beni öylesine sevindiriyor ki.
0: Sana akşam yemeğinde de bir sürprizim var.
1: Senin sürprizin var da benim yok mu sanki?
0: Söyle ne olur.
1: Peki canım, ben seni akşam yemeğine dek bekletmeyeceğim, hemen söyleyeceğim. Antrede bıraktığım çantayı verir misin?
0: Amma da ağırmış. Ne var bunda?
1: Bir armağan.
0: Açalım. Ne kadar güzel şey. Kimin armağanı?
1: Büro arkadaşlarım aralarında para toplayıp bize bunu düğün armağanı olarak almışlar. Bugün verdiler.
0: Çok güzel. Hintli bir kız. Omuzunda da bir saat taşıyor.
1: Saat siyah Mine.
0: Üstü mavi taşlarla süslü.
1: Bir antika bu.
0: Kim bilir ne kadar para verdiler buna.
1: Herhalde.
0: Müzikliymiş de.
1: Müzikli olduğunu söylemediler bana.
0: Sana sürpriz yapmışlar.
1: Öyle olacak.
0: Büyük annem anlatmıştı. Zamanın ünlü paşalarından birinin hanımı bir ziyafet vermiş. Eşini dostunu çağırmış. Sofrada yenilmiş, içilmiş, gülünmüş, söylenmiş. Bir ara ev sahibi hanımın saate bakması gerekmiş. Fakat boyuna astığı, zaman zaman çıkarıp göz attığı antika saat yerinde yok. Hanım eyvahlar olsun, bülbül saatim yok diye bağırınca etraftakilerden biri o da neymiş görmedim demiş. Bir başkası da ben vallahi almadım. Yani herkes görmediğini bilmediğini söylemiş. Ev sahibi hanım da üstelememiş. Annesinden kalan çok sevdiği bu saati arayıp sormaktan vazgeçmiş. Ama umudunu da kesmemiş. Biraz sonra sofraya tatlılar gelmiş.
1: Ne güzel anlatıyorsun.
0: Ondan sonracığıma efendim, sofrada tatlılar yenirken davetlilerden birinin göğsünden bülbül sesi işitilmez mi?
1: Eyvallah olsun.
0: Herkes suspus olmuş. Göğsünden ses çıkan davetli utancından ne diyeceğini şaşırmış. Kızarmış, bozarmış tabii. Bunun üzerine ev sahibi hanım, bülbülüm benim göğsüme alışıktır. Yabancıya gitti mi basar feryadı, hiç şakası yoktur deyip elini uzatmış. Saati geri istemiş. Çalan da saati geri vermek zorunda kalmış.
1: Rezil olmuş desene. Demek bizimkini kimse çalamayacak, basacak feryadı. Bu koca şey göğse falan sığmaz ya.
0: Nereye koysak bunu?
1: Bence şu mermerin üstüne.
0: Şuraya koysak ne dersin?
1: Güzel, tam yerini buldum.
0: Şimdi çaylarımızı içebiliriz.
1: Desene ki 5 çayı ha?
0: Evet. Kuzum sen bugün erken mi çıktın?
1: Evet Fidancığım, yeni evliyim diye göz yumuyorlar dedim ya işte.
0: Yaşasınlar.
1: Masanın üstündeki bu paket ne?
0: Unuttum, biraz önce alt kattaki hanım tebrike geldi. O getirdi.
1: Neymiş?
0: Bir çift kahve fincanı.
1: Güzel, bu fincanların hatırı için kahve içmeye başlamalı.
0: Ben içmesini de pişirmesini de hiç sevmem.
1: Öyleyse konuklara sakla.
0: Bak o olur. Her taraf armağanlarla doldu. Bak ne güzel.

0: Çok rica ederim, yarın da sosis pişirme.
1: Yok şekerim, yarın pastırmalı veya sucuklu yumurta yapacağım.
0: Ya, bir gün pastırmalı yumurta, bir gün sosis. Bir gün sucuklu yumurta, bir gün sosis. Yeter ya.
1: Aşk olsun, makarnayı unuttun.
0: Özür dilerim, bir de makarna.
1: Alay etme şekerim. Yarın cumartesi anneme gideceğiz nasıl olsa. İstediğin yemeği ağız tadıyla yersin. Pazar günü de bizimkilere gideriz. Daha ne?
0: Hafta sonları da olmasa yandık zaten.
1: Mağazadan telefon ettiler.
0: Ne diye?
1: Buzdolabının taksidi gününde ellerine geçmemiş. Acaba postada mı kayboldu, ne dersiniz diye sordular.
0: Elinin körü deseydin.
1: Daha koltukların da taksidi var.
0: Biliyorum, biliyorum ama bu maaşla hangi birine yetişeyim, şaşırdım doğrusu.
1: Şükret. Ya babam bu katı almasaydı? O zaman bir de ev kirası eklenecekti.
0: Söyle. Bugün Doğan telefon etti. Hiç görünmüyorsunuz diye bir yığın sitem etti.
1: Sen de biraz eskiyim bakalım, o zaman rahatsız ederiz deseydin.
0: Dedim ama bir gece onlara gitmeliyiz.
1: Gidelim. Fakat eli boş gidilmez ki.
0: Say, ne götürsek acaba?
1: Alt kattaki hanımın getirdiği kahve fincanlarını götürsek ne dersin? İkimiz de kahve içmiyoruz
0: ben
1: zaten.
0: Ben içerim ama pişiren yok.
1: Onları götürelim. Şimdi armağan alacak durumumuz da yok.
0: Olmaz. Doğan benim ta ilkokuldan arkadaşım. Fincan götürmektense hiçbir şey götürmem daha iyi.
1: Ne götüreceğiz öyleyse?
0: Ne bileyim ya. Teyzenin kızının getirdiği elektrik ızgarasını götürsek?
1: Onu kullanıyorum. Farkında değil misin? Siz erkekler yemekleri önünüzde hazır bulursunuz. Nasıl oluyor, nerede oluyor tabii haberiniz yok hiçbir şeyde. Buldum. İşte bunu götürelim.
0: Olur mu hiç?
1: Niye olmasın?
0: Ama arkadaşların armağanı da.
1: Evet ama zorunluyuz şekerim.
0: Ya bilirlerse, ya geldikleri zaman dikkatlerini çekmişse?
1: Olamaz. Çünkü saat salonda değildi. Bu buraya gitmiyor diye içeri kaldırmıştık, unuttun mu?
0: Evet.
1: Yanlarında da sözü edilmedi.
0: Emin misin?
1: Evet. Çok ağır, yerinden güç kaldırılıyor. 15 dakikada bir de zır zır edip insanın başını şişiriyor.
0: Sen bilirsin. Ama bir süre sonra niye verdik de niye ettik de diye vır vır vır vır vır vır başımın etini yemek yok.
1: Hangi konuda başının etini yedim senin, aşk olsun?
0: Şekerim, yani sonradan pişman olma demek istedim.
1: Öyle söyle. Dır dır dır vır vır vır diye konuşma, rica ederim.
0: Peki canım. Demek bu saat el değiştirecek. Gidi görmüş geçirmiş saat. Yarın akşam gitsek ne dersin?
1: Olur.
0: Ben yarın sabah bürodan telefon eder haber veririm.

0: Gene mi böbrek?
1: Herkesin isteyip de bulamadı şef.
0: Aman şekerim yapma Allah aşkına. Bir akşam böbrek, bir akşam beyin. Bana dokunmaya başladı. Her tarafım kızardı, kaşıntıdan uyuza döndü.
1: Ay, yanına marul salatası, patates salatası falan da yapıyorum. Zaman zaman da omlet yiyorum.
0: Evet ama fazla yumurta vücuda çok zararlı.
1: İyi, yarın pirzola alacağım.
0: Bıktım ızgaralardan. Sulu yemek istiyor canım ya. Hani şöyle suyunu, ekmeğini banıp yemek yok mu? Oh, o ne zevktir, o ne zevk.
1: Annem evlendikten 10 yıl sonra yemek pişirmesini öğrenebilmiş. O da şöyle böyle.
0: Eyvahlar olsun. Eğer anneni çektiysen yandık gitti.
1: Korkma, çekmemişimdir inşallah. Ama şey...
0: Evet, bir şey diyeceksin ama diyemiyorsun. Söyle hadi.
1: Bugün sana bir sürpriz yapayım dedim ama olmadı.
0: Ne sürprizi?
1: Barbunya pişireyim dedim ama bir türlü pişmedi.
0: Karttı demek.
1: Ya karttı ya da düdüklü bozuktu.
0: Düdüklüyü alalı daha ne kadar oldu? Dur bakalım.
1: Bozulur bozulur.
0: Bunları kaldır da sen bana dolapta zeytin, peynir falan gibi şeylerden ne varsa getiriver de onlarla karnımı doyurayım. Bir süre bunları yemeyeyim bakalım.

0: Taşiver.
1: Oo, buyursunlar efendim, buyursunlar. Sevgicim bak kimler geldi.
0: Oo, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
0: Şöyle buyurun. Burası iyi.
2: Hanımlar nedense hep yüksek yerleri seçerler.
0: Bu burunlarının büyüklüğünden değildir.
2: Estağfurullah, onu demek istemedik karıcığım.
0: Bu elbiseyle de başka yere oturamazdım ya.
3: İyi ki kadın olmamışım, sıkıntıya hiç gelemem.
0: Ev işi de yapamadığına göre.
3: Muhakkak evde kalırdım.
2: Bu yeşil gözler sende varken evde kalmazdım Doğan.
0: Doğan işimi artıyorsunuz.
2: ben gerçeği söylüyorum yani.
0: Evinizi pek beğendim, güle güle oturun.
3: Teşekkür ederiz.
0: Eşyalarınız da pek zevkli.
2: Tabii, dekoratör evi.
3: İltifat ediyorsunuz canım. nasılsınız Fidan Hanım?
0: Teşekkür ederim, iyiyim Doğan Bey.
3: Sen Ali'ciğim?
2: Çok iyiyim. Asıl yeni damadı sormalı.
3: Ya sanki siz çok mu eskisiniz?
2: bizler sizden eskiyiz.
0: Kahveler nasıl olsun?
2: Hiç zahmet etmeyin.
0: Ben ağzıma koymam.
3: Onun hazır tarafı. Bizim hanım dokunmasın diye kahveyi köpüksüz yapıyor.
0: Aşkı Kerim, alay edip durma benimle. Ne yapayım, kabahat bende mi? Efendim, kahveyi çok koyuyorum, hep telve oluyor. Bu kez az koyuyorum, köpük olmuyor.
3: Şöyle mazeret. Fidan Hanım, yemek yapmasını seviyor musunuz?
0: Doğruyu söylemek gerekirse hiç sevmiyorum ama ne yapalım, başa gelen çekilir diye yapıyoruz. Ben de öyle. Üstelik beceremiyorum.
2: Hanımlarımız ev işlerinden yakınmaya başladılar. Yarın çocuk doğurunca ne yapacaksınız bakalım?
0: Çok güç olacak sanırım. Bir kadın tutar baktırırız, ne yapalım?
3: Ya anne gibi olur mu hiç?
0: Olmaz tabii ama yardımı da dokunur.
3: Sevgiciğim, Fidan Hanım bilir belki, sor bakalım.
0: Neyi?
3: Fasulyeyi canım.
0: Efendim, bu sabah bakkaldan ne derler ona? Barbunya fasulyesinin kurusunu aldım. Güzelce yıkadım, içine soğan koydum, biraz su koydum, zeytinyağı, sonra ne konur başka?
3: Tuz.
0: Evet, ya başka?
2: Un.
3: Ya un mu? Ulan fasulye un.
2: Helmelensin diye konmaz mı? Ne bileyim ya.
0: Hiç duymadım ama belki konur, bilemem. Keşke yemek kitabını getirseydim.
2: Neyse, sonra Sevgi Hanım.
0: Salça, evet. Onu da koydum. Hepsini düdüklüye boca edip kapağını kapattıktan sonra koydum ateşe. 15-20 dakika sonra suya tutup açtım. Bak ne şimdi. Göreyim? Fasulyeler pişmemiş. Az geldi dakikası diye gene yağ koyup ateşin üstüne oturttum tencereyi. Bir süre sonra açtım, gene aynı. Dünyanın yağı gitti. Pişmedi. Neden acaba? Herhalde düdüklü bozuktur.
2: Ya tencereyi görebilir miyim?
0: Hay.
3: Pişirmesinde bir eksiklik var herhalde.
0: Merak ettim doğrusu. Düdüklü her şeyi un ufak ederdi. İşte.
2: Tencerede bir şey yok.
3: Sevgiciğim, hadi babaannene telefon et de sonra. O iyi bilir yemek yapmasını.
0: İyi edersiniz, biz de öğreniriz. Ya beni azarlarsa?
3: Yok canım, niye azarlasın?
0: Babaanne.
3: Ne oldu? Suratın asılmış.
0: Ne olacak, paparayı yedik bir güzel.
3: Niye?
0: Babaanneciğim, fasulye der demez o Doğan denilen bey hala seni eş tutuyor mu diye bir bağırsın. Niye uğradığımı şaşırdım.
3: Neden?
0: Haşlamadın mı dedi. Hayır dedim. İşte o zaman köpürdüm.
3: Demek haşlanıyor.
0: Etleri bile un ufak eden düdüklü niye fasulyeyi pişirmesin, gene de çözemedim. Bu bahaneyle ben de öğrenmiş oldum. Ali'ciğim, yarın sana fasulye pişireyim.
2: Plakisini yap.
0: Evet, haşlanır. Çocukluğumda haşlanmış fasulyeyi avuç avuç yerdim, bayılırdım. Ben de bilirim ama düdüklü şaşırttı beni.
3: Canım, bakkal fasulyesi olduğundan bayattır, her neyse. Efendim, şu benim yaptığım kokteyli ikram edeyim de size konu değişsin. Şöyle koyabilir miyim?
0: Efendim, o paket sizin, evlilik armağanı. Çok teşekkür ederiz. Niye zahmet ediyorsunuz ya? Hakikaten.
3: Ya pek de ağır, ne var ki?
0: Bir Hintli kız.
3: Omzunda bir saat taşıyor, ne kadar da güzel. Bunu odamıza koyalım.
0: Ya kıskanırsa?
3: Kıskanırım seni ben.

0: kahvenizi pişireyim. Kokteyli sonra da içersiniz.
1: Sahi söylüyorum, ben hiç kahve içmem. Midemi bulandırır.
2: Garip, kahve benim bildiğim mide bulantısını bastırır.
1: Evet, ben de merak ettim, uzun uzun düşündüm, sonunda buldum. Biz 4 kardeşiz. Çocukluğumuzda midelerimiz bulanınca annemiz bize kahveli Hint yağı içirirdi. Yağ alta çöker, kahve üste kalırdı. Anlaşılan o yüzden. Kahve midemi bulandırıyor o gün bugün.
0: Allah Allah.
2: Neyse, öylesi kokteylimizi içelim.
3: Doğancığım, nefis bir şey bu. Nasıl yapılıyor bu ya?
2: Biraz karışıkça, onun için yazman gerek. Kalem kağıt?
3: Evet, söyle.
2: Önce malzemeyi sayıyorum. Yaz. Bir ölçü.

0: Bir mektup.
1: Kimden?
0: Bir davetiye.
1: Ne davetiyesi?
0: Dur bak okuyayım da dinle. Kızımız Gül Alda gelili, oğlumuz Rıza Uğur getirenin.
1: Ya ne acayip soyadları bunlar.
0: Saat 14'te belediye sarayında yapılacak olan evlenme törenine şeref vermenizi saygıyla rica ederiz. Annesi Ayşe Aldagel, ağabeyi Ahmet Uğur getiren.
1: Bunlar da kim?
0: Canım hani şu bizim Ayşe abla yok mu? Evlenen onun kızı. Çok sevindim doğrusu, iyi oldu. Zavallı Ayşe abla. Gül 3-4 yaşındayken Ayşe abla kocasını kaybetti. Kızını yetiştirmek için neler çekti neler. Bir marangoz istiyor, versem mi diye anneme sormaya gelmişti geçenlerde.
1: Mutlu olurlar inşallah.
0: Ayın bugün 15'i. 18'ine bir şey kalmadı. Saat 14'te.
1: Benim o gün o saatte çok önemli bir işim var. Gelemem. Sen annenle gidersin.
0: Gitmek bir şey değil. Giderim de.
1: Evet.
0: Ne götüreceğiz onu düşünüyorum.
1: Bak peşin peşin söyleyeyim, bana yanaşma.
0: Kime yanaşacağım, sana yanaşmayacağım da?
1: Ne bu böyle ya? Evlenirler armağan, 9 ay sonra doğururlar gene armağan. Bir pasta bir mum, küçüğün yaş günü, daha sonra sünnet. Oho! İşin gücün yoksa armağan taşıdır.
0: Canım ne var bunda kızıp bağıracak? Biz de aynı şeyleri yaptık, yapıyoruz. Evlenince bize de armağan getirdiler, unuttun mu? Bize gelirken iyiydi değil mi?
1: Ben kimseden bir şey beklemedim.
0: Bekle bekleme, getirdiler ya. Şimdi de biz götüreceğiz, adet bu. Onlar bize, biz onlara. Çocuğumuz olunca gene bize. Ya gülersin değil mi?
1: Şekerim ben bir şey alamam. Bu ay halıların taksidi, öbür ay buzdolabının.
0: Çocuk doğunca iyi bir bakıcı bulursak işe gireceğim. O zaman daha ferahlarız.
1: Gelen şeylerden birini ver yahut da çeyizlerinden bir şeye ver.
0: Bu iyi fikir. Dur. Geçenlerde babaannemin verdiği bir çay takımı elime geçti. Bir örtüyle 6 tane peçete, Antep işi. Ama olmaz.
1: Niye olmasın, ver işte.
0: Olmaz.
1: Niye?
0: Lekesi var.
1: Canım güzelce yıkarsın, bir şeyci kalmaz.
0: Ne yapsan çıkmaz çünkü sandık lekesi bu.
1: Aldırma.
0: Olur mu canım? Babaannem de bir kirli çıkı ki. Kim bilir kaç yıl saklamış bunu.
1: Tatlı takımlarından, çay takımlarından falan versen.
0: Hepsi lazım, veremem. Uf. Tamam. İşte bunu verelim.
1: Arkadaşım getirdi, hem ne bileyim.
0: Ne olacak arkadaşın getirdiyse?
1: Can, gelip de göremeyince.
0: Yanlarında bunu odamıza koyarız demedin mi?
1: Evet.
0: İçeride sanırlar. Sonra bu saat bizim eve gitmiyor diyen sen değil miydin canım?
1: Evet, bu saat yüksek tavanlı, stil eşyayla süslenmiş yerlere gider. Modern eşyalarla süslü böyle küçük yerlere gitmez hiç.
0: Ali beylerin de bunu parayla satın alıp getirdiklerini hiç sanmıyorum.
1: Herhalde alsalar başka tip bir şey alırlardı.
0: Tabii. Hanımın büyük annesi çok zenginmiş. Eskiden kalma bir konakta oturuyormuş. Onun antikalarından olacak.
1: Neyse. Anlaştık ya.
0: Evet ama bu onlara uygun bir armağan değil ki.
1: Ya uygun olsun olmasın, uzatma canım. Zamanlarını bilirler, fena mı?
0: Evet. Başka bir şey satın alıp götüremeyeceğimize göre. Bunu götürmek zorundayız peki.
1: O gün bunu kapıcıyla nikah dairesine götürürsün, orada verirsin.
0: Bu koca şey nikah dairesine gider mi ayol? Hem de ayıp, herkes adama güler. Annesinin bize o kadar emeği var. Bak ne yapalım. Bir pazar seninle götürürüz.
1: Yok şekerim. Bir pazarım var, onu da emektar Ayşe ablanın, Fatma ablanın falan evinde geçiremem.
0: Ne olacak öyleyse?
1: Bilmem.
0: Dur bakalım. En iyisi şöyle yapalım. Sen beni bir gün Ayşe ablalara bırak. Ben onunla kızına giderim. Yeni gelinin evini böylece öğrenmiş olur.
1: Peki.

0: Oldu ya.
1: Sen bir şeyler demek istiyorsun ama diyemiyorsun.
0: Bugün ev sahibi geldi.
1: Gene mi?
0: Gene. 3 aydır kiramı vermediniz. Evimden çıkın gidin diye bağırdı durdu. Nedir bu çektiğim? Ne yapıp yapıp parasını verelim şunu.
1: Bugün sendikadan biraz para verdiler. Hı, işte.
0: Yetmez ki bu.
1: Ben de şaşırdım valla. Nesi neymiş bizim gibilerin evlenmek?
0: Borç alsak?
1: Kim verir bu zamanda? Diyorum ki durumumuzu düzeltene dek evden bazı şeyleri satıversek.
0: Satacak neyimiz var?
1: Senin bileziklerini ne?
0: Dünyada vermem.
1: Sonradan ben sana daha bir güzellerini
0: Yok
1: alırım.
0: yok olmaz.
1: Öyleyse yerdeki halıyı.
0: Ondan başka doğru dürüst neyimiz var ki? Kara kızım benim. Sen de olmasan sıkıntıdan patlarım. Can yoldaşım benim.
1: Bayağı insanmış gibi ünlüyorsun.
0: Tabii sen yokken ben hep onunla konuşurum.
1: Gül be. Gülüm. Bu şey
0: Ne?
1: etsek. Yani demem şey ki satsa.
0: Dünyada olmaz. Benim onu ne kadar sevdiğimi biliyor musun sen? Hem o çok kıymetli. Sonra onu sevgi ablalar getirdiler. Bize ne kadar önem verdikleri, armağan ettikleri bu koca saatten belli. Kim bilsin ne kadar para ödediler buna.
1: Hiç sanmıyorum. Hiç işleri yok da senin benim gibiler için para sarf edecekler. Ninelerinden veya dedelerinden kalma bir şeydir bu. Evlerinin modasına uymamıştır. Başlarından geçsin istemişlerdir. Tam o sırada bizim nikah davetiyesi ellerine geçmiştir. Ha, tamam, buraya götürürüz
0: Ama
1: demişlerdir.
0: ne fena düşünüyorsun, hiç sanmam.
1: Ben öyle düşünüyorum. Kel başa şimşir tarak. Nemize bizim antika saat.
0: O olmasa vaktimi nasıl öğrenirim? Evde kiminle konuşurum?
1: Gülüm, ben sana daha bir uygunumu alırım. Dasalanma sen.
0: Nereden alacaksın? Durumumuz günden güne daha kötü oluyor. Artık atölyeden dikiş mikiş de vermiyorlar, biliyorsun.
1: Her şey düzelir, her şey düzelir. Hele ben bunu bir antikacıya götürüp göstereyim. Belki yalancıdır.
0: Hiç elimizden çıksın
1: Bizim
0: istemiyorum.
1: fabrikada bir durmuş usta var. O saatçiymiş vaktiyle. Ona bir yol göstereyim bakalım ne
0: Yok,
1: diyecek.
0: istemem, olmaz.
1: Erkeğime ne desem olur.

0: Ne istediniz?
1: Şey, nasıl diller? Antika bir saatim vardı.
0: Çok bizde antika saatler.
1: Hele bir bakın Meha Bey.
0: Buraya kadar gelmişsin, bakalım öyleyse. Ne iş yaparsın?
1: Mobilya fabrikasında çalışıyorum.
0: Bu saati nereden ele geçirdin?
1: Armağan geldi. Evlilik armağanı. Bizim bayağın anası bu bize getirenlerin yanında evlatlıkmış bak dilin. İşte onlar getirdiler. Daha doğrusu onların kızı getirdi.
0: Neyse.
1: Kızı yeni yetişmelerden. Bana falan kaçıyor.
0: Şimdi onlar. Bu saat nasıl diyeyim? Bugünlerde pek saat almak niyetinde değiliz. Ne yapsak bilmem ki.
1: Siyah mi neymiş bu? Mavi mavi taşları var. Kıymatlıymış hepsi ipek.
0: İstersen bırak vitrine koyalım. Orada dursun biraz. Sonra
1: satalım. Olmaz.
0: Öyleyse bir şey yaparız.
1: Nasıl yani?
0: Taksit de mesela.
1: Yapma be bey abi.
0: Son zamanlarda işler pek kesat gidiyor.
1: Çok kıymetli bir saat ama. Her zaman ele geçmez.
0: Yok canım, o kadar değil. Ne istiyorsun?
1: Ne bileyim. Sen de bir şey.
0: Önce satıcı söyle. Sen satıcı olduğuna göre.
1: Başka antikacı 2000 verdi de vermedim.
0: Sahi mi?
1: Tabii sahi. Bizde yalan yok. Bunlar esnaftan minneymiş.
0: Anladık canım, biliyoruz. Ben versem 2100 lira verebilirim. En fazla da etmez zaten.
1: Olmaz.
0: Dur yahu, ne sarıyorsun? Aa, bu koca şeyi dükkan gezdirecek misin?
1: Sen istediğimi bilmedin.
0: Bir şey soracağım. Neden satıyorsun bunu?
1: Öyle lokus bir saat, ne bize bizim. Bize para gerekli.
0: 2500 çok, veremem.
1: Öyleyse ne senin dediğin ne benim. 2250.
0: Hadi öyle olsun. Bak 500. Ne istediniz?
2: Bir aradığım var da.
0: Nedir aradığınız? Bir dakika. İşimi bitireyim, sizinle ilgilenirim.
2: Tamam. Aradığımı buldum. Bu saati arıyordum.
1: Kara kızım kısmeti acıkmış. Hemen müşterici kovirdi.
0: Ne yapacaksınız? Alıcı mısınız?
2: Alıcı falan değilim. İkinci şube memurlarından komiser Hasan Kahraman. İşte kimlik kartım. Bu saati kimden aldınız?
0: İşte bu bay sattı. Parasını eline şimdi, siz içeri girerken sayıyordum.
2: Kaç zamandır bu saatin peşindeyiz. Çalınmış bir saat bu.
1: Mümkün yok. Bu saati bize...
2: Konuşma, yürü.
1: Nereye?
2: Emniyete. Siz de.
0: Ben de mi?
2: Evet, satan da alan da.
0: Ama ben...
2: Efendim buyurun, şimdi karakolda konuşursunuz.
3: Geç. Şuraya otur.
4: Adın?
1: Benim mi?
4: Evet, senin.
1: Rıza.
4: Rıza mı?
1: Bizim memlekette Rıza dillerdi ama buralarda Rıza diyorlar.
4: Nüfusunda nasıl?
1: Rıza.
4: Öyleyse Rıza. Soyadın?
1: Benim mi?
4: Evet.
1: Uğur Getiren.
4: Peki, ne iş tutarsın Rıza Uğur Getiren?
1: Benim.
4: Ben mi diye sorma.
1: Olur efendim. Marangozum.
4: Bu saati nasıl elde ettin? Anlat bakalım.
1: Ben mi? Tövbe. Ben mi demeyeceydim ama... Mahkemede insan heyecanlanıyor besbelli. Yargıç Bey, ben bu saati çalmadım. Ne üstüne istersen yemin ederim. Benim ailemin annesi Doktor Rıfkı Beylerin büyütmesidir. Benim ailemi çok severler. Bu dediğim Rıfkı Bey'in kızı bir dakütürle evlidir.
4: Dur bakayım. Kiminle evli?
1: Zengin evlerini, ondan sonracıma dükkan camlarını ne süslüyor.
4: Aha. Dekoratör desene şuna.
1: Ala franga sözlere dilim dönmüyor. Usura kalma. İşte onda. Rıfkı Bey'in kızıyla damadı bu saati bize düğün armağanı diye getirdiler.
4: Niye satıyordun? Düğün armağanı satılır mı hiç?
1: Doğru diyorsunuz Yargıç Bey. Satılmaz emme. Başımız çok darda kaldı da. Onun için satılığa çıkardım. Ailem saçma başıma oldu hep. Evimizin bülbülü gitti, evimizi şenlendiriyordu. Ben yalnız niteceğim şimdilik diye ağladı durdu. Muhtaçlık, ne dersin?
4: Saati sana armağan edenin veya eşinin adını, soyadını ve iş adresini söyle.
1: Doğan İşler. Adresi hatırımda yok. Ama defterimde vardır herhalde. Bir dakika.

0: Adınız?
1: Doğa.
0: Soyadınız?
1: İşler.
0: İşiniz?
1: Dekoratörüm efendim.
0: Sanığı tanır mısınız?
1: Tanırım.
0: Akrabalığınız, düşmanlığınız var mı sanıkla?
1: Yok efendim.
0: Burada tanık olarak bulunuyorsunuz.
1: Evet efendim.
0: Şimdi yemin edeceksiniz.
1: Peki efendim.
0: Dediklerimi tekrar edin. Bir şey saklamaksızın ve bir şey katmaksızın.
1: Bir şey saklamaksızın ve bir şey katmaksızın.
0: Kimseden korkmayarak, bir tesire kapılmayarak.
1: Kimseden korkmayarak, bir tesire kapılmayarak.
0: Bildiğimi namusum ve vicdanım üzerine.
1: Bildiğimi namusum ve vicdanım üzerine.
0: Dost doğru söyleyeceğime yemin ederim.
1: Dost doğru söyleyeceğime yemin ederim.
0: Hintli bir kız biçiminde, üstü mavi taşlarla süslü, omzunda bir saat taşıyan antika bir heykel çalınmış. Polis aylardır bu saati arıyor. İki gün önce bir antikacı dükkanında Rıza Uğur getiren bu saati antikacıya satarken yakalanıyor. Sanık bu saati sizin kendisine düğün armağanı olarak verdiğinizi söylüyor. Doğru mu bu?
1: Doğru efendim.
0: Peki siz nereden elde ettiniz?
1: Ben mi?
0: Evet siz.
1: Efendim biz onu şey efendim.
0: Anlayamadım, daha açık konuşun.
1: Bize de onu armağan ettiler.
0: Ne armağanı?
1: Düğün armağanı.
0: Kimden geldi?
1: Eski bir arkadaşım getirdi efendim.
0: Demek siz eski bir arkadaşınızın size düğün armağanı olarak getirdiği bu saati bir başkasına armağan olarak götürdünüz. Peki. Size bunu armağan eden arkadaşınızın adını, soyadını, adresini bildirin. Tanık olarak dinlenecek o da.
1: Adı Ali. Soyadı Öz. Adresi...

0: Savcılık kanalı ile emniyet amirliğinden bir yazı geldi. Şimdi bu yazıyı okuyorum. Tüccardan Hüsnü Çalışkan'a ait olup 3 ay önce çalındığı bildirilen Hintli kız biçimindeki üstü mavi taşlı antika çalar saatin hırsızı 2. şube memurlarının sıkı takibi sonucu bulunmuştur. Dün yakalanan hırsız Hüseyin Eli Çabuk bir sabıkalı olup suçunu itiraf etmiştir. Suçlu evrakıyla savcılığa gönderilmiştir. Bilgi edinilmesi. Rıza Uğur getiren.
1: Buyurun.
0: Son söz olarak bir şey söylemek ister misin?
1: Sayın Yargıç, adaletinize güvenim var. Suçsuzum ben. Yüksek mahkemeden beraatımı istiyorum.
0: Sanıktan son sözü soruldu. Suçsuz olduğunu söyledi ve beraatini istedi. Karar. Gereği düşünüldü. Mehmet Uğur Getiren ile Fatma Uğur Getiren'den doğan marangoz Rıza Uğur Getiren'in saat çalma suçu sabit olmadığından beraber

0: Canım, sen yokken yüreğim nasıl yanıyordu, nasıl? Bilemezsin, şükür kavuştur onu.
1: Dünyada en kötü şey iftiraya uğramakmış meğer. Hiçbir suçum olmadan bunu sen çaldın diye adamı yaka paça götürmeleri yok mu? Of, çok acı şey mesela.
0: Allah bir daha göstermesin.
1: Ben düşünüyorum da bir türlü inanasım gelmiyor. Şu dünyada neler oluyormuş be. Hırsız zengin bir tüccarın evinden antika bir saat çalacak. Doğan Bey'in arkadaşının çalıştığı şirkete getirecek onu. Ondan sonracıma bunu darda kalan bir hanımefendi satıyor diye satacak.
0: Peki nasıl anlamamışlar o adamın hırsız olduğunu?
1: Anlamamışlar. Çünkü çok şeymiş. Nasıl diller? Fiyakalıymış. Favarileri neyi varmış?
0: O da ne?
1: Şimdi hani bazı erkekler kulaklarının yanlarından saçlarını uzatıyorlar ya. Sonra pek gibi konuşuyormuş.
0: Demek dairelere satmak için öteberi getiriyorlar.
1: Tabii. Bizim fabrikaya bile getiriyorlardı. Hele o şirketlere paralı yerler diye hepten getirirler. Hem de 250 yara satmış.
0: Ne diyorsun?
1: Evet.
0: Doğan Bey'in arkadaşı kendisine daire arkadaşlarının getirdiği o saati acaba neden Doğan Bey'lere
1: ne
0: vermiş?
1: Ne bileyim ben. Herhalde o kadar para edeceğini bilememişlerdir. Gül. Ah bir yargıcı görek. Kaşlarını çatıp. Armağan başkasına verilmez diye onları bir payladı bir payladı ki değil mi gitsin? Doğan Bey de Ali Bey de iyice benzetti.
0: İyi ama o ona vermeseydi biz de satılığa çıkarmasaydık hırsızlık mal olduğu ortaya çıkmayacaktı. Ve de sahibinin eline geçmeyecekti.
1: Ne olduysa bana oldu, pisi pisine yattım.
0: Evet, hem de saatten olduk. Bundan sonrası iyi olur inşallah.
1: Ne inşallah?
0: Sana bir şey soracaktım, unuttum. Fabrikadan niye çağırmışlar?
1: Fabrikadan mı?
0: Evet.
1: Ustabaşı söyledi. Müdür yardımcısı diyesiymiş ki Rıza'ya yazık oldu. Elinden iyi iş geliyordu. Sen burada fazlasın diye işten çıkarmasaydık keşke. Greve katıldı diye çıkardık aslında ama iyi etmedik.
0: İyi etmediklerini daha yeni mi anlamışlar? Vicdansızlar.
1: Soracıma demiş ki iyi etmedik. Adamın ekmeğiyle oynadık.
0: Tabii.
1: Başına belalar hep bu yüzden geldi. Tabii. Sonunda sormuş ustabaşıya. Ahmet Usta ne dersin? Gene işe alalım mı demiş. O da çok iyi olur demiş.
0: Değil mi?
1: Yalanın varsa ekmek çarpsın. Esat diyorum. Ustabaşı Ahmet bunları anlattıktan geldi. Yarın kağıtların neyini al da gel dedi.
0: Kul sıkılmayınca Hızır yetişmezmiş. İçime doğuyor. Kötü günler geride kalacak artık.
1: Şu radyoyu aç da neşelenelim biraz.
0: Pili yok ki.
1: Unuttum. Karnım acıktı. Sen sofrayı kuruver de.
0: Olur.
1: İşe girip bir haftalığımı alayım. Kız gül. Benim gülüm. Sofrayı bir güzel donatırsın değil mi?
0: Donatırım elbet.
1: Beyaz peynir, taze soğan, ondan sonracıma kavun. Salata, hıyar.
0: Üstüne de annem bir de ördek mantısı yapsa.
1: İşte o zaman ört ki ölem.
0: Ben sofrayı hazırlayayım. Sürahiye güğümden su dolduruver. Bak bu kağıt.
1: Ne kağıdı?
0: Lafa daldık unuttum. Sen fabrikaya gittiğinde postacı geldi. Bu kağıdı getirdi. Postaneye gidecekmişin.
1: Niye ki?
0: Koli gelmiş.
1: O da ne?
0: Ne bileyim ben.
1: Dur hele. Hani şu hacılarda çıkan şey olmasın. Gazeteler yazmıştı.
0: Yok canım o mikrop. Bu başka bir şey herhalde.
1: Bak sen. Meraklandım şimdiki. Mahkemeden gelmek kağıt ney olmasın?
0: Ne desem yalan. Postacı gelirken kimlik kartını getirsin dedi.
1: Resim de istedi mi?
0: Hayır.
1: Ben gideyim öyleyse.
0: Yemek yedi öyle git acıktım diyordun demin.
1: Hiç yesim kalmadı. Hay Allah ne ki?

0: Kim o?
1: Benim ben.
0: Anahtarın yok mu? Kendin niye açmıyorsun?
1: Konuşma şu. Çabuk aç.
2: Aa, bu da ne?
3: Koli.
2: Ne var bunun içinde?
3: Bilmiyorum ben de. Birisi yollamış. Adı aklımdan çıktı.
2: Ay hayırdır inşallah. Ne?

0: Adamın ismi yabancı gelmedi ama çıkaramadım bir türlü. Hele git şu çekici getir gel. Şu tahta ambalajı açayım bir yol.
1: Allah.
0: Evet, sağ
1: ol. Yavaş yavaş aç. Patlayıcı bir şey olmasın.
0: Yok canım. Yok.
1: Ay, hayırdır inşallah, hayırdır inşallah.
0: Bizim saat.
1: Bizim saat ya. Ha, demek bu saatin adı koliymiş.
0: Yok kız, bu sandığa koli diyorlar.
1: Aa, niye öyle?
0: Türkçe diyen herhal.
1: Peki niye bunun Türkçesini söylemiyorlar da anlayalım?
0: Öyle deyince daha bir şey oluyoruz sanıyorlar herhal. Dur hele. Bir de mektup var.
1: Ha, çabuk aç çabuk, pek meraklandım.
0: Kardeşim Rıza Uğur getiren. Ben Çalar Saat'in sahibi. Hüsnü Çalışkan. Tamam. Hüsnü Çalışkan onun adıydı. Bu saat yüzünden çok şeyler başına geldi. Çok şeyler çektin. Geçmiş olsun kardeşim. Peşin bayanın bu saati pek sevdiğini, elden çıkarmak istemediğini yargıcın önünde söylediğin zaman içim burkuldu. Gözlerim doldu. Neyse ki sonunda adalet yerini buldu ve sen temize çıktın.
1: Çok şükür.
0: Suçlu bulundu. Saat bana geri verildi. Ben bu saati vaktinizi bildirir, eski ahenginizi yerine getirir diye size armağan ediyorum. Çok çok rica ederim. Bunu kabul edin. Bir daha geçmiş olsun der, saati güle güle kullanmanızı dilerim. Sağlık ve esenlikler kardeşim Rıza. Dostunuz Hüsnü Çalışkan.
1: Kara kızım benim, bülbül sesli kızım. Evine mi geldin sen?
0: Ey gidi garip dünya ey. Ulan bu işe şaştım kaldım doğrusu.
2: Armağan adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Firuzan Toprak, reji Kemal Bekir, efekt Korkmaz Çakar. Oynayan sanatçılar: Fidan Sibel Göksel, Ali Burçin Oraloğlu, Doğan Şener Şen, Sevgi Dilek Türker, Rıza Savaş Dinçel, Gül Hale Akınlı, Antikacı Rauf Ulukut, Yabancı Özkan Gürol, Yargıç İhsan Devrim, Mübaşir Çetin Akcan. Radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.

0: Türk Dil Kurumu sunar.
1: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Türk Dil Kurumu sunar adlı programımızı sürekli dinliyorsanız, her programda bir kelimenin çeşitli anlamlarını ve kullanım biçimlerini anlattığımızı da biliyorsunuzdur. Bu programı sürekli dinleyenler bizim için bir kitle oluşturur. Birbirinizi görmeseniz de hepiniz bize göre dinleyici kitlemizin içindesiniz. Yalnızca bizim değil, radyo ve televizyonda yayınlanan her programın bir hedef kitlesi vardır. Hedef kitlenin ne olduğunu sözcükten okuyalım mı? Verilmek istenen mesajın ulaşması hedeflenen grup veya topluluk. Bu topluluk ne kadar genişse program yapımcıları da o kadar başarılı olmuş demektir. Böyle bir durumda yapımcılara hem şevk hem de güç verir. Bu durum medyanın tüm organları için geçerlidir. Çünkü medya asıl gücünü hitap ettiği kitleden almaktadır. Hitap ettiği kitlenin büyüklüğüyle orantılıdır medyanın gücü. Kitle, bir yerde toplanmış, bir araya gelmiş insan topluluğudur. Kitle yerine kütle diyenler de var. Kütle, kitle de olmakla birlikte daha çok sert cisimler için kullanılıyor. Hatta öz kütle terimi var ki yoğunluk anlamına gelir. Kitle sözcüğü de kütle kelimesinden evrilmiş. Kütle her ne kadar Arapçadaki yığın, küme anlamına gelen kutladan dilimize geçmiş ise de kut kökü dolayısıyla kelimenin Türkçe kökenli olduğuna ilişkin güneş dil teorisi çerçevesinde gelişen bir görüşe dayanarak kütle ve kitle öz Türkçe sayılmıştır. Kitlenin bir diğer anlamı belirli bir işlevi

0: ve özellik gösteren büyük insan kalabalığıdır. Bu tanım kütle anlamını da taşır. Halk kitlesi ya da kütlesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi ile bir ilişkisi var. Bu ilişki de kamu kavramından geliyor. Bildiğiniz üzere kamu, halkın bütününü kapsayan bir terim. Kitle sayısal bir büyüklük belirtir, kamu ise büyüklüğün fikir ve politikadaki genel yansımasıdır. Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay'dan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Kamutay adı verildiği zaman kamu kelimesi geniş halk kitlesi anlamında dilimizde mevcut olduğu için Kamutay sözü benimsenmişti. Bir dönemin adıyla Kamutay, bugünkü adıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi, yurt içindeki vatandaşlarımızla yurt dışındaki soydaşlarımızın rahat ve huzur içinde yaşaması için gereken konuları gündeminde tutar. Tabii ki birçok toplumun yaşadığı ve pek çok dil ve lehçenin konuşulduğu Türk coğrafyasında kitlelerle olan iletişimin güçlü olması gerekir. Bunun için de coğrafyaların tarihçesi çok önem taşır. Türk milleti tarihte iki ana kola ayrılmış: Oğuzlar ve Kıpçaklar. Bu iki kitle doğuda Moğolistan bozkırlarından batıda Ukrayna'ya kadar geniş alanda çeşitli boyları barındırarak hüküm sürdü. İki örnek verelim. Bu boylardan Gagavuzların ana kitlesinin Oğuz Türkleri olduğunu pek çok akademisyen yazmıştır. Kuzey Kafkasya'da yaşayan Nogay Türkleri ise Kıpçak koluna bağlı bir Türk boyudur. Kuzey Kafkasya'daki ana kitleden daha kalabalık bir nüfusun konuştuğu Nogay Türkçesi UNESCO tarafından tehlike altındaki diller kapsamına alınmıştır. Türk dilinin Oğuz ve Kıpçak lehçeleri arasında tercih yapmak söz konusu olmayacağına göre, her iki dilin etkisi altındaki büyük kitleyle iletişim internet desteğiyle de sürmektedir. İnternet ortamında kitle sözünün kütleye göre kullanımı çok daha fazladır. Kitle ile ilgili 22 milyon, kütle ile ilgili ise 3 milyon civarında dosya bulunur. Kitle sözünün bu kadar çok kullanılmasının en büyük sebebi kitle iletişim araçları kavramının tamlayanı olmasıdır diyebiliriz. Kitle iletişim araçlarında haber işiyle uğraşan gazeteci ve muhabirler metinlerini geniş bir kitle için tasarlar ve herkesin anlayacağı şekilde yazar. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.
1: Türk Dil Kurumu sundu.

0: Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 23 ana haber bülteniyle birlikteyiz. Ben Ceyhan Buran. Önce dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıklar. Adana ve Osmaniye'de gün içinde arda arda 5 deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ihracat verilerini değerlendirdi. Teknofest Güneydoğu'nun 5. ve son günü coşkuyla geçti. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar gençlere hitaben hedeflerinizi yüksek tutun, gayretle yürünen yolların hepsi bir gün menzile varacaktır dedi. Milli Savunma Bakanlığı Nusret 2026 davet tatbikatının 6 Ekim'de başlayacağını duyurdu. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki ikinci toplantı yarın Riyad'da yapılacak. Değerli dinleyiciler, özeti paylaştık. Şimdi ayrıntılar. Adana ve Osmaniye'de gün içinde ard arda 5 deprem meydana geldi. Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Her iki kentte öğle saatlerinde yaşanan 4,8, 4,9 ve 5,2 büyüklüğündeki sarsıntılar kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD ekipleri saha tarama çalışmalarını sürdürüyor. Adana ve Osmaniye'de meydana gelen depremlerin ardından geçmiş olsun mesajları peş peşe geldi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş sosyal medya açıklamasında Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ilgili kurumların depremin ilk anından itibaren saha çalışmalarına başladığını belirtti. Depremlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum ifadesini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise devletimiz vatandaşımızın yanındadır dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Adana ve Osmaniye'de saha tarama ve tespit çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ihracat verilerini değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında ihracatta yılbaşından bu yana %5,2 artışla 211 milyar dolar seviyesine ulaşarak yeni bir rekor kırdık ifadesini kullandı. Eylül'de 26 milyar dolarlık ihracatta Cumhuriyet tarihinin en yüksek Eylül ayı ihracatına ulaşıldığını vurguladı. Böylelikle 2026'nın 5 ayında ihracat rekoru kırarak tarihi bir başarıya imza attık dedi. Erdoğan yıllıklandırılmış ihracatında 287,3 milyar dolarla bugüne kadarki en yüksek seviyesine çıktığının altını çizdi. Bölgede arda arda patlak veren savaş ve krizleri hatırlatan Erdoğan, tüm bunlara rağmen Türkiye'nin kalkınma ve büyümede kararlılıkla ilerlediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırım, üretim, ihracat ve istihdamı önceleyerek nice başarılara imza atılacağını belirtti. Teknofest Güneydoğu'nun 5. ve son gününde yine heyecan dolu anlar yaşandı. TRT'nin iletişim paydaşı olduğu festivali ziyaret edenler gururla gökyüzündeki gösterileri izledi. GAP Havalimanı'nı teknoloji yarışmaları ve gençlerin projeleri doldurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Teknofest Güneydoğu'nun kapanış programında savunma sanayindeki gelişmelere dikkati çekti. Türkiye'nin geçen yıl 10 milyar doları aşan savunma sanayi ihracatıyla dünyada 11. sıraya yükseldiğini kaydetti. Yılmaz, milli yerli tedarik oranımız %80'leri aşan seviyeye geldi dedi.
1: Başkalarından geçmişte parasını ödeyerek alamadığımız ürünleri şimdi biz dünyanın dört bir yanına parası mukabilinde satar hale geldik, ihraç eder hale geldik. Sadece geçen yıl 10 milyar doları aşan bir ihracatımız oldu. Dünyanın 11. büyük savunma ve havacılık ihracatçısı ülke konumuna yükseldik. İnşallah yakın bir gelecekte ilk 10 ülke arasına da ülkemizi yükselteceğiz. Geçmişte %20'lerde olan milli yerli tedarik oranımız bugün %80'leri aşan bir seviyeye geldi.
0: Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest Güneydoğu'nun son gününde gençlere seslendi. Hedeflerinizi yüksek tutun, gayretle yürünen yolların hepsi bir gün menzile varacaktır dedi.
2: Hedeflerinizi yüksek tutun, asla aza razı olmayın. Bizler acaba yapabilir miyiz kuşaydık, sizler yaptık. Yaptık mı da dünyanın en iyisini yaparız kuşağısınız. Sizlerden beklentimiz çok daha yüksek ki bu ateş sizin içinizde yanıyor. İnşallah bizlerin de vereceği destekle sizler tüm değerleriyle, kurumlarıyla yıkılmış dünyayı yeniden inşa edeceksiniz. Ben inanıyorum ki kararlılıkla, sebatla, azami gayretle yürünen yolların hepsi bir gün menzile varacaktır. Teknofest için de bu böyleydi. Diğer alanlarda da böyle. Evet, zor. Ama biz kararlı olduğumuzda Cenab-ı Mevla da yardımını getirir ve yolun sonuna varmış oluruz.
0: Denizlerde mayın tehdidine karşı önemli bir tatbikat başlıyor. Milli Savunma Bakanlığı, Nusret 2026 davet tatbikatının 6 Ekim'de başlayacağını duyurdu. Bakanlık sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek tatbikat 6-16 Ekim arasında İzmir Körfezi ve Karadeniz Ereğli önlerinde gerçekleştirilecek. Tatbikata milli unsurların yanı sıra NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu 2 ve Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu unsurları da katılacak. Tatbikatta 20 gemi, 5 hava aracı ve insansız sistemler görev alacak. 77. Uluslararası Uzay Kongresi yarın Antalya'da başlayacak. Kongre öncesi bakanlar ve parlamenterler toplantısı düzenlendi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantının gündeminde uzayın geleceği, ülkeler arasındaki işbirliği ve uzay çalışmalarının ortak kuralları vardı. Uluslararası Uzay Kongresi kapsamında 21 ülkeden 32 katılımcı Antalya deklarasyonunu imzaladı. Bakan Kacar henüz taraf olmamış diğer ülkeleri ve uluslararası kuruluşları da deklarasyonu imzalamaya davet etti. Kongrenin resmi açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yükseköğretim Kurumları sınavında herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi. Bakan Tekin, sınavın ne sistemi değişecek ne de usulü değişiklik yok dedi. Bakan Tekin, PISA sonuçlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin 2000

0: 2015'ten bu yana belirgin bir yükseliş gösterdiğini söyleyen Bakan Tekin, başarının yıllardır eğitim alanında atılan adımların sonucu olduğunu ifade etti. Eğitim sistemi daha başarılı hale geldiğinde toplumda barış, adalet, demokratik değerler, insanların birbirine saygı duyması gibi konular güçlenmiş olacak dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. Başsavcılık, Borsa İstanbul'daki hisselerde manipülatif eylemlerin portföy yönetim şirketleri ve yatırım fonları aracılığıyla yapıldığına ilişkin ihbar ve tespitler üzerine 4 ayrı soruşturma yürütüyor. Başsavcılık yazısında SPK'nın denetim sorumluluğuna dikkat çekildi. Gönül'ün mevzuattan kaynaklanan inceleme, denetim ve değerlendirme yetkisiyle görev sorumluluğunu yerine getirmediği hususunda açık ve yeterli emarelerin bulunduğu değerlendirmesi yapıldı. Bakanlık ise istenen soruşturma izni için teftiş kurulunu görevlendirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasındaki arama çalışmalarında bir naaşa daha ulaşıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada bulunan naaşın kimliğinin tespit edilebilmesi amacıyla gerekli DNA incelemeleri başlatılmıştır ifadesi kullanıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi. 8 kayıp yolcuyu arama çalışmaları sürüyor. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki ikinci toplantı yarın Riyad'da yapılacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Türkiye'yi toplantıda temsil edecek. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın oluşturduğu ittifakın ilk komite toplantısı 31 Ağustos'ta İstanbul'da yapıldı. Riyad'daki toplantıda ittifakın kurumsallaşması ve bundan sonra atılacak adımlar masaya yatırılacak. Kutsal mekanlara hedef alan provokatif eylemlerin kabul edilemez olduğunun altı çizilecek. Toplantıda bölgesel ihtilafların barışçıl yollarla çözülmesi ve gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınılması mesajı verilecek. Uluslararası ticaret yollarında seyri sefer serbestisi ve güvenliğinin önemine ve İsrail'in bölgede yol açtığı istikrarsızlığa dikkat çekilecek. Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepkiler sürüyor. Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde Filistin halkıyla dayanışma gösterisi düzenlendi. Göstericiler üzerinde Gazze'deki saldırılarda hayatını kaybedenlerin isimlerinin bulunduğu beyaz pankartı taşıdılar. Yürüyüşün bir bölümünde ise çok sayıda gösterici İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlileri temsilen yol üzerine uzandı. Çocukların da aralarında bulunduğu katılımcılar bir süre hareketsiz şekilde yerde yattı. Eylemde soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve insani yardımları engellenmesi kınandı. İngiltere'nin başkenti Londra'da da Filistin'e destek için binlerce kişi sokağa indi. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler İsrail'in Gazze'deki soykırımın kanayan yarası olduğunu ifade ettiler. Türkiye ile Suriye arasında her alanda gelişen ilişkiler eğitim alanında da güçleniyor. Şam Uluslararası Recep Tayyip Erdoğan Türk Okulu düzenlenen resmi törende eğitim öğretim hayatına başladı. 36 derslik ve yaklaşık 1000 öğrenci kapasitesine sahip kampüste ana sınıfı, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde eğitim veriliyor. Bosna Hersek'te 3 milyon 400 binden fazla seçmen genel seçim için sandığa gitti. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre devletin en üst makamı olan Devlet Başkanlığı Konseyi'nde kurucu hakları temsilen görev yapacak 3 üye belirlendi. Konseyin mevcut Boşnak üyesi Deniz Beçiroviç 164.369 oy elde ederek yeniden koltuğa oturdu. Devlet Başkanlığı Konseyi'nde Hırvat üye Darijana Filipović seçilirken Sırp üyelik için Jelka Svijanović oy çoğunluğunu elde etti. Karmaşık bir siyasi yapıya sahip olan ülkede seçilen isimler 4 yıl süreyle görev yapacak. Brezilya yeni devlet başkanını seçmek için sandık başında. Seçimde devlet başkanının yanı sıra eyalet valileri, kongre üyeleri ve eyalet meclis üyeleri belirlenecek. Devlet başkanlığı yarışında mevcut devlet başkanı Luiz Inácio Lula da Silva ile sağın adayı eski devlet başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu senatör Flavio Bolsonaro öne çıkıyor. Ayrıca 26 eyalet ve federal bölgede vali ve vali yardımcılarının yanı sıra temsilciler meclisinin 513 üyesinin tamamını, senatonun 3'te 2'sini ve eyalet meclisi üyelerini belirlemek üzere oy kullanılıyor. Brezilya yasalarına göre bir devlet başkanının adayının seçimi ilk turda kazanabilmesi için geçerli oyların %50'sinden fazlasını alması gerekiyor. Bunun aşılamaması halinde en fazla oyu alan iki aday 25 Ekim'de yapılacak ikinci turda yarışacak. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Adana ve Osmaniye'de gün içinde ard arda 5 deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ihracat verilerini değerlendirdi. Teknofest Güneydoğu'nun 5. ve son günü coşkuyla geçti. Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar gençlere hitaben "Hedeflerinizi yüksek tutun, gayretle yürünen yolların hepsi bir gün menzile varacaktır." dedi. Milli Savunma Bakanlığı Nusret 2026 davet tatbikatının 6 Ekim'de başlayacağını duyurdu. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki ikinci toplantı yarın Riyad'da yapılacak. Türkiye Uluslar Ligi'ndeki 4. maçında yarın deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. Bologna'daki mücadele saat 21.45'te başlayacak. Beşiktaş'ta olağanüstü genel kurul tamamlandı. Seçime tek aday olarak giren Serdal Adalı 3910 oyun 3815'ini alarak 3. kez başkanlığa seçildi. Genel kurula hitap eden Adalı, "Artık sportif ve finansal başarıyı kazanacağımız günler için çalışma zamanı" ifadesini kullandı. MotoGP'de Japonya Grand Prix'sini Marc Marquez kazandı. Toprak Razgatlıoğlu ise yarışı 17. sırada tamamladı. Formula 1'de Bahreyn Grand Prix'si değişken hava koşulları, güvenlik araçları ve sürpriz sonuçlarla nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Yağmur nedeniyle gecikmeli başlayan yarışta Max Verstappen startta kaybettiği liderliği geri alarak sezonun ilk galibiyetine ulaştı. Dünya Rally Şampiyonası'nda sezonun son yarışı unutulmayacak bir finale sahne oldu. Şampiyonluğa çok yakın olan Oliver Solberg son kilometre metrede kumlara savrulunca Elfyn Evans ipi göğüsledi.
1: Hava durumu.
0: Yurt genelinde hava parçalı ve az bulutlu, ancak güney kesimlerinde yer yer çok bulutlu. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle Ege ve İç Anadolu'nun güney, Doğu Anadolu'nun güneybatı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları ise şöyle: Ankara, Edirne, Artvin ve Van 7, İstanbul, Muğla, Kahramanmaraş ve Mardin 14, İzmir, Aydın ve Adıyaman 16, Çanakkale, Gaziantep ve Giresun 13, Kütahya ve Çankırı 6, Konya ve Sivas 8, Elazığ, Samsun ve Zonguldak 12, Erzurum ve Kars 3, Ardahan 1 derece.
1: Yol durumu.
0: Gerede Çerkeş yolunun 2 ile 5. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Gerede istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Aydın Deniz Otoyolu'nun 6 ile 7. kilometreleri arasında deniz istikametinde gerçekleştirilecek üst yapı çalışmaları nedeniyle sağ ve orta şerit araç trafiğine kapatıldığı için trafik akışı sol şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Karabük araç yolunun 2 ile 4. kilometreleri arasındaki sanayi kavşağı düzenleme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Karabük istikameti trafiğe kapatılmış olup ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü olarak sürdürülüyor. Yıldızeli-Sivas yolunun ilk 5 kilometresinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Yıldızeli-Sivas istikameti trafiğe kapatılmış olup ulaşım diğer banttan iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan 23 ana haber bültenini sunduk.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.

Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Yazan Ayhan Arabacı. Yöneten Nurşen Girginkoç. Yapımcı İsmet Keten. Efektör Nebi Tam Yüksel.

Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Mehmet Atay, Abdullah Nihat Hakan Güney, İsmet Alpay İzbırak, Hatice Hepşen Akar.

42 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan İsmet Bey, ikramiyesini değerlendirmek konusunda eşi Hatice Hanım'ın isteklerine boyun eğmektedir. O arada eski dostlarından yaşlı dul Abdullah Bey de yıllar sonra yeniden evlenmeye karar vermiş, sık sık İsmet Hoca'ya dert yanar olmuştur. Bir sabah Abdullah Bey'i uğurladıktan sonra yine Hatice Hanım'ın zorlamasıyla öğretmen okulundan arkadaşı Ahmet Bey'in kurduğu yayın evine gider. İkramiyesini nasıl değerlendireceği konusunda akıl alacaktır ona. Fakat orada romanını yayınlatabilmek umuduyla gelmiş, üstelik de hapisten yeni çıkmış genç bir yazarla tanışır.

0: Nerede kaldın öyle İsmet Bey? Meraktan çatlatacaktın beni.
1: Ancak hanım, gittiğim yer çok uzakmış meğer.
0: Yoruldun mu?
1: Of, yorulmaz
0: Geç
1: olur
0: şöyle,
1: muyum?
0: geç.
1: Yoruldum tabii. Sokaklarda iğne atsan yere düşmüyor. Her taraf sanki mahşer kalabalığı. Üstüne üstlük bir de trafiğin keşmekeşliği yok mu? Bizden geçmiş hanım, bizden geçmiş. Yaşlanmışız artık.
2: Öyle tabii İsmet Bey. Yoksa hala kendini gençlerle eş mi tutarsın sana? Ahmet diye gördün mü?
1: Gördüm, gördüm.
2: Ne dedi? Yardım edecek mi bize?
1: Orada cezaevinden çıkmış genç bir yazarla tanıştım.
2: Allah Allah. Ben neyi sorarım, sen ne anlatırsın İsmet Bey? Para işini ne yaptın? Konuşmadın mı?
1: Ha, onu mu? Konuştum elbette.
2: Ne dedi?
1: Yok hanım, Ahmet'in söylediği şeyler bize göre değil. Borsadan, repodan, tahvilden ben ne anlarım? 3 kuruş para değil mi? Hele bankada duruversin işte.
2: Bilmem artık. Ben aklımın yettiğini söyledim. Gerisi senin bileceğin iş. Aç mısın?
1: Yok, hayır. Aklım şu gence takılıp kaldı.
2: Kime?
1: Ya dedim ya canım, Ahmet'in yayın evinde tanıştığım genç yazar. Ahmet başından savmaya çalıştı ama inanıyorum o çocuk boş biri değil. Anadolu insanını iyi tanırım ben.
2: Bak ne derim İsmet Bey. Madem Ahmet'in dedikleri kafana yatmadı, gidip Muhittin Bey'le bir daha konuşsak ha? Markete ortak olma konusunda ciddiyse, kim bilir belki de bu kez anlaşırız. Ah, o markete bir ortak olabilsek ne iyi olur değil mi? İşi çok iyi diyorlar. Hem sen de evde oturacağına gidip orada çalışırsın. Canın sıkılmaz ha?
1: Yahu hanım, seni duyan da bizi ekmeğe muhtaç sanacak.
2: Of.
1: Ben ne anlarım ticaretten? Hem sonra Muhittin Bey bizden önce bacanağına ortaklık teklif etti. Hele bir ondan cevap alsın adam. Yine de yapabileceğimi sanmıyorum ya işte.
2: Yapamayacak ne var ki? Senin hesabın kuvvetlidir. Sabriye Hanım günde en az 100 milyon kazanıyor orası diyor.
1: Bak Hatice, biz bu yaşa kadar zengin olmamışız. Bundan sonra hiç olamayız. Ayrıca çok paraya da ihtiyacımız olduğunu sanmıyorum.
2: Ay neden olmasın? Seni duyan hanları hamamları var sanacak.
1: İlahi Hatice, tabii ya. Bu evin değme hanlardan ne eksiği var? Hamam dersen o da içinde. Hem de tavandan tabana kadar fayans döşeli.
2: Niye alay ediyorsun? Biraz paramız olsa da Mesut'a bir araba alsak kötü mü olur?
1: Bırak Allah aşkına. Şu düşündüğün şeye bak. Kendi alsın, Allah'a şükür işi var, maaşı var. Onun yaşındayken biz ayağımızı ayakkabıyı zar zor alabiliyorduk.
2: Tüm arkadaşlarının arabası varmış. Çocuk onların yanında niye mahcup olsun?
1: Tamam. Hele Muhittin Bey'den bir haber gelsin, bir şeyler düşünürüz. Ha sahi. Abdullah Bey'e akşam uğramak için söz verdim. Hemen gideyim bari.
2: Acelenle daha yeni geldin.
1: Yok hanım. Yerime bir oturursam bir daha kalkamam. İyisi mi? Vakitlice gidip geleyim. Daha şu kitabı okuyacağım.
2: Hangi kitabı?
1: Canım dedim ya, bugün tanıştığım çocuğun kitabını.
2: Ha.
1: Neyse hadi. Hoşça kal.

0: Oo, geldin mi Mirim? Buyur buyur, geç içeri, geç geç
1: Aa,
0: geç.
1: merhaba Abdullah.
0: Merhaba merhaba İsmetciğim.
1: Tekrar hoş geldin.
0: Buyur buyur, gel gel, şöyle otur.
1: Hoş bulduk. Anlat bakalım, ne yaptın bugün?
0: Her şey harikaydı. Kezban Hanım'la enine boyuna konuştuk.
1: Neye karar verdiniz?
0: Tamam. Benimle evlenmeyi kabul ediyor.
1: Hadi hayırlısı bakalım. Düğün dernek yakın desene.
0: Öyle sayılır. Bilirsin bu işler fazla uzatmaya gelmez İsmetçim. Ne kadar uzatırsan o kadar tatsızlık çıkar.
1: Ne o? Canını sıkan bir şey mi var? Pek neşeli görünmüyorsun. Halbuki sabah keyfine diyecek yoktu.
0: Sorma birader. Biraz önce benim oğlanla görüştüm. Olmadık laflar söyledi bana telefonda.
1: Neden?
0: Beyimiz bu işe rıza göstermiyor. Neymiş efendim? Saçımdan başımdan utanmalıymışım. Bu yaştan sonra azanı teneşir patlarmış vesaire vesaire vesaire.
1: Sen de çocuğa hemen kızma Abdullah. Kolay değil annelerinin yaşadığı eve bir başka kadının gelmesi. Yıllardır sadece kendilerinin olan babalarına birinin ortak olması. Bunlar ha deyince kabul edilebilecek şeyler değil.
0: Yok be İsmet. Keşke sebep bu dediklerin olsaydı. Elbette ben de bunları saygıyla karşılarım. Onların derdi başka dostum. Daha sağlığında, bırakacağı mirasın kaygısına düştüler.
1: Anlamadım.
0: Kezban Hanım benimle evlenmek için kendisine bir ev almamı şart koştu. Hani haksız da sayılmaz tabii kadıncağız. Haksız değil. Yarın bana bir şey olsa çocuklar onun kapının önüne koyuverirler tabii ki.
1: Madem hak veriyorsun, o zaman bu evi onun üzerine yap. Çok şükür halin vaktin yerinde.
0: İşte mesele de buradan çıkıyor ya. Bu evi Kezban Hanım'ın üstüne yapmak için Erol'u aradım. Asla kabul etmiyor.
1: Etmezse etmesin canım. Senden kalacak tek miras bu ev mi sanki? Bırakacağın tarlalar, arsalar onlara fazlasıyla yeter.
0: İyi düşünürsün de bu evin tapusu rahmetliyle benim üstümdeydi. Çocukların izni olmadan herhangi bir işlem yapamam.
1: Ha öyle mi? Bunu bilmiyordum.
0: Ya.
1: Peki şimdi ne yapmayı düşünüyorsun?
0: Memleketten bir tarla satıp yeni bir ev alacağım.
1: Yahu desene Allah gecinden versin. Hatice Hanım'a bir şey olsa bana varan da olmaz be.
0: Zor Mirim, zor. Ah, Allah kimsenin yuvasını bozmasın dostum.
1: Memlekete ne zaman gideceksin?
0: Yarın.
1: Hadi hayırlısı. Ben kalkayım artık. Vakit epey geç olmuş.
0: Oturuyorduk İsmetçim, acelen mi?
1: Yeter bu kadar, yeter. Yarın yola gideceksin. Bir an önce yatıp dinlen.

0: Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Ne yapmış Abdullah Bey, işi oluyor mu?
1: Sanırım.
0: Tabii canım, paran olmaya görsün. O Meret oldu mu her iş kolay. Ah zavallı Meryem, mezardan çıkıp da çok sevdiği Abdullah'ın halini görebilseydi eğer, koskoca bir ömrü bir hiç uğruna geçirdiğini anlardı.
2: Neden böyle konuşuyorsun? Zavallı adam ortalıkta tek başına kalıverdi, ne yapsın?
0: Yo, bir şey dediğim yok. Erkek değil mi? Hakkıdır. Nasıl da güzel söylemiş şair. Kadınlar, bizim olan kadınlar, soframızdaki yeri, öküzümüzden sonra gelen ve hiç yaşamamış gibi ölen bizim kadınlarımız.
2: Anlaşıldı. Senin feministliğin tuttu bu akşam.
0: Ben ölünce sen de evlenir misin İsmet?
2: Allah gecinden versin Hatice. Akşam akşam şu iç karartıcı konuyu da nereden açtın?
0: Sualime cevap vermedin.
2: Yok canım, sanmıyorum. Ha, ya sen? Sen evlenir misin?
0: Ben istesem bile bu yaştan sonra toplum bana o izni verir mi hiç? Biliyorsun, bizim toplumumuzda erkeğe hoş görülen pek çok şey kadına yasaklanmıştır.
2: Demek toplumdan çekil.

0: Bildiğin için evlenmezsin,
1: Yo,
0: ha?
1: hayır, hayır, hayır. Birlikte geçirdiğimiz onca yılı nasıl yok farz ederim? Sonra senin kokunu, sıcaklığını bir başkasında bulabilir miyim hiç, ha?
0: Kim bilir, belki de bulursun.
1: Yo, İsmet Bey, bu söylediğine eminim sen de inanmıyorsun. Evlilik öyle garip bir duygu ki insan başlangıçta mutlu olmak için evleniyor ama bir zaman geliyor ki amaç sadece eşini mutlu etmekten ibaret olup çıkıyor.
0: Canım, fedakar karım benim.
1: Derler ki aşk kendin için istemek, sevgi ise başkası için kendini feda etmektir. Ne güzel bir söz değil mi? Ben seni seviyorum İsmet.
0: Ben de seni Hatice. Ben de seni seviyorum. Oh. Akşam akşam bu kadar romantizm yeter. Şu getirdiğim kitabı okumaya başlayayım artık.
1: Peki peki, ben de mutfağa işlerimin başına döneyim bari.
0: Evet, bakalım delikanlı neler yazmış. Umut Hovardaları. O çarpıcı bir isim. Hangi kediyi köşeye sıkıştırdınız da yüzünüzü tırmalamadı? Hangi böceği avuçladınız da narin bacaklarında gizlediği iğneyi ellerinize batırmadı? Pencere arasından nefis kokular salıp sonra içeri giren sinekleri zehirlemek. Önce baştan çıkartıp sonra ayıplamak. Kısacası gönlünüzce ahlak, keyfinizce adalet. Merhamet mi? O da olsa olsa lütfunuz. Aman Allah'ım, bu ne müthiş bir anlatım gücü be.

0: Evet, işlerimi bitirdim, kahveni de yaptım. Şimdi biraz soluklanabilirim.
1: Ne dedin Hatice?
0: Hiç. Kahveni buyur diyorum.
1: Sağ olasın canım.
0: Kitap çok hoşuna gitti galiba. Saatlerdir elinden bırakmadın.
1: Dediğim gibi bu çocuk boş biri değil. Daha ilk satırda insanı öyle bir etki altına alıyor ki...
0: Hadi artık iki laf edelim. Kalanını yarın okursun.
1: Hatice yapma. Bilirsin bir kitaba başladığımı bitirmeden bırakamam.
0: Sen bilirsin. Ben yatıyorum. İyi geceler.
1: İyi geceler canım.

0: İsmet Bey, ne oldu, derin derin ne düşünürsün? Yoksa bütün gece yatmadın mı?
1: Hayır, roman daha yeni bitti.
0: Elinden alıp kaçan mı vardı sanki? Kalanını sabaha bıraksaydın olmaz mıydı ya?
1: Harika bir roman Hatice. Bir türlü bırakamadım. Bu çocuğa mutlaka yardımcı olmak lazım.
0: Kime?
1: Elbette yazarına.
0: Neden?
1: Bu eserin basılması lazım. Böylesine güzel bir romanın mutlaka okurlara ulaşması gerekir.
0: Yayın evlerine versin.
1: Hiçbiri ilgilenmiyor. Sanata, edebiyata değer veren mi kalmış memlekette?
0: Senin elinden ne gelir ki?
1: Bilmiyorum Hatice, bilmiyorum.
0: Bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Allah yardım etsin. İsmet Bey, bir şey diyeceğim ama hemen kızma ne olur.
1: Tamam tamam, hadi söyle.
0: Gidip Muhittin Bey'le bir daha görüşsek mi acaba? Belki bacanağından haber gelmiştir ha.
1: Biraz sabırlı ol. Bu işler pek üzerine düşmeye gelmez.
0: İnşallah bacanağı kabul etmez de bizi ortak alır.
1: Senin aklın fikrin markette hanım. Ben gidiyorum.
0: Nereye?
1: Erhan'a.
0: Erhan?
1: Anlasana canım, şu genç yazara işte.
0: Ne işin var onunla canım?
1: Romanını vereceğim.
0: Peki peki, geç kalma ha. Dışarısı çok sıcak.

Burası Kısa Dalga, 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya, TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. 49 metre 5960 kHz üzerinden Irak, İran, Suriye ve Arap Yarımadası'na, 31 metre 9460 kHz üzerinden Avrupa'ya yaptığımız yayın burada sona erdi. Avrupa'daki dinleyicilerimiz de 31 metre 9770 kHz üzerinden Irak, Suriye ve Ürdün'deki dinleyicilerimiz de 49 metre 6040 kHz üzerinden Türkiye saatiyle 7'de tekrar birlikte olacağız.

0: belirtiyle başlayan hikaye, bir teşhisle yön değiştiren hayat ve o hayatın ardında saklı gerçeği ortaya çıkaran bilimsel doğrular. Bir hekimden dinledim, tıbbın insana dokunan yüzünü yaşam deneyimleriyle anlaşılır kılıyor. Sağlığa dair gerçekleri insani yönüyle dinlemek isteyen herkesi her salı Türkiye saatiyle 16.20'de TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'na bekliyoruz.
1: İpin çıkrıkta bükülmesiyle başlar dokumanın hikayesi. Sabırla incelen lifler, tezgahlara gerilen çözgüler, mekik ritmiyle büyüyen dokular. Her ilmekte bir iz, her motifte bir anlam. Türk dokuma geleneği yalnızca kumaş üretmenin değil, zamanı, kimliği ve kültürü ilmek ilmek kayda geçirmenin kadim yollarından biri. Miras dokumalar yöre yöre Anadolu dokumacılığının

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyor.

Üste mavi gök çökmedikçe, altta yaz yer delinmedikçe, senin ilini, töreni kim bozabilir? Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz Mavi Gök Yaz Yer programı her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sizlerle.

0: haberler.
1: İyi geceler, ben Tuğba Bezirgen. Adana ve Osmaniye'de gün içinde ard arda 5 deprem meydana geldi. Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Her iki kentte öğle saatlerinde yaşanan 4,8, 4,9 ve 5,2 büyüklüğündeki sarsıntılar kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD ekipleri saha tarama çalışmalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat verilerini değerlendirdi. Yılbaşından bu yana %5,2 artışla 211 milyar dolar seviyesine ulaşıldığına dikkati çekti. Yeni bir rekor kırdık dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Teknofest Güneydoğu'nun kapanış programında savunma sanayindeki gelişmelere dikkat çekti. Türkiye'nin geçen yıl 10 milyar doları aşan savunma sanayi ihracatıyla dünyada 11. sıraya yükseldiğini kaydetti. Yılmaz, milli yerli tedarik oranımız %80'leri aşan seviyeye geldi dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yükseköğretim Kurumları sınavında herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi. Bakan Tekin, sınavın ne sistemi değişecek ne de usulü değişiklik yok dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasında yeni bir adım attı. Başsavcılık, eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlıksa istenen soruşturma izni için teftiş kurulunu görevlendirdi. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma sürüyor. Gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel'in bugün adliyeye sevk edilmesi planlanıyor. Dosya kapsamındaki eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklu bulunuyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi kazasındaki kayıpları arama çalışmalarında bir naaşa daha ulaşıldı. Bulunan naaş için DNA incelemeleri başlatıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi. 8 kayıp yolcuyu arama çalışmaları sürüyor. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki ikinci toplantı bugün Riyad'da yapılacak. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katılacak. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik olası yeni askeri adımlar için karar verme aşamasında olduğunu söyledi. İran'dansa ABD şartlarımızı kabul ederse Hürmüz Boğazı 7 gün içinde açılır açıklaması geldi. Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepkiler sürüyor. Güney Afrika ve İngiltere'de binlerce kişi Filistin'e destek için meydanları doldurdu. Filistin'e özgürlük sloganları atıldı. Türkiye UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4. maçında bu akşam deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. Mücadele saat 21.45'te başlayacak. Haberleri sunduk.
2: Türkiye'nin Sesi Radyosu. Türkiye'nin dünyadaki sesi.
3: Gönülden Nota'ya başlıyor.

0: Gönülden notaya sona erdi.
1: Türk Dil Kurumu sunar.
2: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bizi diğer canlılardan ayıran en önemli iki özellik düşünmek ve konuşmaktır. Konuşmak aslında sesleri çıkarmaktır. Dilin, yani konuşmak için ses çıkarmanın kaynağının ilk insana kadar gittiği bir gerçek. Tabii ki ses vardı ama bilgi yoktu. Şimdi ise dünya bilgi çağını yaşıyor. Bilgi için en önemli güç eğitimdir. Bu güce ulaşmanın en önemli anahtarı da dildir. Evimizde konuşulan dili öğrenmekle dil eğitiminin tamamlandığını sanmak birçok sorunu doğuruyor. Biz ana dilimizi biliyor muyuz, yoksa bildiğimizi mi zannediyoruz? Ana dilini bildiğini sanmak bir dil bilincinin oluşmamasına da sebep olur. Çünkü ailemizin dilimizi ne kadar bildiğini konuşmayı öğrendiğimiz çağlarda bilemeyiz. Ancak uzun yıllar sonra anlarız. Erken yaşlarda, örneğin 15 yaşında ailemizin dilimizi ne kadar bildiğini, kelime haznesinin yeterli olup olmadığını merak etmeliyiz. İşte o zaman dilin bir dipsiz kuyu olduğunu, büyük bir hazine olduğunu anlarız. Türkçenin ses özellikleri iyi bilinirse herhangi bir kelimenin Türkçe olup olmadığı kolaylıkla ayırt edilebilir. Ana dile sahip çıkma bilinciyle anlamdaş kelimelerden Türkçe olanları seçmek de kolaylaşır. Ses ve yapı özelliklerine göre Türkçe olan kelimeleri kullanmaya özen gösterilmelidir. Şimdi bir film seyrediyoruz. Yabancı film ve dizilerde sık sık duyarız. Genç adam. Film çevirilerinde young man karşılığı olarak genç adam deniliyor. Delikanlı sözünün güzelliğini ve netliğini genç adam sözü yansıtmıyor ki. Ayrıca Türkiye'de genç denir de genç adam denmez. Radyo ve televizyon yayınlarında sık rastlanan söyleyiş ya da telaffuz yanlışları dinleyenlerin zihinlerinde bozuk bir dil alışkanlığının gelişmesine ortam hazırlamaktadır. Söyleyiş yanlışlarının bir kısmı dile özen göstermemekten, bir kısmı yeterince okumamaktan, bir kısmı dikkatsizlikten, bir kısmı yabancı dillere özenmekten, bir kısmı da acelecilikten kaynaklanmaktadır. Söyleyiş yanlışlarının temelinde dilin seslerini yanlış çıkarma yatar. Ancak konuşmanın dinlenebilir olması için kendi sesimizin de dinleyeni rahatsız etmemesi gerekir. Örneğin bağırarak konuşmak. Kişisel özelliği bağırarak konuşmak olan insanlar da vardır. Ancak bağırarak konuşmak her şeyden önce doğru bir konuşma değildir. Hem sesi kusurlu gibi gösterir, hem de konuşanla birlikte dinleyeni de yorar. Bağıra bağıra konuşmak eskiden ayıp sayılırdı. Böyle kişiler için nefesini boşa harcama diye nazikçe uyarı yapanlar bile olurdu. Ne kadar uyarılırsa uyarılsın, gene de bağırmaktan ve çok yüksek sesle konuşmaktan vazgeçemeyenler de bulunur. Konuşmada önemli olan cümlelerimizi bağırmadan söylemek ve bu şekilde kendimizi dinletebilmektir. Bağırmanın tersine fısıldar gibi konuşanlar da vardır ki kolay kolay anlaşılmaz. Fısıldayarak konuşmak yerine sesimizi yükseltmeden düşük tonda konuşmak daha yararlıdır. Sesimiz amacımızı anlatmalıdır. Çok hızlı veya çok yavaş konuşmak, sözcükleri yayarak ya da kesik kesik konuşmak, tek düze konuşmak, yetersiz ve yanlış duraklar yapmak, yapmacık olmak hep kusurdur. Söz sanatı güzel konuşmak demekse, güzel konuşmanın temelinde kelimelerin doğru telaffuzu yatar. Konuşmak namedir, musikidir ve zevk vermelidir. Bunun için de güvenli, dengeli, sade ve kişilikli bir sesle konuşmak gereklidir. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.

0: Türk Dil Kurumu sundu.
1: Hayatımın Şarkıları programını dinliyorsunuz.

0: Hayatımın şarkılarını dinlediniz.
1: Kas hafızası.
2: Kas hafızasında bugün jimnastiği podyumdaki zarafetiyle birlikte adeta bir madalya fabrikasına dönüştüren efsanevi bir isimden Larisa Latnina'dan söz edeceğiz. Michael Phelps efsanesi ortaya çıkana kadar tam 48 yıl boyunca olimpiyat tarihinin en çok madalya kazanan sporcusu unvanını elinde tutan Larisa Latnina, dünya spor tarihinin en sağlam ve en zarif temellerinden biridir. 1956, 1960, 1956, 1960 ve 1964 olimpiyatlarında fırtına gibi esen Sovyet jimnastikçi, bu sporu çocuk yaşta olmasına rağmen bir kadının olgunluk ve estetik gösterisi gibi sunmuştur. Onu rakiplerinden ayıran en büyük fark ise tüm aletlerde yakaladığı o kusursuz dengedir. Latnina'nın kariyerindeki en akıl almaz detay ise 1958 Dünya Şampiyonası'nda 5 altın madalyayı birden boynuna takmıştır. Sovyet takımıyla 4, bireysel olarak 14 ve toplamda kazandığı 18 olimpiyat madalyasıyla jimnastiğin altın standardı haline gelen efsane sporcu, aktif kariyerinden sonra da antrenör olarak sayısız şampiyon yetiştirdi. Yıllar sonra yüzmede Michael Phelps kendi rekorunu kırdığında, podyumda ona bizzat madalyasını takarak gösterdiği nezaketse, onun büyüklüğünün madalyalardan çok daha fazlası olduğunun en büyük kanıtıdır. Larisa Latnina, kırılması yıllar süren rekorların, estetiğin ve sarsılmaz bir jimnastik disiplininin sembolü olarak hatırlanmaya daima devam edecek. Metin yazarı Özkan Pekesen, yapım sorumlusu Melda Alpa,

0: Ay ve program yapımcınız ben Murat Örem. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz.
1: Kas Hafızası.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Bizi biz yapan köklerimiz, değerlerimiz ve maneviyatımız. Anadolu, Anadolu'nun ağaçları ve ağaçlar gibi bu topraklara kök salan bizlerin hikayesi. Kadim Kökler her pazartesi Türkiye saatiyle 19.25'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Altaylardan Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada kurulan devletler, dikilen tuğlar, dalgalandırılan bayraklar. Tanrı Dağları'nda başlayan destan ve dünyaya yayılan zengin Türk kültürü. Türk halk kültürünün izlerini süreceğimiz programımız Mavi Gök Yaz Yer her pazartesi Türkiye saatiyle 14.05'te TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.

Burası TürkSat 3A, TürkSat 4A, Optus D2, Galaxy 19 uydularından ve internetten trt.net.tr ve radyo.trt.net.tr adresinden ve kısa dalga 41 metre 7360 kHz üzerinden Orta Asya'ya yayın yapan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu. Yayınımıza devam ediyoruz.

0: Savaş Mektupları. Savaş mektupları silah seslerinin arasından süzülen, hasretle yazılmış satırları mikrofona taşıyor. Askerlerin ailelerine, ailelerin cephedeki sevdiklerine gönderdiği mektuplar. Korkuyu, umudu, sevgiyi ve bekleyişi kendi kelimeleriyle anlatıyor. Bu programda tarih, resmi belgelerle değil, kalpten kalbe yazılmış mektuplarla konuşuyor. Savaş Mektupları her perşembe Türkiye saatiyle 9.25'te Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
1: Saat 3.
2: Haberler.
1: İyi geceler, ben Tuğba Bezirgen. Adana ve Osmaniye'de gün içinde ard arda 5 deprem meydana geldi. Adana'nın Sayınbeyli ilçesinde 4,4 büyüklüğündeki depremin ardından 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Her iki kentte öğle saatlerinde yaşanan 4,8, 4,9 ve 5,2 büyüklüğündeki sarsıntılar kısa süreli paniğe neden oldu. AFAD ekipleri saha tarama çalışmalarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ihracat verilerini değerlendirdi. Yılbaşından bu yana %5,2 artışla 211 milyar dolar seviyesine ulaşıldığına dikkati çekti. Yeni bir rekor kırdık dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Teknofest Güneydoğu'nun kapanış programında savunma sanayindeki gelişmelere dikkati çekti. Türkiye'nin geçen yıl 10 milyar doları aşan savunma sanayi ihracatıyla dünyada 11. sıraya yükseldiğini kaydetti Yılmaz, milli yerli tedarik oranımız %80'leri aşan seviyeye geldi dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yükseköğretim Kurumları sınavında herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi. Bakan Tekin, sınavın ne sistemi değişecek ne de usulü değişiklik yok dedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasında yeni bir adım attı. Başsavcılık eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında görevi kötüye kullanma suçundan soruşturma izni verilmesi için Hazine ve Maliye Bakanlığı'na başvurdu. Bakanlık ise istenen soruşturma izni için teftiş kurulunu görevlendirdi. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma sürüyor. Gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel'in bugün adliyeye sevk edilmesi planlanıyor. Dosya kapsamında eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklu bulunuyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki gemi kazasındaki kayıpları arama çalışmalarında bir naaşa daha ulaşıldı. Bulunan naaş için DNA incelemeleri başlatıldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi. 8 kayıp yolcuyu arama çalışmaları sürüyor. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamındaki ikinci toplantı bugün Riyad'da yapılacak. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katılacak. Gündemin öne çıkan başlıklarından biri Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik olası yeni askeri adımlar için karar verme aşamasında olduğunu söyledi. İran'dansa ABD şartlarımızı kabul ederse Hürmüz Boğazı 7 gün içinde açılır açıklaması geldi. Soykırımcı İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepkiler sürüyor. Güney Afrika ve İngiltere'de binlerce kişi Filistin'e destek için meydanları doldurdu. Filistin'e özgürlük sloganları atıldı. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya, Odessa açıklarında askeri malzeme taşıdığını öne sürdüğü kuru yük gemisini, bir köprüyü ve veri merkezini vurdu. Ukrayna'da Rusya'nın saldırılarına petrol rafinelerini hedef alarak karşılık vereceğini duyurdu. Brezilya sandık başında halk devlet başkanının yanı sıra eyalet valileri, kongre üyeleri ve eyalet meclis üyelerini belirlemek üzere oy kullanıyor. Türkiye UEFA Uluslar Ligi'ndeki 4. maçında bu akşam deplasmanda İtalya ile karşılaşacak. Mücadele saat 21.45'te başlayacak.
2: Hava durumu.
1: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yla Muğla, Mersin, Konya, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Kayseri, Sivas, Tokat çevreleri ve Antalya.